Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

söküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.

0: albüm yapsak.
1: Tamam.
0: Yapalım. Albüm yapsak Buğra'yla. Bize olur. Ne kaça patlar?
1: Kaç şarkın var?
0: Kaça patlatır bize darbukayı?
1: Kaç şarkın var?
0: Ya bir albüm yapacak kadar şarkın var.
1: 8-10 tane var mı?
0: 8-10 tane.
1: Kaç param var?
0: 300 bin kadar çıkartın.
1: 300 bine dükkanın kapısını açma sana. 300 bine albüm mü olur?
0: Şarkılarıma çok güveniyorum.
1: Kafadan bir 2 milyon olması lazım.
0: 2 milyon mu? Şarkı. 2 milyona ev alırım ben.
1: Git kafe aç oğlum o zaman. 300 bine kafe aç.
0: 300 bine kafe açılmıyor.
1: Single çıkar. Single tek şarkı.
0: Single 300 olur mu?
1: 300 olur.
0: 150 veririm single'a.
1: Kardeşim ben Buğra diyeyim. Adına konuşamam ben şimdi. Adam aranjör. Neymiş adına şarkının?
0: Çıkış şarkım var. Acayip güzel.
1: Sözlerini oku bakayım birazcık.
0: Gudu.
1: Gudu mu?
0: Gudu.
1: Sana mı ait sözler?
0: Sözler bana ait.
1: Buyurun. Evet.
0: Papatya gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Bastır.

0: süt gibi tertemiz. Gudu gudu kayınvalide tıkır tıkır içmeli. Dilleri yılan gibi.
1: Bu ne bu?
0: Gudu olan kayınvalideleri yazdım. Gudubet. Saklı.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, saldırganın olaydan hemen sonra kendini silahla vurduğunu belirtti. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılıyor. Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içerisinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti'nin tasfiyedeki fonlar için hazırladığı 11 maddelik kanun teklifini Cuma ya da Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Fonlarda 1 milyar liranın altında parası kalanlar için meclise düzenleme getirilecek. İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ataşehir, Mersin Büyükşehir ve Yenişehir'le Mezitli Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'i görevden uzaklaştırdı. Ataşehir ve Eyüp Sultan'da başkan vekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin 46 sayfalık bilirkişi raporu tamamlandı. Zeyrek'in kusursuz olduğu belirtilen raporda 4 kişi asli, 9 kişi talih kusurlu bulundu. Derin mermercinin Boğaz kenarındaki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı. Rıhtımın yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyleyen mermerci dava açacağını belirtti. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için taksi yapan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı. Olayda yaralanan olmadı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Her marka araca

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Burası Alem FM ve şov başlar. 7'yi 9 dakika geçiyor. Yuh be kardeşim, gelmeseydiniz. Kenan'ın yüzünden. Burada hazırlıklarını bitirmemiş. Abi 2 dakika daha verin bana. Abi 3 dakika daha verin bana. İnanın bu asistanlarda yüzümüz gülmedi. Hani Sena kilo verdiğinden beri işi bir safsaklama. Efendim mesela abi mouse'un pili bitti, 2 dakika değiştireyim falanlar filanlar. Neyse, genç kızımız cahilliğine veriyoruz. Sena ne biçim gözlerini belertti bana öyle. Allah belanı vermesin. Hocam günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Şahane bir gün dileriz. Saygıdeğer hocamızla beraber bugün sizlere kör dolma ve çökelek bir yazı yapacağız. İlerleyen dakikalarda tariflerini sizlere kendisi verecek. Senacığım, sana günaydın abi.
1: Günaydın abicim.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Rüyamda seni gördüm. Dün seninle telefonda konuştuk diye mi acaba? Olabilir
1: evet,
0: mi acaba?
1: Belki de son muhatap olduk birbirimizle, ondan olabilir.
0: Ondan olabilir. Son muhatap olduk birbirimizle.
1: Evet.
0: Son şiir kitabı Sena'nın. Son muhatap olduk birbirimizle isimli şiiri de hocamızdan dinleyelim. Hocam hazırsanız biz başlamak istedik.
2: Buyurun sevgili.
0: Son muhatap olduk şiir. İlk dörtlüğü ben okuyayım.
2: Buyurun.
0: Evet. Son muhatap olduk birbirimizle.
2: Saat 9:10 geçe.
0: Son muhatap olduk birbirimizle.
2: Ellerimiz daha kavuşmamıştı bile.
0: Gözlerimiz bakışmamıştı bile.
2: Boş bir arayıştı oysa ki bendeki.
0: İşte o an son muhatap olduk birbirimizle. Bu güzel eseri bu arada Nobel Edebiyat Ödülleri için Fransa'ya gönderdiğimizi de söyleyelim.
2: Ama tören Londra'da.
0: Elini öyle yapma. Şimdi dinleyicilerimiz uyandılar mı?
2: Bakalım mı?
0: Asıl soru bu. Bakalım sorulması mı? Gereken soru bu.
2: Kafalarda soru işareti
0: bakalım
2: var acaba.
0: Sevgili dinleyenler, uyandıysanız acaba işaretinize bakarız. Şimdi ekrana bakıyorum, beni tatmin etmiyor, onu söyleyeyim ben.
2: Yok yok yok yok.
0: Yok, bende yok.
2: Lezzetli değil, lezzetli değil.
0: Lezzetli hiç pet değil.
2: Yazan var, illa ki yazan var ama bu değil ya. Beklediğimiz bu değil.
0: Mesela Fatma Hanım diyor ki Ankara'da yürüyüşteyiz şu anda diyor.
2: Allah Allah, ne eylem mi var?
0: Yok, ha değil değil. Şey yani sabah yürüyüşü.
2: Sabah yürüyüşü. Sabah yürüyüşü.

0: Bulgur, yeşil mercimek ve suyla yaptığımız radyo programı devam ediyor. Kimin bulgur, kimin yeşil mercimek, kimin de su olduğuna siz artık karar verin. Radyo programında. İstanbul yolları mı?
1: Akıyor sevgili Yıldırım, akıyor. İstanbul trafiği %40'tayız şu anda.
0: Fenaymış.
1: Şu an %40. Anadolu Avrupa geçişi her zaman olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu tıkık.
0: Tıkık
1: sevgili Yıldırım. Geri kalan yollarda klasik. Açık. Klasik açık. İstanbul sabahı.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
1: Günaydın, Marmaris yolundayız beyler.
0: İstanbul trafiği böyle bir sümkürse rahatlayacak gibi. Böyle bak,
1: bir çıkarsa böyle
0: bir burnun bir tarafını tutup.
1: Bir at.
0: Futbolcu hep böyle.
1: Bir atsa.
0: Rahatlayacak.
1: Bir Anadolu bir Avrupa yakası yapsa sevgili Yıldırım.
0: Rahatlayacak valla.
1: İçindeki kötülükleri mötülükleri çıkarsa dışarı.
0: Sabah kahvaltı önerisi Sena'dan gelsin. Sen hoşum ver bakayım yavrucuğum.
2: Söyle menemen yiyelim diyorum ama ben...
0: Ya Sena Allah aşkına yeter ya abi, yeter ya. Güzel. Biz zaman, radyo programında sana tamam. Fırsat tanıyoruz. Mikrofonunu açıyoruz.
2: Kavurmalı tost.
0: Menemen yok. Allah Allah.
2: Kavurmalı kaşarlı tost.
0: Olur, kavurmalı kaşarlı tost olur.
2: Yağı az olacak.
0: Olur. Evet.
2: Kaşarlı böyle of üstüne of. De yağ süreceğiz çıtır çıtır. Ay.
0: Oh. Oh.
1: Vallahi kavurma kaşar dedi bak, kavurma kaşar.
2: İyi geldi. Yiyeceğiz uyuyacağız ondan sonra.
0: Yiyeceğiz uyuyacağız.
1: Uyacağız tabii.
0: Bütün karabasan marabasan ne varsa gelecek.
1: Şekerimizi böyle taban yaptıracağız ekmekle.
0: Ketçaplı marabalı. Yanında da güzel bir çay mı ha? Öyle mi şimdi?
1: Çay değil, daha da şekerimizi arttırırız. Portakal suyu içelim sevgili Yıldırım.
0: Bir de tostun onun üzerine da tereyağını da sürdün mü? Öyle mi şimdi? Öyle mi şimdi?
1: Öyle.
0: Öyle.
1: Yanlış mıyım?
0: Yanlış mıyım? Bana bak gözüme bak. Yanlış mıyım?
1: Yanlış. Doğrusu doğru.
0: Ben ne dedim peki? Ben ne dedim?
1: Sen de aynısını söyledin.
0: Aynısını söyledim.
1: Dinlemiyorlar abi, dinlemiyorlar.
0: Yanlışım var.
1: Bunlar cahil Cüveyla ya.
0: Cüveyla mı?
1: Cüveyla.
0: Senacığım bugün ne giyiyoruz, rengimiz ne?
2: Bugün rengimiz yeşil.
0: Üstünde yeşil olan dinleyicimiz bize selfie yaparak göndersinler.
2: Belki geçerli değil ama yeşil.
0: Yeşil, yeşil.
2: Bayağı
1: yeşil. Yemyeşil.
0: Yeşil fıstık göndersinler. Yeşilli. İki dinleyiciye sticker gönderelim. Üzerinde bu sabah yeşil olan.
1: Yeşillenelim hadi bakayım.
0: Hadi bakayım.
1: Yine
0: hadi
1: yeşil bakayım.
0: Gelsin. Yenir sabah ama göbek. Günaydın, sabah soğukta kalkıp tekrar yatağa yatma mutlulukları. Oğlum açım yapmayın böyle şeyler Kemal.
1: Herkes aç Kemal, herkes aç.
0: Günaydın, güneşin denize değdiği şehir. Oo. Güneşin denize değdiği şehir İzmir.
1: Günaydın.

0: Rica.
1: Acá, acá, acá.
0: Yeşiller geliyor, yeşiller geliyor, fotoğraflar akıyor. Ortalık maydanoz bahçesine döndü yemin ediyorum. Yeşil yeşil her taraf, her yer yemyeşil.
1: Allah yeşil.
0: Yeşil, de... yeşil dememizi mi bekliyordunuz ya? Herkes yeşille çıkmış dışarı.
1: Bu arada dış giyim fotoğrafları istedik sevgili dinleyiciler. Mesela isim vereyim hemen. Tuncer Bey, o fotoğrafa gerek var mıydı? Gerçekten gerek var mıydı? Böyle tutmuş kenardan.
0: Çekmiş,
1: yeşil atletim olur mu diyor. Atlet şeydi. Atlet değil mi o?
0: Uçar gene atlet, sen iyi mi? Seninki atlet gene yine. Gönderen neler gönderdiler.
1: Evet. Biz dış giyim istemiştik. Teşekkür ederiz. Şimdiden.
0: Yusuf Bey de sağ olsun siyahını paintle yeşile boyamış.
1: Yusuf, bu şarkıyı sana çalıyorum.

0: Avukat Cem Coşkun mesaj yapmış. Cem Coşkun. Şu sesi verdim ya ben az önce. Sabah sabah müvekkil para attı zannettim. Mutlu oldum diyor. Allah diyor iyiliğinizi ver ediyor.
1: Amin amin hepimizin inşallah.
0: Hayatta bazı şeyler mutlu eder. İşte bu ses mesela.
1: Çok kısa.
0: Beni de şu ses mutlu ediyor.
2: Günaydın Fahri Bey, Fahri Bey.
0: Yiyeceğim, vallahi yiyeceğim. Hocam şarkıların böyle farklı cazibeleri var. Bu şarkı size nerede hissettiriyor bu şarkı?
1: Çok güzel bir şarkı sevgili
0: yavrum.
1: Nasıl biliyor musun? Bu şarkıda böyle dinlerken şöyle hissettim.
0: Nasıl hissediyorsun?
1: Evdeyim. Salonda oturuyorum koltuğumda sevgili yavrum. İçeriden bir ses geliyor.
0: Ne geliyor?
1: Bey bir aksana bir diye. Mutfaktan sevgilim eşim çağırıyor. Evet. Tamam mutfağa çağırıyor. Tamam. Bu sefer de mutfağa çağırıyor.
0: Tamam.
1: Gidiyorum. Diyor ki kuru fasulye nasıl olmuş tadına baksana. O an bakıyorsun ya fasulye.
0: Uzanır sen böyle güzel onu kuru fasulye mi
1: kuru söylüyorsun?
0: Oğlum hiç romantik değil ki bu.
1: Sevgilin romantizm evlilikte ikinci günden sonra biter.
0: Teşekkür ederiz sağ olun. Evet katılım şahane bu sabah.
1: Çok güzelsiniz.
0: Çok mutlu olduk.
1: Çok güzelsin Alem Efendi dinleyicisi.
0: Ahmet kurtuldu Marmaray'dayım. Koskoca vagonda bir tane yeşil giyinen yok diyor. Yani onları çekip göndereceğim o da yok diyor. Öyle bir renk seçmişsiniz sağ olun teşekkür ederim diyor.
1: Gelenler oldu ama sevgili kardeşim.
0: Geldi. İki tane dinleyicimizi seçtik sticker göndereceğiz. Günaydın beyler nasılsınız? Çok iyiyiz. Hakan Özkan var olun.
1: Teşekkürler Hakan.
0: Şakalı program yapıp dün çekindiğiniz videoda ciddili nasıl durdunuz. Ünal Acar yazmış. Fotoğraf çekimimizin kamera arkası görüntüleri yakında. Muhtemelen bugün ne günlerde?
1: Bugün çarşı.
0: Muhtemelen bugün paylaşılır kamera arkası görüntüleri. Alem FM Com'da sizinle beraber olacak. Radyonuzu takip alınız efendim.
1: Neler neler yaşadık sevgili Yıldırım. Neler ne
0: hareketler. Bir VTR'miz var izleyelim.
1: Bakalım.
0: Sonra devam edelim.
1: Bakalım.
0: Uygun mu?
1: Uygun.
0: kısa bir ara aradan sonra geliyoruz.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Dünya.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi.

0: 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Heh, ver bakalım.
1: Cornell Üniversitesi araştırmasına göre kadınlar arkadaşlık potansiyelini kokular üzerinden sezebiliyorlarmış efendim. Anladın mı?
2: Ne kokular mı?
1: Şöyle bak, denedi ki kadınlar hiç tanımadıkları insanların tişörtlerini 4 dakika kokluyorlar.
2: Gene mi koklama? Evet. Geçen de vardı.
1: Başka geçen de vardı buna bu mesela. Şey. Evet. Hiç tanımadıkları insanların tişörtlerini veriyorlar kadınlara. Kadınlar
2: bu kişiyle olur mu diye mi soruyorlar? Ne kokuyor lan bu?
1: Kok. Arkadaş olabilme
2: puanı. Neydi lan, şey, pastırma mı yedin?
1: Arkadaş olabilme puanı veriyorlar.
2: Oo, çok kokuya enteresan
1: bağlı.
2: Ya.
1: Kokuya bağlı.
2: Kokuya bağlı.
1: Mesela sen beni tanımadan önce beni koklasaydın.
2: Evet.
1: Yorumun.
2: Koklamadığım güle lanet ediyorum, biliyor musun?
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Berat Asaf. Çocuklar selam çıkarım ben Berat.
1: Günaydın Berat.
0: Daha aramıza yeni katılmış Berat.
1: Hoş geldin Berat.
0: Bak gördün mü Berat'ın yazdığı.
1: Hoş geldin Berat. Berat. Neredesin Berat? Berat nerede? Berat nerede?
0: Berat etmiş artık.
1: Gördüm, gördüm sevgili Yıldırım, gördüm. Aa bağımlı olmuş bir de sevgili Yıldırım.
0: Sağ ol Berat, çok
1: sağ ol Berat, çok teşekkür ederiz. Hoş geldin
0: aramıza. Yeni katılan var mı son bir haftadır dinleyen? Desin ki ben bir haftadır dinliyorum.
1: Bir baktım böyle bir ne yapıyor manyaklar dedi.
0: Bir haftadır
1: yani
0: bir haftadır.
1: İstiyorum.
0: Böyle bir takıldım kaldım bir bakıyorum ne oluyor ya burada falan.
1: Yani var mı bir ne çekti o?
0: Son bir haftadır var mı?
1: Ne oldu yani? Hani kalmanızı etkileyecek ne var?
0: Araba yıkamayı bıraktınız, yıkamada bir numarayı mı kaydetmişler? Ya da işte ne oldu? Gezerken mi kaldı?
1: Üşendiniz.
0: Ne oldu? Pınar ne oldu? Ne oldu?
1: Bir anlatın da bilelim be.
0: Oldu. Arka sıralardan bir ablamız var galiba. Ona soralım. Hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk.
0: Neler
2: merhabalar.
0: Oldu dinleyelim.
2: Bir haftadır. Aa,
1: çok
2: bir
1: güzel. Tam aradığımız kişi. Harika, harika.
2: Bir haftadır dinleyelim.
0: Nasıl oldu?
1: Sizi ne
0: oldu?
1: Tuttu? Burada tutan neydi sizi?
0: Yani özel bir sebebi var mı?
2: Radyo bozulmuş. Yani ben başka şeylere geçemiyorum ama...
0: takılı kaldı.
2: Takılı kaldı, evet.
1: Radyo takılı kaldı. Sonra ben sizde takılı kaldım mı diyorsunuz?
2: Evet, siz çok de özellikle Umut Bey kalp.
1: Teşekkürler, sağ olun. Kalbe karşılık.
0: Evinize radyonuzu yaptırsanız bizi dinlemez misiniz artık? Böyle bir şey mümkün mü?
2: Yok, dinlerim.
0: Eyvallah.
2: Dinlerim.
1: Kalıcı oldu.
0: Bizden bir şey kazandınız mı? Böyle bir aidiyet hissi oldu mu? Yani...
2: İşte bu, ne dertler var diyorum dinliyorum hani.
0: Yok bir şey kazandınız mı? Tişört, sticker,
2: yok,
0: kupa.
2: Yok hiçbir şey kazanmadım.
0: Hiç şey yok,
2: yok
0: mu?
2: Yok.
1: Verelim o zaman.
0: Verelim bir şey verelim. Bir sticker verelim. Arka sıralardan ablamıza verelim.
2: Umut Bey üzerinden bir şey verirse. Üzerinden. Bana, ona ait bir şey.
0: Hocam bilemedim.
1: Vallahi bileklik var verebilirim üzerimde.
0: Nasıl bileklik olur mu?
1: Bileklik olmazsa kıyafetlere geçeceğim çünkü bileklik kabul etmezseniz.
2: Tamam bileklik olur.
1: Tamam.
0: Çünkü onu bir yıkayın ama.

0: O çünkü terlemiştir bileğiniz çünkü.
1: Bileklik çok yıkanır mı ya? Değil. Bileklik yıkanır abi mı? Yani bir suya tutarsınız. Bir suya tutarsınız gelince. Hemen şey
0: siz
1: yapmayın.
0: Siz deterjanlayın.
2: Tamam ben yıkayacağım.
1: Bir suya tutun.
0: Hastalığı var.
1: Adresinizi şey var. Gönderin. Gün içerisinde arkadaşlarımız sizi arayacak. Alemfm.com'dan da paylaşılacaktır.
2: Tamam. Tamamdır. Umut Bey ben siz getirirsiniz diye düşünmüştüm ama.
1: O da olur.
0: Otobüs tıklım tıklım da anca çekebildim. Hüseyin Yüksel abiniz. ChatGPT'de çok güzel bir fotoğraf. Hüseyin abi selam.
1: Hüseyin abim günaydın.
0: İyi sabahlar Hüseyin abicim. Bu hafta canlı dinlemeye yeni başladım. Sayılır mı? Yani sayılır.
1: Yani canlı dinlemek sevgili Yıldırım bence sayılmamalı. Yani tamamen yeni başlamalı.
0: Yala hayatı sandığınız kadar iyi değil. Sürekli sorun çıkıyor diyen derin mermerci diye biri var. Derin mermerci.
1: Gördüm ya. Kim bu derin mermerci? Yıldırım. Derin mermerci ünlü bir insan.
0: Ha, öyle mi?
1: Ünlü bir insan sevgili Yıldırım. Zenginliğiyle. Ön plana çıkan isimlerden bir
0: manken
1: tanesi.
0: Mi? Manken mi?
1: Memleketimizde tam ana işini bilmiyorum sevgili Yıldırım. İş kadını
0: işi, diyebilirim. Mermer işiyle mi uğruyor?
1: İş kadını. İş kadını. Derin mermerci.
0: Derin mermerci.
1: Bir bakarsanız.
0: Bakıyorum hemen derin bir dakika mermerci. Derin mermerciye. Hiç hayatımda gördüğüm biri değil.
1: Aa.
0: Derin mermerci.
1: Gerçekten mi?
0: İlk defa görüyorum.
1: Şaka gibi.
0: Niye oğlum? Ayıp bir şey mi bu?
1: Ya ayıp değil ama yani insan bilir. Yani bu memlekette derin mermerci diye birinin bilir yani.
0: Oğlum nereden bileceğim? Her gün yeni ünlü biri çıkıyor. Nereden bileyim derim? Şeyi ne derim mermercinin? Ya şarkıcı mı, manken mi, oyuncu mu? Neyi ünlü? Nereden ünlü anlamında soruyor?
1: Yalısıyla ünlü. Bir kere onu söyleyebiliriz.
0: Yalısı var diye yalısı, bir insan ünlü olur mu canım?
1: Yalısı var sevgili Yıldırım. Bir de 300 bin takipçisi var derim mermercinin. Bir de zengin. Ama nereden zengin? Belki aileden zengin.
0: Belki kendi zengindir.
1: Belki kendi zengindir.
0: Demiş ki yalı hayatı sandığınız kadar iyi değil. Sürekli sorun çıkıyor yalıda demiş. Ah. Ablanın yalısına tekne girmiş.
1: Al işte.
0: Vapur çarpmış. Vallahi videosu var şu
1: burada
0: an önümde.
1: Burada bizim korkularımızlar bir tanesi değil miydi? Burada saymıştık tek vapuru şey olsa.
0: Saydık doğru.
1: Yalın evet. Olsa da vapur çarpar falan.
0: Hatta sonra bizim saydığımızı Doğu gösterisinde o bölümü anlatıyor. Biz yıllardır anlatırız.
1: Yıldır söylediğimiz
0: şey. Boğaz'da yalınız varsa... Gemi çarpar, tekne çarpar, bir şey olur falan. Aynısı gösterilerde şimdi kullanılıyor.
1: Evet.
0: Bunlar yaşanıyor.
1: Bu hanımefendinin de başına gelmiş.
0: Başına gelmiş. Vapur çarpmış ya.
1: Gecenin bir yarısı sevgili Yıldırım. Langırt diye giriyor vapur.
0: Evet.
1: Allah'tan evin içine kadar girmedi. Belli bir yerde durdu.
0: Giredebilirmiş evin
1: son
0: içine.
1: Son anda durmuş yani. Burnu durmuş.
0: Geçmiş olsun diyelim.
1: Şimdi bir sürü masraf. Kim evet. Karşılayacak bunu? Vapur sahibi mi?
0: Kaskodan hallederler. Acaba... Yalnız bir şey söyleyebilir miyim?
1: Zor hayatlar.
0: Hep zor
1: vallahi
0: hayat.
1: Bak şimdi normalde şu an senin 1+1'de benim 1+1'de ya da 2000'in 2+1'inde neyse artık evinde böyle dertleri var mı?
0: Yok da.
1: Vapur çarpar.
0: Şimdi evin önüne çıkmışsın balık tutuyorsun sana doğru geliyor vapur.
1: Duracak diyorsun.
0: Durur lan bir yerde diyorsun. Yani sen de çok sallamıyorsun. Sana doğru geliyor abi.
1: O da seni görmüyor yani çalmıyor şeyini. Ne derler orası? Kornayı da çalmıyor. Sirinini.
0: Belki de çaldı onu da bilmiyoruz bu
1: arada. Laap diye giriyor sevgili Yıldırım.
0: Evet ya. Çok geçmiş olsun diyelim.
1: Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden derin mermerciye geçmiş olsun diyoruz sevgili Yıldırım.
0: Cemiyet hayat. Bu tabire de hastayız ya. Evet.
2: %74 kaldı programımızın bitmesi.
1: Ha, bu sene güzel.
0: Güzel
1: ya, harika ya. Harika. Hop diye bağırsaydık mesela görsek duyar mıydı diyor. Bir soru var sevgili. Hop! Böyle bağırsak.
2: Hemşerim.
0: Vapura. Deneyelim.
1: Vapura bak.
0: Deneyelim
1: vapur
0: o zaman.
1: Geliyor mesela.
0: Vapur geliyor sen
1: ben
0: eve bağır.
1: Ben derin mermerciyim.
0: Hayır sen vapurun...
1: Vapurun sahibiyim.
0: Kaptanısın.
1: Kaptan.
0: Kaptanısın.
1: Tamam. Bekle, ya da bekle. Vapurun şeyi. Kaptanın çalışanları ne diyorlardı vapurda sevgili Yıldırım? Değişik bir ismi vardı onun.
0: Levent.
1: Levent değil.
0: Ney?
1: Levent değil. Şey,
0: ne bileyim işte neyse.
1: Bir şey o çok önemli bak evet. O çok. Ben oyum. Vapurda oyum ben.
0: Oğlum frene bas. Abi tutmuyor ki.
1: Nasıl tutmuyor ya?
0: Abi fren tutmuyor.
1: Tam yol geri. Çevir çarkı.
0: Çevirilmiyor abi.
1: Çevir oradan.
0: Abi eve giriyoruz.
1: Nasıl giriyoruz?
0: Vallahi giriyoruz bak Allah.
1: Yapma. Geri. Hop. Hop. Kimin lan bu yolu?
0: Derin abladın.
1: Derin. Derin. Giriyoruz. Optik. Sağa çek optik.
0: Abi giriyoruz galiba.
1: Abi bırak girdik zaten.
0: Son 5, 4, 3, 2. Allah. Hay Allah be.
1: Kaç.
0: Abi
1: kaç.
0: Evde yoklar galiba. Kimse çıkmadı ama.
1: Bir daha geri gel bir daha bir gir bakayım. Belki...
0: Abi dur ben arayayım ya. Pencerede numara var bir tane.
1: Var mı bakayım?
0: Dur hadi.
1: Aa yazıyor doğru.
0: Aa ara, gemi ara. Çarparsa arayın ya. Dur arıyorum
1: abi. Ara ara. Görüyor Alo. Musun numarayı? Alo aradım. Merhaba.

0: girdik de yoksa...
1: Nereye girdiniz? Kim var? Evde kimse yok. Nasıl? Hırsız mısınız?
0: Hayır, vapurla girdik.
1: Vapurla?
0: Evet.
1: Önden. Önden girdiniz.
0: Deniz tarafından girdik.
1: Ya koca yalıyı görmüyor musunuz?
0: Ya gördük, kusura bakmayın. Dümen bozuldu da o yüzden...
1: Bırakın bu dümenleri.
0: Size nasıl ulaşabiliriz? Nasıl yapalım? Çünkü...
1: Ben New York'tayım şu anda.
0: New York'ta mı?
1: New York'tayım şu anda. Ha,
0: o zaman şöyle yapalım. Biz tekneyi oynatmayalım. Fotoğraflarını çekelim.
1: Polisi çağırın.
0: Polisi mi çağırayım?
1: Polisi çağırın. Şey yapsın. Tutanak tutsun. Tutanak.
0: Tamam. Siz ne
1: ya
0: zaman...
1: Ya koca nasıl tutmadı fren ya?
0: Ya tutmadı işte. Bazen oluyor böyle şey.
1: Evin içine mi girdiniz?
0: Yok yok, şey değil. Tam mı? Böyle pencereye değmek üzereydi, durdu.
1: Cambam kırıldı mı?
0: Yok, hiçbir şey kırılmadı. Duruyor öyle. Ben fotoğraflarını atayım mı size WhatsApp'tan?
1: At bekliyorum, at bekliyorum.
0: Şöyle kapatmayın telefonu. WhatsApp'a bakın, ben hemen göndereyim size.
1: Ben.
0: Şöyle bir de şu açıdan çekeyim. Bir de şöyle.
1: Bu mu?
0: Şöyle evet, bu şekilde. Yani çok girmedik, az girmek
1: bayağı
0: üzere.
1: Bayağı girmişsin, nasıl çok girmedin?
0: Yok ya, öyle bir evin içine dalmadı yani.
1: Başka fotoğraf da geldi, onu sil herkesten.
0: Tamam,
1: onu
0: siliyorum.
1: Onu herkesten sil.
0: Tamam, siz dönünce o zaman hallederiz.
1: Yazıklar olsun ya.
0: Kusura bakmayın ya, gerçekten.
1: Ya ben geldim burada cemiyet hayatıyla beraber gece gece izliyorum. Ya başıma gelecek iş mi yani bu?
0: Kusura bakmayın.
1: Ya evet. Bu zenginlik ya, başa bela ya.
0: Doğru, haklısınız Derin Hanım. Yani biz bunun masrafını karşılayacağız.
1: Karşılayacağız tabii.
0: Tabii ki karşılayacağız.
1: Tabii karşılayacağım.
0: Tabii ki, biz de onu söylüyoruz.
1: Arıyorum ben, emniyeti arıyorum.
0: Yahu yok, tamam, emniyeti aramana gerek yok. Şöyle yapalım o zaman.
1: Jandarmayı arıyorum.
0: Niye boğaza jandarma mı bakıyor?
1: Anadolu yakası ya, o yüzden.
0: Denen, o zaman ben kapatıyorum. Görüşmek üzere.
1: Tanıdık müteahhit var mı sizin?
0: Müteahhiti ne yapacaksınız?
1: Bar girişim girişi yapsın.
0: Ha, hallederiz biz. Şey
1: sahil güvenliği arayacağım. Arayacağım, ben birini aramalıyım ya. Böyle duramam yani. Ya gelmişsin, yalıma girmişsin. Bir de pişkin kasko halleder. Evin kaskosu yok benim. Ya, emekli maaşı yatmadı, yatıramadım.
0: Ne emeklisi ya, ne diyorsun?
1: Emekliyim ben.
0: Zengin değil misiniz?
1: Babadan kalma o yalı.
0: Öyle mi?
1: Tabii, haftada bir kere böyle anca gidiyorum, temizlik yapıp çıkıyorum evden. Elektrik su falan açmıyorum hiç.
0: Allah Allah.
1: Koca yalı, doğalgaz en son kaç geldi biliyor musun?
0: Doğru, yetmez. Kaç şey geldi yetmez ya? Yetmez, doğru.
1: Ya bir yalımız var babadan kalma ya. Orada girdiniz ya.
0: Kusura bakmayın. Allah'ım bu dertleri bize de nasip et yazmış. Ayşe Hanım. İnşallah Ayşe Hanım. Araya gitmem lazım. Kısa bir ara, reklamlardan sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Uğur Derin Dondurucu.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan bonus kazanma fırsatı.

Dilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim...

0: getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Benim arkadaşlarım Dragos'ta oturan ama yalnız yaşayan zengin bir adamın cenazesine ağlayıcı olarak gitmişlerdi diyor.
2: Mesela gidiyorsun ikimiz...
3: Yapma.
2: İkimiz bir de...
3: Yapma Allah aşkına.
2: Sena mesela, Sena bizi kiralamış, ağlayıcılar olarak geliyoruz mesela. Ablacığım merhabalar.
4: Merhabalar.
2: Başın sağ olsun.
1: Başın sağ olsun.
4: Sağ olun, teşekkürler.
2: Siteden ulaşmışsınız. Dostlar sağ olsun. Eyvallah, siteden ulaşmışsınız, geldik.
1: Ölen beyefendi ya da hanımefendi miydi?
4: Beyefendi.
1: Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm.
2: Çok kötü.
4: Tamam, ben şöyle ödemeyi vereyim.
1: Sağ
2: ol. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ ol, teşekkürler.
2: Biz şu an hemen almıyoruz ama gerçi, ama hani bu önden yani, şey olsun. Ben şöyle para üstü vereyim, fazla oldu bu.
1: Para üstü verme abi. Para üstünü
4: yok,
1: ağlayarak
4: vereceksin. Yok, üstü kalsın, teşekkürler.
2: Aa, sakız gibi.
1: Sakız gibi, para üstünü ağlayarak.
0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman, hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Şamil Bey. Herkesin derdi başka aga. Kiminin pırlantası küçük, kiminin yiyecek ekmeği yok diyor Şamil Bey.
1: Bravo Şamil.
0: Ay Şamil. Arkadan kitabın ortasından konuşmuşsun.
1: Helal olsun. Helal olsun. Dertler çok sevgili Yıldırım. Dertler çok.
0: Dertler ya olmuş. Ben de bir sana diyor Şamil Bey.
1: Ya ne dertler var. Bak az önce okuduk Derin Mermerci. Bir de Ali Sabancı'nın derdi var sevgili Yıldırım. Bugün zenginlerden gidelim istiyorum. Biraz zenginlerden bahsedersek belki biz de zenginleşiriz sevgili Yıldırım.
0: Gerek yok. Serpil Hanım demiş ki görme engelliler kadın milli futbol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finalde bugün saat 11.30'da İstanbul'da diyor. Riva testlerinde diyor. Kadınlarımıza yürekten başarılar
1: final
0: demiş.
1: Final maçımız var
0: final
1: herhalde.
0: Final maçımız var. Detayları Serpil Hanım'ın yazdığına göre. Sena atmıştır
1: hemen
0: detayları.
1: Hemen bakalım detaylarına
0: onlara
1: sevgili
0: bakalım
1: Yıldırım.
0: Başarılar dileyelim. Tabii yani şimdi bak... Konu sürekli erkeklerin futbol cesareti, başarısı, mücadelesi üzerinden gittiği için ki ne kadar var onu da konuşuruz. Kadınlar çok haber yapılmadığı için mesela hep ikinci planda kalıyor, üçüncü planda kalıyor. Ne kadar acı.
1: Acı, akışta göremiyoruz bunu, akışta göremiyoruz.
0: Resmen haber kanalları bundan bahsetmiyor, utanıyoruz. Biz de dinleyicimiz sayesinde öğrendik.
1: Öğrendik, biz
0: özür
1: de
0: özür dileriz, bağışlayın bu yani. Cahilliğimizi affedin ama bunu medya sıcak tutmuyor.
1: Tutmuyor, başka türlü işte erkek dediğin gibi futbol maçı olduğu zaman bambaşka yerlere
0: bambaşka
1: getiriyor
0: oluyor.
1: Maç.
0: Ama kadın olunca kadın yok. Olunca sadece hiç... kadın değil, diğer branşlarda da bu kadar aratılmıyor.
1: Evet.
0: Aynı şeyi biz de yaşıyoruz, onu söyleyelim.
1: Futbolun dışındaki her branş diyebiliriz sevgili.
0: Diyebiliriz.
1: Her branş.
0: Diyebiliriz. Mevlüt çok uykulu, arada gözleri kapanıyor, sizi dinliyor, okula gidiyoruz. Mevlüt uyandıralım çocuklar.
1: Mevlüt!
0: Abuk subuk futbolcu sakatlıkları spor haberi olarak yapılıyor ama böyle haberler yapılmıyor diyor. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Haklısınız efendim. Peki ver bakayım günlük ikinci haberini.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Çok büyük bir araştırma yapılmış. Bilim insanları tarafından 118 ülkede 6 milyondan fazla insanın verileri incelenmiş. Kadın ve erkek olarak sevgili Yıldırım. Şöyle ki ağrı araştırması yapılmış.
0: Ağrı.
1: Ağrı araştırması.
0: Bizi buradan ağrıdan dinleyen dinleyicilerimize de o zaman.
1: Selam olsun.
0: Selamlarımızı gönderelim.
1: Selam olsun tüm ağrıya.
0: Selam olsun ağrıya.
1: Şimdi 11 farklı bölgede sevgili Yıldırım ağrı araştırması yapmışlar.
0: Evet, evet.
1: Şöyle bölge derken insanın üzerindeki bölgelerden bahsediyorum.
0: Öyle bölge olarak.
1: Yani Marmara falan değil. Araştırmaya göre evet. Baş, yüz, boyun, ayak, ayak bileği, el, el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide, karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesinde araştırma yapıyorlar sevgili Yıldırım. 118 bin lira. Çıkan sonuç ne biliyor musunuz?
0: Neymiş? Oğlum ne gülüyorsun lan? Gülmeden anlat evet.
1: Kadınlar... Dur şöyle yapacağım bir dakika.
0: Oğlum niye gülüyorsun?
1: Haber kaydı da onu şey yapalım.
0: Haber kaydı mı?
1: Başka yere geçti.
0: Haberi kaydetme oğlum zaten biz tamam. Kaydediyoruz.
1: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor.
0: Ağrı çekiyor.
1: Evet sevgili Yıldırım.
0: Bunu gülerek vermen de kadınların çok hoşuna gidiyor. Onu söyleyeyim
1: yok ona gülmedim ona gülmedim asla yani.
0: Öyle... Kadın, ama ağrı olayı bak bizim millette ağrı olayı şöyledir. Mutlaka herkesin bir yeri ağrıyordur. Şimdi soralım WhatsApp kilitlenir. Sena'ya sorayım. Sena neren ağrıyor?
2: Benim başım ağrıyor.
0: Bak ben sana ne dedim? İlla bir yerimiz ağrır.
1: Bir şey ama bizim toprakların bu şeyi sevgili Yıldırım.
0: Bizde senin neren ağrıyor?
1: Bizde şu anda mı? Benim an, ağrıyor. Şu an benim ağrıyor.
0: Benim de boynum ağrıyor mesela.
1: Boynum ağrıyor.
0: Abi herkesin bir yeri ağrıyor.

0: Bizde hiç böyle bak bir şey söyleyeyim sana. Sana bir şey söyleyeyim.
1: Söyle tamam, aç yüreklilikle söyleyebilirsin.
0: Ağrı kesici hiç.
1: Evet.
0: Ağrıların gitsin. Yarım saat bir saat önce gitti diye.
1: Gitti tamam, yok oldu.
0: De ki mesela babaanne neren ağrıyor? Yine bir yere ağrır.
1: Ağrır.
0: Hep var abi.
1: Biz bir de sevgili Yıldırım, yani ağrı çekerek karşı tarafı etkileme prensibi üzerinde.
0: Yaşa damat, yaşa damat.
1: Yani bir ağrım varsa eğer benimle daha fazla ilgilenirler.
0: Mesela Sena bunu çok yapar gün içinde. Sena neyin var? Canlandıralım mesela. Sena'cığım neyin var?
2: Abi karnım ağrıyor.
0: Biz ne yaparız hemen sana? İlgi, alaka.
1: Alaka hemen evet, bir şey.
2: Doktora götürelim.
0: Doktora götürelim mi?
1: Şirket doktoru var. Ondan sonra bir sıcak bir şey içer misin?
2: Gel şuraya uzan.
0: 6,5 dakika sonra Sena'yı canlandırıyor. 6,5 dakika sonra. Sena'cığım düzeldi mi yavrucuğum?
2: İyiyim abi, çok iyiyim.
0: Mesela böyle bir şey yaşanır radyoda.
1: İlgiyle bazı hastalıklar düzeliyor.
0: Sorduk dinleyicilerimize, sorduk. Nereniz ağrıyor diye sorduk. Hazır mısın? Gelenleri
1: buyurun,
0: okuyorum.
1: Buyurun, mesela, buyurun.
0: Ayaklarım ağrıyor. Sırtlarım ağrıyor demiş Enes. Sırtlarım.
1: Sırtlar ağrıyor.
0: Esila Sarıdağ hiçbir yerim ağrımıyor diyor.
1: Yerim ağrıyor diyen de var. Enteresan. Yalan bence
0: abi,
1: sevgili.
0: Ben arıyorum Esila'yı.
1: Yok abi, ağrımama ihtimali yok. Ya ayak tabanı ağrır, ya bileği ağrır, ya bir yer ağrır sevgili. Özellikle sabah saatlerinde.
0: Allah Allah.
1: Gece çünkü kalktığın için yataktan bir yerinde bir ağrı oluşuyor.
0: Ağrıyor. Dur bakayım.
1: Fakirlik arttıkça ağrı artar abi diyor.
0: Doğru söylüyor.
1: Serçe parmağım ağrıyor diyor. Muhtemelen bir yere
0: bak,
1: vuruldu.
0: Her yere uykum var. Böğrüm ağrıyor. Kirpik diplerim ağrıyor. Herkesin bir yere ağrıyor efendim.
1: Ağrır. Biz severiz. Evet. Biz ağrıyı severiz.
0: Haberde diyor ki kadınlar erkeklerden
1: daha çok ağrı çekiyor.
0: Çekiyor diyor.
1: Daha çok. Erkek sevgili Yıldırım söylemiyor değil mi?
2: Ama erkekler kadınlardan daha çok söyleniyor.
0: Öyle,
1: ağrıdığı zaman evet. Ağrıdığı zaman
0: biz birazcık şeyiz pembe erkekler biraz şeydir
1: pembe yani. Rüyalar görür
0: pembe
1: ılık
0: ılığızdır o
1: yani
0: konuda
1: ne sıcak ne soğuk daha ılık
0: öyleyiz daha peki ılık geçtik oluyor.
1: Evet.
0: Geçiyorum şu oradan Japon bir mühendis istemediğiniz kişilerin konuşmasını kesebilen bir silah geliştirmiş.
1: Ah tam size lazım.
0: Öldürmüyor.
1: Süründürüyor.
0: Şöyle karşı tarafı tutup sıkıyorsun, karşı tarafı konuşamıyor.
1: Yalan.
0: Oğlum niye yalan söylemeyince?
1: İnanmıyorum sevgili Yıldırım. Ben inanmıyorum.
0: Sen kimsin ki inanmıyorsun?
1: Ben inanmıyorum. Yani. Böyle bir şeyin olacağına.
0: Oğlum Japon mühendis diyorum sayın hocam. Yani Japon mühendis yapmış bunu.
1: Ne yapıyor mesela? Yani
0: karşı tarafı tutuyorsun böyle.
1: Tamam tut. Ne yapıyor? Nasıl bir etkisi
0: i̇şte
1: var
0: beyin ki? Sinyallerinde konuşma bölgesini etkiliyor.
1: Allah Allah
0: orayı,
1: ya.
0: Orayı kapatıyor. Kısa devre yaptırıyor oraya.
1: Satışta mı bu? Ne bu?
0: Alacaksın mı?
1: Merak ettim. Bir almak isterim sevgili Yıldırım.
0: Evde mi kullanırsın?
1: Bir eve götüreyim bakayım. Gerçekten işe yarıyor mu?
0: Vallahi yarıyorsa.
1: Sahada görmemiz gerekiyor.
0: Yarıyorsa
1: bunu.
0: Ben radyoya bir tane alamazsın. Taraftarıyım.
1: Elden ele herkes de bir gün dursun.
0: Bir gün dursun.
1: Herkes
0: mesela.
1: De bir gün dursun. Kim kimi susturuyor görelim bakalım.
0: Görelim abi.
1: Kim kimden bıkmış. Hepsi dökülsün. Hepsi dökülsün.
0: Evet. Vallahi güzel olur. Böyle bir alet varmış.
2: 30 efendim. Metreye kadar hedef alabiliyormuş.
0: Oo 30 metre çok iyi.
2: Çok iyi.
1: Güzel, uzaktan da alıyorsun.
0: 30 metre bizim zaten odalar arası yaklaşık 1 metre falan yani. Çok rahat.
1: Duvardan duvara geçiyor mu acaba yoksa direkt 30 metre arada bir şey olması gerekmiyor mu? Yani bir şey
0: deneyeceksin abi onu engelsiz. Yazıyordur kullanım kılavuzunda yazıyordur.
1: Deneyerek göreceğiz.
0: 30 metre iyiymiş ya. Fiyatı yazıyormuş Senacı fiyat var mı
2: fiyatına
0: orada?
2: Fiyatına bakayım hemen. Fiyat
1: ortalama varsa. Bir fiyat piyasaya çıkarsa zaten tahmini bir şey. $799 diye düşünüyorum sevgili yalarım.
0: 799
1: öyle bir fiyat var.
0: Acil fiyat beyler demiş. Yazmıyor fiyatı.
1: Acil. Fiyat yok fiyatı. Muhtemelen fiyat yok. Prototip bir tane ürettiler sevgili Yıldırım deney amaçlı.
0: Evet.
1: Bunun üzerine Nobel falan alır şimdi bu. Bunu yaparsa kesin.
0: Vallahi çok.
2: Yok kazanmış
0: ya.
2: Zaten Nobel'i.
1: Vallahi mi?
2: Hı-hı.
0: Kazanmış mı?
1: Aa,
0: bu
2: daha
0: alet mi kazanmış?
2: Seri üretime geçmemiş.
0: Geçmedi.
1: Seri üretim
2: evet, şu an. Prototip olarak.
1: Tamam bir tane
0: tamam,
1: var.
0: Bir tane var.
1: Bir tane varsa diye yalan haber sevgili.
0: Abi diyor, bak dinleyicimiz demiş ki etrafına alüminyum folyo sararak 50 metre çıkarabilir. Hani Wi-Fi. Ne diyorsun?
1: Harika fikir.
0: Çok iyi fikir.
1: Harika fikir.
0: Fare Bey siz neden ayrı masadasınız? Hadi niye karşılıklı oturuyorsunuz diyor. Aranızda neden cam var diyor. Yan yana yayın yapan programcılar var siz ayrı oturuyorsunuz. Neden demiş efendim kendileri. Şimdi yan yana da olur bu arada.
1: İkisi de olur.
0: Böyle arada cam da olur. Şimdi yan yana olanlarla arada cam olanlar arasında şey var. Ses farkı var. Bir de bizim imkanlarımız fazla. Cam alabiliyorduk, aldık. Onlar cam alamıyor.
1: Tamam, her ne kadar Serdar kırsa da gene aldık.
0: Şimdi ulusal radyolarda arada cam olur genelde. Olmayanlarda ses birbirine karışır, flanger yapar, iğrenç çirkin bir ses olur.
1: Size kötü bir ses gelebilir ihtimali
0: gelmesin
1: var.
0: Diye seslerimizi birbirinden ayırmak için böyle araya cam koyuyor.
1: Bir de böyle olduğu zaman arkadaşlar herhangi bir pandemi durumunda yayıncılardan bir tanesini kurtarabiliyoruz. En azından
0: biri.
1: Biri hastaysa diğerine hastalık bulaşmıyor. Evet.
0: Ses kalitesi oluyor. Yani cevap ses kalitesi, ses onu söyleyelim. Kalitesi. Evet, hassas olduğumuz bir nokta ses. Bu yüzden de bu konuda da bütün
1: ses
0: önlemleri
1: iyiyiz,
0: aldık.
1: Sesteyiz sevgili Yıldırım, sesteyiz.
0: Oğlum.
1: Ben iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani dışarıdan bir gözle baktığım zaman.
0: Sesteyiz.
1: Objektif olursam eğer.
0: Eyvallah.
1: Sesteyiz.
0: Camın hangi tarafında durmak lazım demiş. Valla o senin kariyer planlamanla ilgili. Hani
1: ana kumanda masasında durursan başka bir kariyer
0: yaparsın. Orada dursan
1: diğer tarafta başka bir kariyer yaparsın.
0: Öyledir yani. Peki geçtik. Ver yavrum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım.
0: Ha verme, haberlere gidiyoruz.
1: Hadi canım.
0: Vallahi.
1: Vallahi ne kadar böyle zaman geçiyor ya.
2: %50 kaldı.
0: Bugün çok evet programın %50'si bitti.
1: Yarısı bitti
0: valla.
1: Allah Allah.
0: Bu arada bir selam gönderelim.
1: Gönderelim sevgili.
0: Gerçi akşam göndereceğim ama şimdi de göndermiş olalım.
1: Evet.
0: Gayrettepe şubesinden.
1: Gayrettepe.
0: Hakan Bey var. Bankanın adını veremiyorum ama.
1: Banka.
0: Hakan Bey. Evet dün Hakan Bey. Hakan Bey. Bizim sıkı dinleyicimizmiş Hakan Bey.
1: Bak bankacılara selam çakıyor farkındayım.
2: Bu tarafta oturunca.
0: Hayır yok, Sibel Hanım'ın bankada bir işi varmış.
1: Ben de dedim ki 0.90'la kredi imkanı mı?
0: Hayır yok, bankada bir işi varmış. O sırada ne iş yapıyorsunuz falan olurken. Radyo, ben Alem FM dinliyorum falan olmuş.
1: Oradan yola
0: evet,
1: çıkmış.
0: Evet. Biz de buradan selamlarımızı göndermiş olalım.
1: Dosya masrafı almamıştır inşallah Sibel Hanım.
0: Onu bilmiyorum ama dinleyicimizmiş Hakan Bey.
1: Selam olsun Hakan Bey. Hakan Bey'e selam olsun.
0: Hadi bakalım kısa bir ara, aradan sonra ne yapıyoruz çocuklar?
1: Devam.
0: Devam mı çocuklar?
1: Devam.
0: Duyamıyorum arka taraf. Hanimiş.
1: Devam.
0: Evet, reklam haberlerden sonra. Hadi bakalım.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, saldırganın olaydan hemen sonra kendini silahla vurduğunu belirtti. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılıyor. Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içerisinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti'nin tasfiyedeki fonlar için hazırladığı 11 maddelik kanun teklifini Cuma ya da Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Fonlarda 1 milyar liranın altında parası kalanlar için meclise düzenleme getirilecek. İçişleri Bakanlığı haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ataşehir, Mersin Büyükşehir ve Yenişehir'le Mezitli Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'i görevden uzaklaştırdı. Ataşehir ve Eyüp Sultan'da başkan vekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin 46 sayfalık bilirkişi raporu tamamlandı. Zeyrek'in kusursuz olduğu belirtilen raporda 4 kişi asli, 9 kişi tali kusurlu bulundu. Derin Mermerci'nin boğaz kenarındaki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı. Rıhtımın yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyleyen mermerci dava açacağını belirtti. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için taksi yapan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı. Olayda yaralanan olmadı.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Eurocup B grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom evinde Roma Maxima'yı 92-77 mağlup etti. Tofaş'ta deplasmanda son şampiyon Burj Bresa'yı 89-82 yendi.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu. Yol durumu.

0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 35 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 39 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika.
1: Alem FM Hava Durumu.
0: İstanbul ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya ve Adana 28, Kayseri 20, Trabzon 19 ve Erzurum 13 derece. Mutfak

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: 8'i 7 hatta 8'i 8 dakika geçiyor değil mi Sayın Hocam?
2: Doğrudur sevgili Yıldırım.
1: 8 dakika gitti. 8. Canımız yerimiz goncukimizden bir düzeltme var sevgili dinleyiciler. Bu anlamda dinleyicilerimiz, Alem FM dinleyicileri çok hassaslar ve dikkatliler. Evet. Haberle ilgili Gonca tam geldi. O sırada mesajlar gelmeye başladı. İki tane revizesi var Gonca'nın,
3: evet,
1: onu
3: günaydın
1: söyleyeyim. Bir tanesi
3: herkese.
1: Günaydın. Günaydın Gonca'cığım.
3: Bir tanesi şöyle, son milyar zamanlarda değil. Evet, herkesin takip ettiği fon soruşturması ile ilgili 1 milyar değil 1 milyon TL'nin altında olanlarla ilgili.
1: Onu yayında canlı canlı
3: ödemeler
1: düzeltmiş
3: yapılacak.
1: Olalım.
3: Yapılacak. Evet, evet, eğitim yok, polis memurumuza da değil. Allah'tan rahmet diliyoruz bu arada.
1: Evet, maalesef Ankara'da böyle
2: çevirme noktasında,
3: saldırı oldu.
1: Bir polisimiz şehit oldu, onu da düzeltelim. Ve milyar değil milyon olduğunu da düzeltmiş olalım. Goncuk, çok teşekkür ederiz.
3: Ben var teşekkür ol. Ederim.
1: Hemen anında düzeltelim, bir saat geçmesini beklemeyelim istedik. Düzeltmiş olalım istedik. Canım Gonca sağ olsun, alkışlarla Gonca'yı uğurluyoruz.
2: Thank you.
1: Sağ ol Goncacığım, thank you. Ya biz akşam yayınında, dün akşam yayınında kapatırken programı Şevval'le konuşurken Erhan'dan çok memnun değildik zaten. Ama yine de sağ olsun, Allah bir daha tekrarını göstermesin falan gibi şeyler
2: evet,
1: yaptık.
2: Birkaç gün Erhan sonra, yardımcı
1: sonra
2: olmuştu.
1: Sonra da yayından çıktık, Şevval dedi ki abi Erhan abi duymuş olmasın dedi, alınmasın falan. Ben ne dedim Erhan için?
2: Ne dedi?
1: Ya nereden dinleyecek bu saatte dedim Erhan. Yayını bitirdim, arabaya bindim. Erhan dedi ki abi marketten bir şey aldık, arabaya bindik, hanımla seni dinliyorduk. Hoş mu dedi bu?
2: Tek de değil, tek de değil yani.
1: Aslında eşi de, Erhan'ın eşi demiş ki ya demiş radyoya gittin tekrar, hani tekrar Alem FM'e geçtin, mutlu oldular mı demiş. Erhan da demiş ki çok, herkes çok mutlu, özellikle Fatih abi çok mutlu. Radyoyu açtık
2: tak. Erhan'ın arkasından bir türlü konuşmalar.
1: Konuşmuşlar efendim. Konuşmalar. Ayıptır ya, hoş bir şey değil bu.
2: Siz yoktunuz galiba sevgili adım o sırada. Bir lavaboya gitmiştiniz. Yayında kalan arkadaşlar Erhan'ın arkasında konuşmuşlar.
1: Çok üzüldüm ya, vallahi çok üzüldüm. Fatih Bey düzeltme için teşekkürler. Efendim biz size teşekkür ederiz. İnsanız, hatalar olur. Gonca da orada bir hata yapmış. Canlı yayında hemen düzeltelim dedik. Düzelttik efendim onu. Biz teşekkürü size iletelim. Siz var olun. Siz çok hızlı yakalıyorsunuz,
2: olun,
1: tepki veriyorsunuz.
2: Evet, anında,
1: bizi
2: anında.
1: Mutlu ediyor. Anında. Lak. Hemen. Ver bakalım çocuğum.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Düğün günü evlilikten korkuyorum, yapamayacağım diyerek evlenmekten vazgeçen erkeğin nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiği hükmediliyor sevgili Yıldırım.
1: Ne?
2: Çok acayip, çok acayip. İstanbul'da evlilik kararı alan bir çift var şimdi. Hmm. Düşünün, bir çift var. Düğün tarihi geliyor sevgili Yıldırım. Kına gecesinde yaşanan tartışmanın ardından erkek düğün günü telefonla diyor ki ben evlilikten korkuyorum kardeş diyor. Daha bu başında diyor, kına gecesinde diyor, bu tartışmalar yapılıyorsa diyor evlendiğimizde neler yaşanır diyor. Ben diyor evlenmeyeceğim diyorum, korkuyorum tamam diyor. Nişanın bozulmasının ardından taraflar karşılıklı tazminat davası açıyorlar ve hediyelerin iadesi davası açılıyor sevgili yıllarım.
1: Tazminat da mı oluyormuş?
2: Tazminat davası sevgili yıllarım, inanılmaz. Dosyayı incelen Yargıtay diyor ki sevgili ikinci hukuk dairesi, erkeğin nişanını haksız şekilde bozduğunu ve düğün günü kullandığı ifadelerin kadının kişilik haklarını ihlal ettiğine karar veriyor. Kadının manevi tazminat talebinin doğru buluyor ve tazminatı
1: ödüyor.
2: Ödemek zorunda bırakıyor karşı tarafı. Hediyeler iade ediliyor. Ayrıyeten de tazminatı da vermek zorunda erkek tarafı kalıyor sevgili Yıldırım.
1: Abi peki
2: nişan bozduğu için
1: karşı tarafın tahriki falan filan,
2: tahrik indirimi var mı bakıyorum.
1: Ya karşı taraf tahrik ediyor. Ya ben bunu da anlamıyorum ya. Karşı taraf tahrik ediyor.
2: Evet, kavga var, bilmiyoruz yani ne olduğunu.
1: Yani evet, bir şey var.
2: Olay çıkartıyor.
1: Olay çıkarıyor. Bakışıyla, hareketiyle, tavrıyla.
2: Sen de diyorsun ki arkadaş şimdi bu burada bu olayı
1: önlemini
2: çıkartan.
1: Önlemini alıyorsun ya.
2: Ben evlenmeyeceğim diyorsun mesela, tık. Yargıtay giriyor. Aman Yargıtay'ım. Canımın da Yargıtay'ım.
1: Evet.
2: Gitti tazminat davasına, tazminat ödemeye karar veriliyor.
1: Mahkum edildi. Peki. Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha çok yapay zeka kullanıyormuş. Bilin bakalım neden? Hadi bakalım.
2: En neden? Güzel örneği bizim
1: burnumu
2: şirkette.
1: Burnumu düzelt. Burnumu böyle yap. Kulağımı.
4: Erkekleri de yapay zeka gibi kullanıyoruz ya. Aşkım şunu bir bakabilir misin? Bu ne demek?
1: Ha, onu da saymış olabilirler.
4: Onu da saymış olabilirler.
1: Kadınlar %38,1. Erkekler %37,2. Hem kafa kafaya neredeyse.
2: %1'lik bile bir fark yok sevgili
1: Yıldırım. Evet.
2: Çok küçük.
1: Efendim.
4: Nüfusumuz fazla. Normal.
1: Evet, nüfusu oranla baktığında erkek daha fazla kullanıyor gibi aslında.
2: Değil ama değil mi? Burada çok kadın haberde daha fazla değil. Çıkmış. Az nüfusuna rağmen çok fazla kullanım.
1: Adanalı bir NASA astronotu var. Duydunuz mu hiç?
2: Adanalı.
1: Deniz nasıl okunuyor? Bu Burnham mı? Burnham mı? Nedir?

0: Muhtemelen Burnham sevgili Yıldırım.
1: Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.
0: Vay be, Adanalı bir astronotumuz var.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Uzaydan anneannemle dedeme Adanalı hemşerilerimize el sallayacağım diye açıklama yapmış.
0: Harika. Vallahi
1: yolu açık olsun.
0: Yolu açık olsun. Çok
1: su
0: güzel
1: gibi
0: haber.
1: Gidip su gibi gelsin
0: amin
1: inşallah.
0: Amin inşallah. Amin inşallah.
1: Aleyküm selam diyelim şimdiden.
0: Bir selamınızı. Deniz Hanım selamınızı aldık. Aleyküm selam. İnşallah rahatlıkla gidersiniz, rahatlıkla gelirsiniz.
1: İnşallah, inşallah.
0: Bir de Adanalı değil mi?
1: Güneşe en yakın Adanalı diyelim mi? Ne diyorsun?
0: Ya aşağıdan yukarı ateş açınca biraz uzak mesafe olduğu için direkt yakından alın.
1: Yakına gidiyor. Hanımefendinin videosunu ben izledim.
0: Yolunuz açık olsun.
1: Valla yapay zeka konuşması gibiydi. Ben emin de olamadım yani.
0: Şey de öyle bir şekli şemali de bir
1: öyle.
0: Farklı
1: sonra
0: bir
1: araştırdım gerçekten böyle biri var. Ve gerçekten
0: yok gibi duruyor fotoğrafa baktığımız
1: yapay
0: zaman.
1: Yapay zeka gibi, videosu da öyle ama gerçek. ISS'te bir Adanalı. Yeni dizi.
0: Kebap yapar mı? Kebap yapar mı? Kebap fotoğrafı gelir mi ISS'ten uzaydan?
1: Yalnız kadın nüfusu erkek nüfusundan az demiş. Hayır efendim, bizde fazla. Ben fazla diyebiliyorum.
0: Nerede? Türkiye'de
1: fazla
0: mi?
1: Değil mi?
0: Yok, Türkiye'de yaklaştı kadın nüfusu erkek nüfusuna, fazla değil. Çok yakın.
1: Dünyada
0: ama
1: fazla o zaman.
0: Ha, olabilir, bilmiyorum. Şeyde Türkiye'de biz çok bayağı açıktı ara, şimdi birazcık daha kadınlar yaklaştı. Arada çok küçük bir farkla erkekler fazla diye biliyorum.
1: Güneş'e artık daha yakın Adanalılar demiş.
0: Ya işte.
1: Yukarı çıkmışken Güneş'in Adana'ya bakan tarafına şöyle bir
0: panel.
1: Bir örtse diyor.
0: Bir panel koysa.
1: Ne güzel olur diyor.
0: Birazcık yani yanmaktan kurtarırız Adana'yı yaz aylarında en azından.
1: Evet. Filmin adı belli, Adanasa.
0: Yeni film, yeni film Adanasa.
1: Adanasa güzelmiş.
0: Roketin arkasından su döksek sorun olur mu acaba diyor. Rokete gelmediği sürece problem olmaz diye düşünüyorum. Rokete gelirse paslanma yapar.
1: Gurur duyduk vallahi demiş. Biz de gurur duyduk. Bir Türk'ün ISS'in içinde olması, olacak olması.
0: Yine bir operasyonun içinde bir Türk'ün olması, bir Adanalı'nın olması.
1: Gurur verecek.
0: Gurur verecek.
1: Gurur verecek abi. Peki ver yavrum.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre alkollü araç kullanma oranı sonrası kaza yapan. Bunu nasıl yazmış? Haberi de bir değişik yazmışlar ya. Alkollü araç kullanma sonrası en çok kaza yapılan araba markası. ABD'de.
1: Alkollüyken
0: alkollüyken
1: en çok kaza yapılan
0: hangi arabada yapılıyor diye araştırma yapmışlar sevgili Yıldırım.
1: Hmm.
0: Bu araştırma sonucunda bir marka ortaya çıkıyor.
1: Ver bakayım, ver bakayım.
0: Bir tek tahmin alacağım senden. Tek tahmin.
1: Abi
0: alkollü aracı kullanan.
1: Bilemedim. Böyle üst model bir araba mı? Neymiş?
0: Ya üst modeli de var yani, senin cebine göre de var. Senin cebine uygun olmayan
1: da var.
0: Uygun olmayan da var.
1: Allah
0: öyle bir
1: Allah
0: araba yani.
1: Neymiş,
0: anladın mı yani?
1: Ya vallahi merak ettim.
0: 7'den 70 herkesin kullanabileceği bir araba markası.
1: Clio mu oğlum?
0: Hani yok. Amerika'da Clio. BMW.
1: BMW mi?
0: Evet, BMW çıkmış sevgili Yıldırım.
1: Alkollüyken en çok kaza yapılan marka mı?
0: Evet. Çok kaza yapılan marka BMW araçlarda olmuş.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Hiç ihtimal vermem.
0: Bende de, bizde de ama düşündüğün zaman sevgili Yıldırım sanki ilk cevaplarımdan belki birincisi olmaz ama. Yani
1: bizde genelde
0: girer.
1: Böyle Toros moros falan.
0: Bizde biraz şey, Tofaş.
1: Videolarda öyle var ya, Tofaş, Toros.
0: Bizde biraz Tofaş falan gibi belki ön plana çıkabilir.
1: Tabii Amerika'ymış, onu da söyleyelim.
0: Amerika'da
1: onu
0: BMW söyleyelim. Çıkmış.
1: Evet. Rize'de bir aktar. Ne yapmış biliyor musunuz?
0: Hadi bakalım.
1: Hamsili krem.
0: Ya.
1: krem
0: mi?
1: Hamsili krem.
0: Bak bir şey diyeyim mi?
1: Balık kokuyor.
0: Sevgili yıllarım. Bir şey diyeyim mi? Bak vallahi yakında Karadeniz'den hamsi çıkmayacak. Hamsi bunları duyarsa.
1: Yeter aga diyecek.
0: Vallahi ben gelmiyorum artık ağınıza da oltanıza da diyecek.
1: Hamsinin yapılmayan bir şeyi kaldı mı ya?
0: Yok abi, hamsiyi niye bu kadar rahatsız ediyoruz ya? Yiyin ya, arkadaşlar.
1: Çeşit üretiyorlar işte.
0: Yiyin, ne güzel yapın bunun kızartmasını, buğulamasını, artık ne yapıyorsanız ızgarasını, olsun busunu yiyin hamsiyi ya. Hamsili kolonya, hamsili
1: krem,
0: hamsili sütlaç, o da vardı değil mi?
1: Hamsili parfüm.
0: Hamsi döner var mıydı?
1: Hamsi parfüm.
2: Dondurma.
1: Hamsili dondurma yapıldı, doğru. Hamsili dondurma
0: hadi
1: yapıldı.
0: Döner belki bir ihtimal diye düşünüyorum. Döner hani gene
1: Döner yenir.
0: Çok değişmiyor.
1: Yenir.
0: Yani
1: yenir.
0: Şişe diziyorsun, çeviriyorsun, ızgara gibi oluyor. Ateşte ekmek arası yapıyorsun gene.
1: Hamsili kremi neremize süreceğiz demiş. Ağrıyan bölge.
0: Cildimize. Omegası sayesinde kendisinde olacak yağlarıyla beraber.
1: Hamsili kremi ekmek arasına sürüp yiyoruz sevgili dinleyiciler. Hamsili kremi.
0: Hamsili

0: Peynir yapsalar ya mesela, hamsili peynir.
1: İyiden bulandı şu anda.
0: Labne gibi. Yumuşak yumuşak. Peynir. Sürülebilir hamsili peynir.
1: Hamsili reçel var mı diyor.
0: Hamsili ne? Reçel. Hamsi reçeli.
1: Hamsi reçeli. Hamsi reçeli. Yer miyiz?
0: Yapıyorlar böyle, hani illa böyle tatlı bir şeylerin şey, turşusu yok. Turşu dediğimiz şey o kadar ucu açık ki sevgili Yıldırım.
1: Oğlum hamsili
0: yani
1: şey.
0: Yani kavunundan karpuzuna turşu.
1: Hamsili peynir çekti canım ya. Yoksa yapılsın abi.
0: Hamsili peynir.
1: Çabuk yapıla.
0: Vallahi hamsili peynirle. Hamsili kolot peyniriyle muhlama yapılsın. Hamsili pilav var zaten, evet o var.
1: Yapılmış mı reçel?
2: Reçel yapılmış. Abi, Rize'de denenmiş, evet.
1: Hamsili reçel olmuş bak.
0: Hamsili reçel.
1: Kusacağım diyor. Vallahi öyle yazmışlar. Hamsili simit yaptılar diyor geçen diyor bir ilde. Ama şu an tam hatırlamıyorum neresi olduğunu.
0: Allah
1: demiş.
0: Allah.
1: Evet. İnşallah kılçıkları temizliyorlardır diyor. Kremde mi? Hamsili krem.
0: Düşünsene sürüyorsun böyle hatır otur cildine.
1: Her yerine kılçık batıyor.
0: Kılçık batıyor bir de çiziyor. Evet. Kan atıyor.
1: Hamsili krem neye iyi geliyor demiş. Arkadaşlar duştan çıktınız mesela. Cildiniz kurudu.
2: Yaklaşmasını istemediğim biri var.
1: Aşkım yaklaşma, krem sür.
0: Kremliyim. İstiyorsan seni de kremliyim.
1: Kadınların vardır ya böyle bir kremliyim.
0: Kremliyim.
1: Elli mi? Oje var. Hamsili oje.
0: Aa güzel. Hamsili oje güzel.
1: Ne diyorsun?
0: Güzel fikir abi. Hamsili oje. Hamsili krem. Hamsili oje.
1: Hamsili ruj.
0: Hamsili diş macunu.
1: Hamsili ruj da olur lan.
0: Olur, ağzında bütün gün hamsi tadı var.
1: Hamsili fondöten.
0: Neden olmasın?
1: Denenebilir abi.
0: Olur yani. Hamsili yani. Güneş kremi.
1: Hamsili güneş kremi olur
0: reklam
1: bak.
0: Reklam geliyor. Ne reklamı mesela? Hamsi çayı mı?
1: Hamsi çayı. Ben de öyle diyorum da Sinan abi. Da,
0: hamsi çayı.
1: Hamsi çayı diyorum da.
0: Da.
1: Güzel.
0: Hamsi şekeri.
1: Bence demiş hamsiyi ilaçlarda kullanmaları lazım diyor dinleyicimiz. Mesela böyle çalışmalarda olsa ne kadar güzel olur. Buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne.
0: Çağrımız var.
1: Seslenmiş çağrı, olalım.
0: Takviye edici gıda olarak hamsi yiyemeyenler için evet. Günde bir tablet hamsi tabletiyle.
1: Olabilir hamsi
0: gerekli olan vücudumuzun omegasını
1: alabiliriz.
0: Hamsi tableti.
1: İsmail Polat. Abi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okudum. Her yıl hamsi festivali oluyordu. Evet ben de orada okudum. Hamsi festivali olur.
0: Baya böyle büyük değil mi?
1: Bardaklarla diyor hamsi çorbası yapıp dağıtılırdı. Hatta yarışması yapılırdı en çok kim içecek diye.
0: Hamsi çorbası.
1: İlk sene yanlışlıkla bardakta su zannedip içtim. 30 gün kendime gelemedim. Okulu bırakmayı düşündüm diyor.
0: O derece. Bir daha var ya okul boyu hamsi yememiştir.
1: Hamsili allık. Peki geçtik. Teşekkür ederiz.
0: Hamsili yenilebilir.
1: Hamsili serum diye bir şey gelmiş.
0: Acil. Av yasağı var acil. Özellikle o zamanlarda değil mi? Tutamıyorsun. Hamsi ihtiyacı var vücudunun.
1: Güzelmiş. Peki geçtik. Ver yavrum.
0: Evinizde balık ferahlığı. Hamsili oda kokumuzla. Veriyorum. Çok güzel bir haber sevgili Yıldırım. Türkiye. Yabancı insanlara karşı daha samimi ve rahat olma konusunda dünyada birinci sırada yer almış. Yapılan ankette en sonunda kaç sıra var, kaç kişi var onu da yazmamışlar da ilk 10 mu ilk 20 mi?
1: Neydi ne, haberin başlığı neydi abi?
0: Yabancı insanlara karşı samimi ve rahat olma.
1: Biz ya.
0: Yabancılar.
1: Vallahi biz be.
0: Bir numaradayız sevgili Yıldırım.
1: Vallahi biz be.
0: En son sırada da çok şaşıracağın bir yer. Saygısıyla ön plana çıkan, disipliniyle, saygısıyla, sevgisiyle ön plana çıkan bir memleket sevgili Yıldırım.
1: Hmm.
0: Japonya. Japonya sonuncu olmuş biliyor musun? Yani gittiğin zaman Japonya'ya diyor ki samimiyetlik bekleme, rahatlık bekleme diyor haber.
1: Evet.
0: Biz de diyor ilk görüşte aşk diyor bu topraklarda diyor. En samimi bölgemiz Beyoğlu'na da selam olsun.
1: Beyoğlu mudur?
0: Özellikle yılbaşlarında.
1: Taksim Meydanı'nda.
0: Taksim Meydan.
1: Abi.
0: İnanılmaz bir samimiyet oldu.
1: Böyle videolar var ya influencerların. İşte Ege'de bir köyde. Falan.
0: Evet.
1: Pencereden bağırıyor. Reklamlarda öyle çekilir falan.
0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Aleykümselam.
0: Yolda mı kaldınız?
1: Biz yolda kaldık.
0: Gelin bir yemek yiyelim.

0: Teşekkür.
1: Yemek.
0: Biz teşekkür.
1: Gel.
0: Teşekkür.
1: Biz yaptırırız arabayı. Patlak mı? Teker mi patlak?
0: Anlamıyor ben.
1: Gel, kam.
0: Kam. Okey.
1: Kam.
0: Okey.
1: Yemek.
0: Yemek.
1: Ham.
0: Yemek.
1: Ham. Yemek.
0: I'm hungry. I'm hungry.
1: Ne?
0: Hungry. Hungry. Aç
1: yemek.
0: Yemek. Yes,
1: okay.
0: Yes.
1: Okay. Gel.
0: Yes, okay. Gel. Okay.
1: Çay içer misin?
0: What?
1: Çay.
0: Anlamıyor.
1: Çay.
0: What?
1: Sıcak.
0: Çay.
1: Tamam.
0: Çay.
1: Gel sen.
0: Çay.
1: Sen gel mübarek.
0: Okay.
1: Gel çay. Çay.
0: Oo, çay güzel.
1: Nasıl?
0: Güzel çay.
1: En güzel çay bu çay.
0: Okay.
1: Ye bunu.
0: Good.
1: Güzel mi?
0: Yes.
1: Güzel.
0: Yes.
1: Siz
0: Türkler çok sana yakın.
1: Allah razı olsun.
0: Çok sana yakın.
1: Sağ ol.
0: Türkler çok sana yakın.
1: Yapmışlar mı? Hakan, lastiğe bir bakın oğlum. Lastiğe bakın. Tamam.
0: Okay.
1: Bak oluyor. Lastik oluyor.
0: Anlamıyor. Sizi anlamıyor.
1: O tekerlek. Tekerlek.
0: Anlamıyor.
1: Hanım anlat şuna ya.
0: Anlamıyor. Yenge. Sizin yenge.
1: Hanım
0: yenge.
1: Benim. Hanım.
0: O yenge merhaba.
2: Merhaba. Tekerlek oluyor. Tekerlek.
1: Teker.
0: Elinizi niye öyle yapıyorsun?
1: Yuvarlak,
0: anlamıyor.
1: Yuvarlak. Tekerlek. Sibop.
2: Araba sesi yapsın.
0: Anlamıyorum.
1: Patlak.
0: Tekerlek.
1: Tekerlek.
0: Tekerlek. Okay.
3: Ya buna söyle de ayakkabısını giysin, kokuyor ya. Hanım.
4: Nasıl söyleyeyim, ayıp.
3: Ayıp mı?
0: Okay.
1: Ayakkabı giy.
2: Gel, ayağını yıka. Şurada lavabo var.
1: Araba oldu.
0: Araba.
1: Okay.
0: Car.
1: Okay.
0: Thank you. Teşekkür.
1: $100.
0: What?
1: $100.
0: Evet.
1: 100
0: Türkler misafirperverdi.
1: Okey, misafir yemeğe para almıyor. Lastik parası.

0: Ham ham ne lan ya? Turiste ham ham deyince anlıyor mu diyor.
1: Anladı işte, anladı, bakın az önce yaşadık.
0: Abi turistin IQ 80'di ya diyor.

Beyler az önce best of yaşandı biliyor musun? Yaşandı. Yakında dinlersiniz. Bizim Emre yazmış.

0: İzmir'de DAP yayınınız vardı. Artık ben mi bulamıyorum diyor Osman. Vardı şöyle, İzmir ve Ankara'da DAP yayınları vardı ama teknik bir senkron problemi olduğu için İzmir ve Ankara'dan geçici süreyle biz ayrıldık, çıktık. DAP yayınlarından çıktık. Normal FM karasal yayınımız var. Yakın zamanda bir problem olmazsa tekrar Ankara ve İzmir'de de o kesintisiz DAP yayınını dinleyeceksiniz. Arabanızda DAP Plus özelliği varsa bunu açınız sevgili
1: İstanbul
0: dinleyenler.
1: İstanbul için şu an aktif zaten.
0: İstanbul'da DAP yayını aktif. Daha doğrusu İstanbul, Ankara, İzmir'de DAP, DAB, DAP yayını var. DAP yayını ne peki? Şimdi FM yayını var. Hışırtılı, çekmeyince hışırtı olan yayın türü var ya.
1: Evet.
0: O FM. DAP da arabanızda internet olmasa bile internetten yayın dinliyor musunuz kadar kaliteli.
1: O dijital sesi alabildiğiniz.
0: Evet, sesi alabildiğiniz. Ekranda şarkı isminin yazdığı, işte kapak fotoğraflarının olduğu, çeşitli bilgilerin döndüğü yayın türü. Böyle kaliteli, bangır bangır, gümbür gümbür surround'da aldığınız yayın türüdür. İstanbul'da DAP Plus'ta yaklaşık 13-15 radyo var. Bütün radyolar yok. Biraz pahalı.
1: Biz de 2 numaradayız orada.
0: Evet, şey İstanbul'da DAP Plus'ta 2 numaradan Alem FM'i dinleyebilirsiniz. Arabanıza bir bakın. DAP özelliği var mı yok mu? Varsa o özelliği açıp bizi DAP'tan dinleyin. Yakında Ankara ve İzmir'e geri geleceğiz. Onu söyleyelim.
1: Tam anlamıyla geri geleceğiz.
0: Çünkü DAP muazzam bir teknoloji. Bu DAP Plus teknolojisini hayata geçirme sürecinde kim yer aldıysa, görev aldıysa onlara teşekkür ederim.
1: Sağ olsunlar,
0: var
1: olsunlar.
0: Bu çünkü çağın teknolojisidir ve muazzamdır.
1: İnşallah böyle İstanbul, İzmir, Ankara ile başlayan süreç
0: her yerde olur.
1: Her yere yayılır.
0: Evet.
1: Çok çok güzel. Özellikle şey dedin sevgilim, mesela CarPlay'e bağlıymış hissiyatı veriyor. Şu iki şarkılar geçiyor. İkincisi, fotoğrafları görüyorsun. Yayın yapan kişinin fotoğrafını ya da o an işte ekranda hangi fotoğrafı yansıtıyorsa radyo tarafına,
0: muazzam,
1: onları görebiliyorsun.
0: Muazzam.
1: Ses de zaten güzel.
0: DAP'tan yayın dinlemenin lezzeti çok ayrı. Gümbür gümbür çok lezzetli bir ses gelir. Arabanızda DAP varsa kaldırın efendim. Kaldırın diyorum.
1: Açın, açın. Sonra gene yüklensin. Biz gelince yüklensin.
0: Biz yayındayken kaldırın. Sonra tekrar kurarsınız. DAP'tan dinleyin bizi. Hem ücretsiz hem gümbür gümbür. Abi FM'deki o cızırtıyı siz eklemiyor musunuz?
1: Kendi ayağımıza sıkıyormuşuz.
0: Hadi kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9.

Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'te.

0: Fellas. Lezzeti ezber bozar.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıca

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Reklam.

0: Fatih Bey, dönüşte sizden bir hareketli bir şarkı isteyeceğim.
1: Hayır oğlum, Rus.
0: Harika bir isimden. Çalarsınız çalmazsınız, o sizin tabii karakterinize bağlı. Oğlum,
1: karakterime bağlı.
0: Evet.
1: Oğlum istek programı mı bu?
0: Hayır, bir şey isteyeceğim. Allah yani Allah. Çalıp çalmamak sizin elinizde.
1: Neymiş, söyle bakayım.
0: Şimdi yok, şimdi sürpriz olsun.
1: Ha, sürpriz, tamam.
0: Dinleyicilerimize sürpriz olsun.
1: O zaman kısa bir ara, aradan sonra bakalım.
0: Bakalım. Çalmazsanız da amenna. Başım üstünde yerim var hala. Niye çalmıyorsunuz Fatih Bey? İşte ben bu şarkı... Öyle, asla öyle bir şeyim yok. Ben sadece öneride, benim hoşuma gitti.
1: Tamam oğlum, uzatma, tamam.
0: Hani çalmazsanız da böyle şey demem. Lütfen, rica ediyorum. Çalarsanız ama ayrıyeten, tamam, kalbimdeki yeriniz başka bir seviyeye gelir.
1: Tamam oğlum, bir dakika, bir araya
0: normalde
1: gidelim.
0: Normalde kalbimin dörtte birine hakimken dörtte ikiye çıkabilirsiniz. Yarısı yani.
1: Bir araya gidelim.
0: Kalan yarısı da Sibel Hanım çünkü.
1: Oğlum bir susarsan bir araya gideceğim. Acil reklama gitmem lazım.
0: Buyurun Fatih Bey.
1: Reklamlardan sonra tekrar bakalım, şarkına bakalım.
0: Ondan çalar mıyız mesela? Kafanızda çalarım ya da çalmam gibi.
1: Ama ha, bilmiyorum ki şarkı neyi,
0: yatkınlığınız
1: bilmiyorum.
0: Yatkınlığınız ne tarafa?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Çok teşekkür ederiz Sayın Serda Rortaş. Günaydın, hoş geldiniz Kafa Açan Uzmanlar. Çanakkale'den selamlar. Çanakkale'ye bekliyorum balığa. Bozcaada tarafında, Gökçeada tarafına teknemiz var, bekleriz demiş falan. Oo. Ondan sonra Levent Bey demiş ki yola çıktım, 2 saatlik mesafe yolum, yazdım. Okumadınız, artık yazmayacağım. Uygulamanızı da telefonumdan siliyorum. Sizi de Allah'a havale ediyorum demiş
1: en
0: Levent
1: azından
0: Bey.
1: En son doğru yere havale etmiş.
0: En azından Levent Bey'in böyle çıkar ilişkilerine dayalı dinleme alışkanlıkları ona zarar verir diyelim.
1: Ne kadar teknen de olsa çıkar ilişkileri
0: evet,
1: gidiyor
0: yani. Çünkü teknesi olduğu için
1: okuyacağımızı düşünmüş.
0: Evet, buraya milyonlarca mesaj geliyor. Levent ayrıcalık istiyor. Levent istiyor
1: Levent,
0: ki
1: baştan teknem var yazıp altına mesaj atsan işler
0: başka
1: çok değişir.
0: Olurdu. Çok ayrı olurdu ama bunu sen yaptın Levent. Buna şey diyemezsin. Yani bu kendi kendine oldu diyemezsin.
1: Bir, birazcık da aynaya bakalım Levent. Teknemizin aynasını özellikle.
0: Önce teknen var diyeceksin, sonra mesajı atacaksın. Bunlar sen mesajı atıp sonra teknen var diye olmaz.
1: Olmaz. Bir de mesajın arasında tekneyle diye sıkıştırmak hiç olmaz.
0: Olmadı. Olmadı.
1: Tekneyle yanlış.
0: Hoş değil. Bir de zaten
1: zenginsiniz. Zaten muhtemelen dinlemiyordur. Sildi çünkü bizi.
0: Bir de zenginsiniz Levent Bey. Yani hakikaten haklısınız da davanızda yani. Evet, zenginsiniz yani. Mesajınız okunmalı.
1: Zengin adam haklıdır.
0: Her zaman.
1: Zengin adam haklıdır. Biz her bir zaman
0: uygulamayı da silmiş. Yani uygulamanızı da yanlış, sildim yanlış diyor. Çok özür dileriz.
1: Bir balığa çıksak Fatih Yıldırım
0: çok
1: demek
0: işler
1: ki.
0: Değişebilir.
1: İşler değişir.
0: İşler değişebilir. Balığa çıkılsaydı. Evet ve kusurumuza bakmayın. Eşekliğimizi verin efendim.
1: Evet, artık, öyle. Biz artık tek çıkıyoruz. Rastgele Levent. Attığın boş gelmesin inşallah.
0: İnşallah. Şimdi Levent Bey'e şöyle bir öneride bulunabilir.
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Mesajlarınız okunsun istiyorsanız Serdar'a yazın. Çünkü zaten hep bir topu 8-10 tane geliyor.
1: O okur.
0: Mecburen okur.
1: Yayının
0: yani
1: başında okur, sonunda yeniymiş gibi bir daha okur.
0: Bu yüzden yanlış program dinliyorsunuz efendim. Levent Beyciğim. Bir de zaten

0: tekneniz var abi, bize montaj değilsiniz kurban olayım ya.
1: Ne yapacaksın ya, iki tane burada çulsuzun mesajını okumamış yani. Basın tekneyle gezin ya, açıklara, Bolca'da, Gökçeada.
0: Küstüm,
1: oradan Atademir'i görürsünüz belki, bir selam çakarsınız.
0: Bir de Çanakkale değil mi o da?
1: Tabii.
0: Avukat Yunus Emre Öz av nokta diyor. Teknem yok, size mesaj da atmadım, uygulama zaten yüklü değil. Hadi bakalım demiş.
1: Hadi buyurun.
0: Hadi bakalım.
1: Avukatımıza hadi bakalım. Elleri geri konuşmak istemiyorum sonuçta.
0: Avukattır.
1: Kendisi avukat. Evet. Kaçıncı Levent demiş.
0: Bir de ne özgüven abi, yani ben anlamıyorum ki Levent'in
1: gözgüveni. Bir saattir konuşuyoruz, tek bir cevap yok.
0: Yok.
1: Gitti, yazdı gitti Levent. Levent kaçırdı, treni kaçırdın Levent.
0: Hadi ver son haberler.
1: Treni kaçırdın. Bu arada şey, Edirne treni, Halkalı Edirne treni varmış sevgili Yıldırım. Ya onun bambaşka bir şey. Treni kaçırdın deyince aklıma geldi. Haber olarak bunu şey yapmadan.
0: Nasıl lan Halkalı Edirne treni?
1: Halkalı Edirne 4 saatten 1,5 saate inecekmiş. Şimdi bugün yarın ne zaman? 2 gün 3 gün sonra sevgili Yıldırım bu Çerkezköy etabı tamamlanıyormuş.
0: Hmm.
1: Oradan Edirne'ye direkt. Halkalı etabının tamamlanması da 1,5 sene falanmış tamamen.
0: Hmm.
1: Tamamen buraya doğru gelecekmiş. Yani 2028'de diyebiliriz sevgili Yıldırım. Halkalı'dan bineceğiz Edirne'ye 1,5 saatte.
0: Vay.
1: Hızlı trenle
0: güzel.
1: Gidiyor. Evet, tren.
0: Bu arada Levent yazdı. Serdar'ı gömmeyin, Serdar adamdır yazmış.
1: Her zaman okuyor. İşte az önce dediğimiz gibi çok yok çünkü. Yok olunca insan ne yapar? Okur.
0: Okur.
1: Biraz iktisat, biraz iktisat. Yani arz talep. Yani bunlar önemli. Eğrileri falan düşünelim.
0: Evet. Levent'ciğim kusurumuza bakma. Bağışla bize. Evet. Bir de Levent'in hava da şey gibi değil mi, sanki yalıdan yazmış. Yani alt üstü tekne
1: Levent mermerci, yani. Derin mermercinin akrabası. Yalıya şey çarptı, vapur.
0: Levent'ciğim, canım Levent.
1: Levent Sabancı'ya da günaydın.
0: Saygılar. Hadi ver.
1: Ya dün veremediğim bir haber vardı sevgili Yıldırım. Bir tık tazeliğini yitirmiş olabilir ama vermek istiyorum. Üzüldüğüm
0: ver
1: için
0: abi,
1: vereceğim.
0: Ver abi.
1: Bu Travis Scott'la alakalı sevgili Yıldırım. İstanbul'da biliyorsun konser vermişti. 18 dakika sahnede kaldığı bir konserdi.
0: Sadece 18 dakika. Ha. Bıraktı gitti.
1: Ya bıraktı yani, o kadar yani, 18 dakika hesapladılar ya, ben 18 dakikada tüketici hakem heyetine başvuru yapmış.
0: Kim?
1: Bir tane abimiz.
0: Tamam, çok güzel. Çok güzel.
1: Demiş ki organizasyonun etkinlik öncesi paylaşılıp daha sonra sildiği 1 saat 30 dakika sahnede kalınacağını belirten etkinlik takvimini talebime ekledim diye.
0: Tamam.
1: Takvimi de eklemiş. Fakat sevgili Yıldırım, başvurusu tüketici hakem heyeti tarafından
0: dönmüş mü?
1: Reddedilmiş.
0: Aa!
1: Reddedildi ya işte. Bak sen çıksan sahneye tüketici hakem heyeti kabul eder. Sen ben çıksan.
0: Travis Scott'a nasıl ulaşacağız diye mi acaba?
1: Bu siz olabilir misiniz Fatih Bey? Şu cimerle aranız iyi çünkü.
0: Abi adam
1: davasında haklı değil mi?
0: Haklı, bence haklı.
1: Bak gördüğüm en haklı
0: bizim
1: tüketici hakem heyeti.
0: Bizim Şamil'i arayalım abi. Şamil'i bir arayalım. Adam avukat değil mi abi?
1: Evet, avukat abi.
0: Şamil'im orada mısın Şamil'im? Şamil'im oradaysan
1: şimdi,
0: bize bir yaz.
1: Tüketici hakem heyetinden geri dönen davayı mahkemeye taşıyabilir mi?
0: Evet.
1: Ben mesela onu merak ediyorum.
0: Avukat arıyoruz. Bizim programımızın avukatı Şamil Gürcü. Şamil orada mısın Şamil?
1: Yaz Şamil oradaysan bir yaz bize. Bir soralım bakalım
0: Şamil,
1: ya.
0: Şamil süremiz de yok. Acil etmen lazım Şamil'im. Dur, WhatsApp'a bakıyorum şu anda. Şamil evet. Dinliyorsa arayacağım Şamil'i.
1: Teknesi olanlar yazsın, olmayanları engelliyoruz çünkü. Onu da araya sıkıştırıyoruz.
0: Levent abi demiş ki. Oğlum ben sizi 10 yıldır dinliyorum. Az önce Levent abi.
1: Heh.
0: İlla sitemedim lan okumanız için.
1: Ama.
0: Okuyun diye yaptım.
1: Güzel, güzel. Ama 10 yılsa yeterli
0: ya
1: bir
0: abi, bizim
1: yıldır.
0: Dinleyici de uyanık ya.
1: 10 yılsa yeterli.
0: Vallahi dinleyici de uyanık ya.
1: Geldim. Bir avukatlarımız çok sevgili Yıldır.
0: Evet,
1: Enes
0: abi,
1: Bey var,
0: selamlar.
1: Yunus Bey var.
0: Abi yok. Arkadaşlar Travis Scott yazdığınız şey değil.
1: Travis Scott.
0: O başka bir şey. Abi o haberi niye okuyorsunuz diyor. O değil. Travis Scott. Öyle hızlı okuyunca başka
1: Travis,
0: bir şey.
1: Travis boşluk.
0: Scott.
1: Ha.
0: Konseri o mu çıkmış diyor. Sanatçı o, şarkıcı.
1: Amerikalı.
0: Ha. Onu, yok şey.
1: Hani bir dünya yaptılar, üstüne çıktı falan. Buharlı.
0: Şamil'i göremedim ben.
1: Yok ya Şamil.
0: Serden arayayım Şamil'i.
1: Şamil hocam yok ya.
0: Dur arıyorum.
1: Bizi
0: bir
1: dinlemiyor. Davası var bakalım, müvekkilinin yanında mı değil mi, göreceğiz.
0: Aa, Şamil'in numara yok bende.
1: Nasıl yok?
0: Vardı.
1: Öyle hocam, böyle avukatım, şöyle bilmem neyim, Şamil Bey'in numarası yok.
0: Allah Allah.
1: Neyse, yapacak bir şey yok sevgili Yıldırım artık.
0: Vardı bende.
1: Konuyu aydınlatamadık. Halkı bilinçlendiremedik.
0: Hanım sildi demek ki. Çünkü ben şifremi veririm. Rehbere girer, o kafasına göre siler.
1: Öyle bir şey olabilir mi?
0: Öyle, ben de öyle abi.
1: Abi öyle bir ilişki olamamalı sevgili Yıldırım. Yani şifrenin verildiği bir ilişkiye biz karşıyız.
0: Siz vermiyor musunuz?
1: Asla.
0: Ben veriyorum abi.
1: Asla. Ben hiçbir şifremi vermem.
0: Ben Instagram şifremde hanımda var. Ciddi söylüyorum. WhatsApp'ta
1: yok,
0: var.

0: Yok yok.
1: Bakar bizimkisi.
0: Yok, ben asla sevgili yazım.
1: Niye vermiyorsun?
0: Gerek yok. İlişkiler böyle bir şey değil. Aynı evi paylaşıyoruz diye aynı şifreyi paylaşacak değiliz sevgili.
1: Oğlum şaka mı, ben ciddi misin?
0: Şaka yapmıyorum asla. O bir mahremiyettir sevgili Yıldırım. Karşı tarafa sınırlarına saygı duymaktır.
1: Sena. Olmaz. Vermeli mi Senacığım şifreyi?
2: Yok, şifremi ben de vermem. Vermemeli.
1: Oğlum ben veriyorum.
0: Siz de sevgili.
1: Telefon şifremi bilir, Instagram'ı bilir, Twitter'ı bilir, her şeyi bilir.
0: Ya şimdi bu
1: niye saklayacağım ki yani?
0: Bak bu saklamak değil sevgili Yıldırım.
1: Ya bırak saklamak ya
0: bak
1: bu.
0: Bak ya günümüz ya dünyasında abi, sevgili saklamak. Yıldırım ikili ilişkilerde bazı
1: kesin
0: şeyler...
1: Kesin Şamil'i hanım sildi, ben sana söyleyeyim. Net ya, ben abi, biliyorum
0: olmaz,
1: abi.
0: Olmaz olmaz olmaz. Bundan sonra şifrenizi değiştiriyorsunuz. Hayatınızda değişiklik katıyorsunuz sevgili Yıldırım.
1: Light erkek yazıyorlar bana şu anda
0: abi,
1: bu arada.
0: Abi bak yani.
1: Arkadaşlar bunun light erkeklikle ne alakası var? Ben telefonumu ortaya bırakırım hanım istediği zaman.
0: Ortaya bırakılır zaten telefon. Çevrilmez de, yüzü de çevrilmez yani, o ayrı.
1: Şifreyi de veririm. Telefon açık şey yaparım.
0: Ama şifre vermek sınırı ihlaldir sevgili.
1: Ben verdim abi.
0: Yani olamaz.
1: O zaman komple şifreyi kaldır demiş. Arkadaşlar.
0: Madem şifre.
1: Saçmalamayın lütfen. Telefon de, çalınırsa diye şifre koyuyorum.
0: Biz de girelim o zaman.
1: Telefon çalınırsa diye şifre koyuyorum ben.
0: Ha, tamam.
1: Çaldırdım telefonu, birinin eline geçti mi?
0: Şifreyi açamaz.
1: Açamazsın diye şifre
0: açamaz,
1: koyuyorum.
0: Açamaz değil mi?
1: Açamaz, nasıl açacak?
0: Şifreyi hiç bulamazlar.
1: Nasıl bulacak?
0: Abi neler yapıyorlar insanlar ya.
1: Ya tamam.
0: Neler yapıyorlar, ne dolandırıcılıklar
1: var. Tamam
0: da
1: zaman kazanırım en azından diye.
0: Doğru şey. Doğru.
1: Yoksa doğru. Hanım bilsin abi. Gayet de laplight bir insanım.
0: Laplight.
3: Mutfaklarınıza yenilik

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bu tatlı aşmış.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, programın sonuna geldik. Katılan, dahil olan, iki kelam eden veya hiçbir şey yazmayan bütün
1: zenginlerimize.
0: Zenginler değil, genel bütün halka.
1: Ben zenginler, zengin yanındayım sevgili.
0: Hepsine teşekkür ediyoruz.
1: Ben ensesi kalın, kodaman diye tabir edilen.
0: Hepsine teşekkür ediyoruz bütün dinleyicilerimize, var olsunlar. Biz maddi gelir gözetmeksizin insanı insan olduğu için değerli kılan radyonun insanlarıyız. Evet, biz böyleyiz. Peki sizler nasılsınız?
1: Necesiniz? Sizler
0: necesiniz efendim? Evet. Hadi kapanış konuşması için sevgili Sena'ya şey yapıyoruz. Sena'nın buyurun kapanış konuşması Sena. Ve artık vedanın zamanı. Sena buyur Sena,
1: sen. Sen, sen bari zenginlerden yana olursan en azından. Bir kişiyi daha yanıma alırsan.
0: Sus oğlum artık. Tamam.
1: Evet, özür dilerim.
2: Zengin gözet yok.
0: Daha öyle duygusal bir ton. Daha duygusal evet. Bir ton.
2: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk.
0: Oğlum şımarma ya.
1: Ama duygusal fon var arkada.
0: Şımarıyorsun.
1: Köyümü hatırlıyorum.
2: Bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için.
0: Küçük küçük ağla. Küçük küçük ağla.
2: Evinize, arabanıza konuk aldığınız için çok teşekkür ederiz. Minnettarız. Siz olmasaydınız.
0: Frenlere baktın. Frenlere baktın. Ötüyorsun.
1: Balatalar ötüyor.
0: Balatalar ötüyor oğlum.
2: Bu dayak yedikten sonra ağlam.
0: Bir de şey ağlaması yapar mısın?
1: Buyurun. Buyurun.
0: AVM'ye gittin.
1: Tamam.
0: Oyuncak var. Almadılar. Yandaki çocuğu aldılar.
1: Tamam.
0: Yere otur.
1: Tamam.
0: Ağlaması.
3: Sizin gibi anne baba olmaz olsun. Allah sizi kahretsin.
1: Yeni nesil.
0: Yeni nesil böyle mi ağlıyor?
1: Böyle ağlıyor sevgili.
0: Peki şey ağlamasını da yapar mısın sen derleyeceğim?
1: Evet buyurun.
0: Çocuksun, daha konuşmayı bilmiyorsun.
1: Evet.
0: Altını kirlettin.
1: Tamam.
0: Bunun ağlamasını istiyorum. Tamam, evet. Ay, ay Allah'ım evlerden ırak ya Rabbi. Tamam, mikrofonu kapattım zaten direkt. Ne iğrenç ya. Şeyi yapar mısın? Senacığım thank you tekrar.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Alem FM com. Hocamızı da @umutbezgin hesabıyla.
1: Sizi de Fatih Yıldırım com.tr olarak.
0: Dünkü fotoğraf çekimimizi bugün galiba paylaşacağız değil mi? Evet bugün paylaşıyoruz. Kamera arkası görüntülerini bugün paylaşıyoruz. Heyecanlıyız bakalım.
1: Özel şeyler var mı görüntüler?
0: Ne gibi özel?
1: Yani orada çünkü biz türlü çeşitli hareketler yaptık.
0: Vallahi.
1: Hepsi içinde mi?
0: Sosyal medyanın filtresi İlknur'a ait. Ben ilgilenmiyorum.
1: Tamam.
0: Oradaki bir hata İlknur'a yazar. Ben ömrümün sonuna kadar İlknur'u takip edemem.
1: Bravo harika.
0: Orada ne hata ne değil İlknur onlara bakacak yani.
1: Tamam,
0: ona yazar bana yazmaz.
1: Üstsüz olanları çıkartalım. Çünkü kıyafet değiştirdik.
0: Kıyafet değiştirme bölümü
1: onları
0: var.
1: Onları falan gizli İlk çekimler. Hocam,
0: oraları yapalım. Halledelim.
1: Gizli çünkü, çekimler yapabiliriz.
0: Evli barklı çocuğu var bunun. Efendim güzel bir haberimiz var. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Çay, simit, bahçıvan, koşun.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
7: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'nın Bursaklar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçtan ateş açılması sonucunda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, saldırganın olaydan hemen sonra kendini silahla vurduğunu belirtti. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli ise aranıyor. Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içerisinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti'nin tasfiyedeki fonlar için hazırladığı 11 maddelik kanun teklifini Cuma ya da Pazartesi günü meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Fonlarda 1 milyon liranın altında parası kalanlar için meclise düzenleme getirilecek. İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ataşehir, Mersin Büyükşehir ve Yenişehir'le Mezitli Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'i görevden uzaklaştırdı. Ataşehir ve Eyüp Sultan'da başkan vekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin 46 sayfalık bilirkişi raporu tamamlandı. Zeyrek'in kusursuz olduğu belirtilen raporda 4 kişi asli, 9 kişi talih kusurlu bulundu. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılıyor. Derin mermercinin boğaz kenarındaki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı. Rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyleyen mermerci dava açacağını belirtti. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için taksi yapan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı. Olayda yaralanan olmadı.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
1: 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Eurocup B grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom evinde Roma Maxima'yı 92-77 mağlup etti. Tofaş'ta deplasmanda son şampiyon Burj Bresa'yı 89-82 yendi.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 28 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.822, yarım altın 21.474, çeyrek altın 10.740, gram altın ise 6.589 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika.
2: Alem FM hava durumu.
1: İstanbul ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya ve Adana 28, Kayseri 20, Trabzon 19 ve Erzurum 13 derece.

0: Alem Efendi. Birazdan. Hadi sen de sınıfta kal. Yine kalbim boşta kal. Birazdan. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: otosor.com.tr.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
5: 5-12 Ekim tarihleri arasında HP Smart Tank 500

0: 3.0JW, 3.0JTR hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.

Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntı

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Çin, Guangzhou'dayız. Guangzhou, Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan büyük bir şehirdir. Tarihi boyunca ticaret ve deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan şehir, günümüzde de ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Modern gökdelenleri, geleneksel yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çeker. Özellikle Kanton mutfağıyla tanınan Guangzhou, Çin'in zengin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyen ziyaretçiler için de ilgi çekici bir şehirdir.
3: Paraflay'ın katkı.

0: birazdan. Reklam.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
5: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
3: Trafik akar, Fix deyip akmaz. Yağmurda terde, Fix deyip

0: de şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Vatan. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Reklam.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Eurocup B grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom evinde Roma Maxima'yı 92-77 mağlup etti. Tofaş'ta deplasmanda son şampiyon Burj Bresa'yı 89-82 yendi.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
5: bankayız. BIST 100 endeksi %0,12 puan artışla 12.389 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 59 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.822, yarım altın 21.474, çeyrek altın 10.741, gram altınsa 6.589 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'te.
6: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatta.

0: yerde Fendi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
0: lazım. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

0: ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Elde Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Kalabalığın arasında sıkışıp kalmışken bir yazarın kalemiyle kitaplarda hayat bulan, etiyle kemiğiyle aramızda yaşayan insanların hikayesi. Çehov Kabere. İzlerken bir yandan tiyatronun entelektüel üslubuyla bir Çehov okuması yaparken, bir yandan da en samimi duygularla doya doya gülebileceğiniz komedi oyunudur. 23 Ekim saat 20'de Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi sahnesinde.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Filet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Filet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Reklam.
1: Ben Münce Usaybiyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Mutlak Butan kararı sonrası CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan bugün Tugay'ın partiye katılacağını açıkladı. Tugay'a rozetini yasama yılı açılış toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli ise aranıyor. Çeşme Belediyesi'ne de ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 4 belediye başkanıyla Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'i görevden uzaklaştırdı. Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içerisinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde uygulanan kimlik tespiti sınırları değiştirildi. Yeni düzenleme ile genel işlem eşiği 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik transferler dahil belirli işlemlerdeki sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılıyor. Rusya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan şüpheli ölüm ve 200 kişinin gözlem altında tutulmasının ardından ABD vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmeyin uyarısında bulundu. Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarından da ülkeyi derhal terk etmeleri istendi. Öte yandan Başkan Donald Trump salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'le çok yakında görüşeceğini açıkladı. ABD'de iki kez ölümcül dozda kimyasal enjekte edilmesine rağmen infazdan sağ kurtularak tarihe geçen 50 yaşındaki Krista Pike'ın bilincinin yerine geldiği ve konuşmaya başladığı duyuruldu. Tıp ve hukuk çevrelerinde eşi benzeri görülmemiş bir vaka olarak tanımlanan skandalın ardından eyalette tüm infazlar yıl sonuna kadar durdurulurken cezaevi müdürü istifa kararı aldı.
2: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

Mastercard Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige Lezzet Rotası'na dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: sende.
1: Birazdan.
2: Deniz yine nefes alır gibi batıyoruz. Yükümüz ağır. Yeni bize sayemek için ölmek mi gerekir?
1: Birazdan.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

sayesinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.

0: Kurumsal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Hanımlar beyler, 11.50'de Alem FM'de her gün bir şey oluyor. Bir dün olmadı, dün de fotoğraf çekimimiz vardı ama bugün var. Yolda olanları yolculuklar. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Ve karşımızda hocamız. Hocam iyi öğlenler mi dediniz?
1: Günaydın sevgili Yıldırım.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Nasılsınız Fatih Bey? Görüşmeyeli 2 saat 50 dakikadır uzak kaldık.
0: Biz seninle niye görüşmüyoruz 2 saattir ya? Seni ayda görmüyorum ortalıklarda.
1: Yok seni. Kimse yok ortada bugün. Nerede bu insanlar?
0: Ben şok.
1: Herkes kendi dün çektirdiği fotoğrafların peşinde sevgili Yıldırım.
0: Onların bakıyor.
1: Acaba hangisini alırım da Instagram'da hikaye atarım?
0: Yalnız ekip gerçekten fotojenik ya da
1: Fotoğraf makinesi.
0: Makineden olur.
1: Çeken iyi, makine iyi.
0: Ben bile tırt, iyi çıkmışım.
1: Ekip tırt.
0: Ekip mi tırt?
1: Ekip tırt sevgili Yıldırım.
0: Abi ekipte eli yüzü düzgünler var.
1: Eli yüzü düzgün şurada, eli yüzü bir içim su. Elbette ki feminist bir kız. İki kişi çıkan.
0: O neydi o söylediğin?
1: Araya bir şarkı sözü sıkıştırayım.
0: Hangisiydi o?
1: Elbette ki feminist bir kız. Metafiziğe de inanmakta. Eli yüzü düzgün bir içim su. Oradan girdim yola. İki kişi falan çıkar sevgili Yıldırım.
0: Çıkar
1: yani
0: mı?
1: Tipine baktım. Bir kere Serdan'ın fotoğrafı gördün mü? Çok affedersiniz Fatih
0: ya,
1: Bey.
0: Ya Sibel Hanım'la gitti fotoğraf çektirdi ya.
1: 7 kilo fondöten sürdürmüş
0: kendine. Hem de kendine. Öyle hem de oğlum, genel müdürle de fotoğraf çektirmezsin
1: çok
0: ya.
1: Çok affedersin ama hafif bir kuşum aydına benziyordu.
0: Ay, Serdar mı? O kadar fondöteni sürersen benzersin abi.
1: Bir de koyu koyu sürmüşler. Yani. Serdar'a karşı bir komplo var gibi hissettim.
0: Bence de var. Hissettim. Sevgili dinleyenler. Neredesiniz? Araç içinden bize fotoğraf gönderin. Gönderdiğiniz fotoğraflar içinden 5 dinleyicimize...
1: Araç içinden göndermeyin 5 film.

0: sticker'ı. Sticker'ı online'dan
1: oğlum,
0: dinleyenleri.
1: Oğlum bir, hayır, araç içinden istiyoruz. Araç içi bugün ama bir numaraya kaydettiğine dair.
2: Hep bakıyordu.
1: Bir numaraya kaydettiğine dair.
2: Dair.
1: Tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi bakalım. Hadi. Alem FM'i bir numaraya kaydettiğinize dair fotoğraflar istiyoruz. Araç içinden. Melis Fis Karaket'i dinleyeceğiz.
2: Melis
1: anonsunu
2: fis,
1: yap.
2: Melis Fis.
1: Oğlum anons et dedim.
2: Anons bu.
1: Tekerleme yap demedim.
2: Anons bu.
1: Melis Fis'ten Kara Kedi dinliyoruz.
2: Melis Fis'ten Kara Kedi geliyor.
0: Bakalım Melis, kediler gerçekten
1: fis,
0: kara mı?
1: Fis, fis, fis.

0: herhalde.
1: Saat 12. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek FIBA Kadınlar Süper Kupa bugün Mersin'de sahibini bulacak. Mersin'le Fenerbahçe Tarfin saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

0: Olacak. Euro Cup'ın ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji bugün saat 19'da Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise FIBA Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında Fransa'nın Nanter ekibini konuk edecek. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 12.275 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 11 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.721, yarım altın 21.423, çeyrek altın 10.715, gram altın ise 6.574 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu.
0: İstanbul ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya ve Adana 28, Kayseri 20, Trabzon 19 ve Erzurum 13 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: Kılı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Çin, Shenzhen'deyiz. Shenzhen, Çin'in güneyinde, Hong Kong'un hemen kuzeyinde yer alan modern ve hızlı gelişen bir şehirdir. Özellikle teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarındaki gelişimiyle tanınır. Şehir, modern gökdelenleri, geniş caddeleri ve gelişmiş altyapısıyla Çin'in ekonomik dönüşümünü yansıtan önemli merkezlerinden biridir. Kısa sürede büyük bir metropole dönüşen Shenzhen, teknoloji şirketleri, iş dünyası ve modern şehir yaşamıyla Çin'in geleceğe dönük yüzünü temsil eden şehirlerden biridir.
2: Paraflying

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
4: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Romantik şarkıları, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatacak. 31

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Merhaba, ben Derya Uluğ.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Hani şimdi Alem FM'de.
2: Alem
0: FM, cümle alem burada.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan Tugay'a hoş geldin dedi. Tugay ise en iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım dedi. Erdoğan yasama yılı açılış toplantısında fon soruşturmasında gerekli adımların atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır yürümeye devam ederiz dedi. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine gelen isim belli oldu. Meclis Başkan Vekilliği görevini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt devralacak. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada bugün karar duruşması görülecek. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tahliye talep edildi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli ise aranıyor. Çeşme Belediyesi'ne de ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

denlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 4 belediye başkanıyla Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'i görevden uzaklaştırdı. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde uygulanan kimlik tespiti sınırları değiştirildi. Yeni düzenleme ile genel işlem eşiği 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik transferler dahil belirli işlemlerdeki sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılıyor. Rusya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan şüpheli ölüm ve 200 kişinin gözlem altında tutulmasının ardından ABD vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmeyin uyarısında bulundu. Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarından da ülkeyi derhal terk etmeleri istendi. Öte yandan Başkan Donald Trump salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'le çok yakında görüşeceğini açıkladı. ABD'de iki kez ölümcül dozda kimyasal enjekte edilmesine rağmen infazdan sağ kurtularak tarihe geçen 50 yaşındaki Krista Pike'ın bilincinin yerine geldiği ve konuşmaya başladığı duyuruldu. Tıp ve hukuk çevrelerinde eşi benzeri görülmemiş bir vaka olarak tanımlanan skandalın ardından eyalette tüm infazlar yıl sonuna kadar durdurulurken cezaevi müdürü istifa kararı aldı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

Merhaba, ben Ahmet Etipoğlu. Bu aşkın girdabında boğulurum günden güne yazık. Bu aşkın girdabında şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek FIBA Kadınlar Süper Kupa bugün Mersin'de sahibini bulacak. Mersin'le Fenerbahçe Tarfin saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Eurocup'un ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji bugün saat 19.00'da Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise FIBA Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında Fransa'nın Nanter ekibini konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.275 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 11 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.721, yarım altın 21.423, çeyrek altın 10.715, gram altın ise 6.574 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: biliyor kimler.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Reklam. Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.

0: olacaklarını düşündürüyor. Hayallerine tutunmanın anlamını yeniden sorgulamak isteyen herkes bu oyunda yerini ayırtmalı. 23 Ekim saat 20'de Molof İstanbul MOİ sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: ekspertiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ekspertizse
3: Dinobile. Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai...

0: Birazdan.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Reklam. Alem FM uygulamasını indirdin mi? Podcast canlı yayın. Besuf. Alem FM cebinde.
1: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı. Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları. Konteyner füze fırlatma, Launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

çok çok uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek FIBA Kadınlar Süper Kupa bugün Mersin'de sahibini bulacak. Mersin'le Fenerbahçe Tarfin saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Euro Cup'ın ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji bugün saat 19.00'da Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise FIBA Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında Fransa'nın Nanter ekibini konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.082 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 54 lira 97 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.452, yarım altın 21.284, çeyrek altın 10.643, gram altınsa 6.531 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Alem FM hava durumu.
2: İstanbul ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya ve Adana 28, Kayseri 20, Trabzon 19 ve Erzurum 13 derece.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
5: yallah. Elde ücretleriniz otalım lütfen elde.
4: Ya otobüste?
6: Fazla akbili olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin.
7: Uçak istasyon. Avcılar merkez.
4: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar.

0: Serdar nerede?
1: Serdar Gökalp nerede?
0: O da bu yollarda seninle.
2: O da bu yollarda seninle.
0: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilisli bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba.

0: 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Herkes hazırsa dur bir Atiye şarkı söylesin, konuyu öyle verelim. Burada mıyız? Herkes burada mı? Burada mıyız? Herkes burada mı? Herkes burada mı? 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Abi bugünkü çekim iptal mi oldu? Yayında olmuyor. Ben asla öyle bir şey demedim canım. Siz şey anlıyorsunuz, ben buraya gelmeyeyim, buraya gelmeyebilirim dediğim zaman abiler söyle mesela bizde var 4 tane stüdyo. Yani buraya buraya gelmeyeceğim dediğim zaman o stüdyoya gitmeyeceğim anlamına geliyor. Yani yayın olmayacak anlamına gel. Abi sağda solda da böyle konuşuyorsunuz, insanlar yayın yok zannediyor, bak ne olur yapmayınız lütfen. ...536-901-8902 sevgili dinleyenler. Hadi bakalım. Hop buradayız.
1: Allah muhafaza.
0: Hop buradayım. Nasıl buradayım ama? Saniyede. Hemen. Saniyede.

536 901 8902 536 901 8902 sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası 536 901 8902. Bugün neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Yenilemek istediğimiz şeyleri. Neyi yenilemek istersiniz sevgili dinleyenler? Neyi yenilemek istersiniz sevgili dinleyenler? 536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Neyi yenilemek istersiniz? Buyurun yapıştırın. O arada Burcu Güneş bir şarkı söylesin. Sonra yazılanlar, telefonlar Serdar Yayında akar. Serdar Yayında akar ama Serdar Yayında da değiliz. Serdar Trafik'te deyiz. Serdar Yayında geceleri akar 22'de. Buyurun yapıştırın bakalım. Neyi yenilemek istiyorsunuz? Videoda gördük, saatler olsun. Tıraş yakışmış, sağ olun efendim. Geçen dedim ya, hangi pazartesi günü dedim ya, hani salı günü çekim var, at hırsızı gibiyim, gideyim insana benzeyim diye. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey olacak da tıraş olacağız işte. Yani. Radyocular hep böyle, hep böyle radyocu, hep böyle.

Abi merhaba, bilgisayar toplayacağım da RAM'i 16, sorun olur mu? Yani ne yapacaksın, oyunda falan bir sorun olmaz. 16 hani artık şey, başlangıç olarak. Yani yeter, 16 yeter de madem yeni topluyorsun zorlamayacaksa 32 yap. 64'e falan gerek yok. Öyle 8K kurgu falan yapmıyorsan 64'e falan gerek. Ya da işte aynı anda yayın açayım, arkada 150 tane sekme açık olsun, o bu falan olmuyorsa 64'e gerek yok. 32 ile de çok rahat yaparsın bunları, bu dediklerimi. Ama madem yeni topluyorsun 16 değil de 32 yap, birkaç sene daha fazla kafan rahat etsin. Beni takip mi ediyorsunuz ya? Ben de bugün düzen işte şöyle. Neyse. Ahmet abi dinliyor musun beni acaba? Beni takip mi? Vallahi korkuyorum sizden. 32. Şefin tavsiyesi. Ama 16'da sıkıntı yok. Hani böyle oyun boyun falan oynuyorsan, hani bazen şey diyorlar ya mesela, abi 16 GB RAM ya oyunu açmaz falan diye. Neye açmaz zaten? Oyun 16 kullanmıyor ki. Yani. Arka planda yaptığın şeyler önemli işte. Herkes bilgisayarcı olmuş. Çağımızda herkesin yatırım uzmanı olduğu bir şeyde. Herkes şey. Aslında bak, bu da başka bir konu olabilir. Herkes ne olmuş diye soracağım bir gün. Bunu not alalım. Şebboy, not alalım. Yarın yayında soracağız. Herkes ne olmuş abi?

Sabah sana salladılar demiş efendim. Evet, bir arkadaşım da dinliyor. Bizim çocukların hayranı benim bir arkadaşım. Benim arkadaşım ama hayran. Ne yapalım arkadaş, seçemiyorsun işte kendi geliyor. Bizim çocukların hayranı. Tanıştır beni, tanıştır beni diyor. Bizim Fatih ile Umut için. Ben de şey diyorum, yok oğlum ben de o kadar samimi değilim diyorum. Yani. Sabah öyle demişler. Serdar'a az mesaj geliyor, yazın okur diye. Arkadaşlar içi aşk olsun, içinizden bir kişi bile ya Serdar Gökalp'in 15 seneki önceki Cem Aslan'a yaptığı espriler bunlar demiyor mu ya? Hani yaş o kadar mı küçük? Hani 10 sene önce 15 sene önce bizi dinleyenler hiç kalmadı mı aranızda ya? Ben bunu Cem Aslan'a derdim hep. Cem Aslan'a az mesaj geliyor, ona yazın okusun filan diye. Ama şimdi ne yapsın çocuklar yani? Beni dinleyerek büyüdükleri için tabii ki esinlenme olacak. Yani hiç, ne yapsınlar yani? Bizim çocuk öyle diyor. Diyor ki Fatih ile Umut'a bayılıyorum abi. Radyo gelsem tanıştırır mısın beni diyor. Oğlum ben çok samimi değilim onlarla diyorum. Onlarla diyorum samimi değilim. Dereden çok sular aktı, gelmez bir daha gider. Fatih dinliyorum dedi de onun için ona yapıştırıyorum şu an. Bak kim dinliyor mu bilmiyorum şimdi. Ama dinlemiyorsa da ona şimdi uçururlar. Abi senden bahsediyorlar filan diye. Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma, gönlüm üşüyor. Ben ta 2006'da dinliyorum. Ya bana 2008-2007 kayıtlarım lazım be sevgili dinleyenler. Bir şey için lazım. Ama bulamıyorum. Evet. Neyi yenilemek istiyorsunuz? Buyurun bakalım değerli dinleyenler. Tamam dur, yenge dinliyordur. Fatih uyuyordur, ben dinliyorum ama canım. Ekru, ben kız tarafıyım biliyorsun. İlk gün söyledim bunu sana. Onun için sıkıntı yok, biz birbirimizi tutarız. Kocanın uyanmasını 10 dakika kala falan haber ver de bana yapıştırmayayım hakkında. Tamam mı? Kocanın uyanmasını 10 dakika kala falan. Serdar bu 10 dakikaya uyanırdı. Yağlayalım ballayalım burada.

Egru iyi radyo dinleyicisi. Vallahi billahi. Şey gibi yani, temsilci gibi. Devamlı burada. Hani geçmiş yayınlarla alakalı bir şey olsa Ekru'ya sorsak cevap verir yani. Kaydı bile olabilir. Ekru be, keşke önceden tanışıyor olsaydık da bana 2008-2007 kayıtlarım lazım ablam ya.

8 GB RAM bilgisayarımla ben sizi usul usul dinliyorum demiş efendim. Hadi bakalım. Neyi yenilemek istiyorsunuz sevgili dinleyenler? Keşke yenilesem dediniz ne var değerli dinleyenler? Karımın arabasını yazmış birisi. Yürü be, bak bu adam alınır ama almış birisi daha önce. Tabii yani. Kendi arabamı değil bak, karımın arabası. Kendimi yenilemek istiyorum mesajlarını okumuyorum. Hani bir tane olsa okuyayım, 10 sayfa o mesajdan var. Hani onun için okumuyorum onun için. Teknik direktörleri yazan var. Her takımdan yazan var. Ya bir tane direktörden memnun olan yok mu ya? Hani bizim mesela şimdi mahalle takımından bile yazan var abi teknik direktörü şey. Ya bizim niye mahalle takımımız yok harbiden? Ben buna bir el atacağım. Şevval bir şey yazmış. Bir dakika dur merkez stüdyodan. Bir saniye. Bir dakika sonra ara verebilir miyiz yazmış. WhatsApp'tan yazmış. Bana süreli mesaj gönderiyor Şevval. Şevval ben de niye süreli mesaj, senin yazdıkların bir süre sonra silinecek mi? Niye süreli gönderiyorsun bana mesajları? Aşk olsun ya. Alış alış. Biz hiçbir zaman Serdar Trafik'te bunu canlı yayında söylemeyeyim de şey yani hiçbir zaman tam zamanında ara vermeyiz biz. Şevval'cim alış. Kocamın karakterini. Neyi var ki?

0: Beni 10 üzerinden kaç özledin demiş Şebboy. 9.9. O 01'de şey, Instagram'da görüyorum yani. Açtığım zaman. Gerek senden gerek radyonun paylaşımından filan. Görüyorum yani.
1: Bir güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabına uydum gel uysak da uymaz.
0: Kocamı değiştirmek ister. Direkt karakteri de değil. Bu direkt kocayı değiştirmek istiyor. Bak bu aranır. Kocayı değiştirmek istiyorsa aranır. Bir dakika.

0: Çalıyor mu? Evet çalıyor. Bakalım. Açmıyor. Evet ben de kocamı değiştirmek istesem ben de açmam. Aç tamam gerek yok. Eskisinde talibiz diyecek. Şevval ara demiş. Tamam Şevval tamam şeyden sonra. Murat Dalkılıç'tan sonra verebilirsin ara. Eşimin kafasını Süpermen sanıyor benim. 35 senelik evimi yenilemek istiyorum. Çalıştığım iş yerine. Yine kocamın karakterini. Nedir bu kocaların sizden çektiği arkadaşlar ya? Allah'ı nedir ya? Nerede bende o deli cesareti olsa direkt yanlış serdim. Bir güzellik yap. Serdar dün Fatih'sa çok şey yapıyor. Karısı dinliyor, yenge dinliyor. Pardon, karısı deyince ben karşı taraf gibi oluyorum. Ben kız tarafıyım. Fatih evlendiği gün ben kız tarafı oldum sevgili dinleyenler. Çünkü evli arkadaşlar benden zetiyor. Evli arkadaşlarınızla iyi geçinmek istiyorsanız evlendiği gün kız tarafı olacaksınız. Bu. Bu kadar yani. Bu. Değil mi Ekrum? Bu. Kardeşim dinliyor. Onun için kocası hakkında konuşmuyor. Ne diyoruz? Harika bir insan. Mükemmel bir insan. Müthiş bir insan. Yo bunlar zaten olan ya. Dur. Olmayan bir şey söyleyeyim. Ne diyeyim mesela? Ne diyeyim? Saçlı desem o da olmaz. Uyuyormuş da yenge dinliyor bizi. Hani yeni açtıysanız. Ara verelim de şu kız bir rahatlasın ya. Şu Şevval bir rahatlasın ya. Şarkıdan sonra ara. Ver Şevval ver.
1: Reklam. Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Çin Pekin'deyiz. Pekin Çin'in başkenti ve ülkenin en önemli siyasi, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Şehir binlerce yıllık tarihi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunar. Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi önemli yapılar Pekin'in en dikkat çekici simgeleri arasındadır. Geleneksel Çin kültürüyle modern şehir yaşamının bir arada görüldüğü Pekin, Çin'in tarihini ve günümüzü keşfetmek isteyenler için önemli bir şehirdir.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
3: Bu bir reklamdır.
7: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Günümüz müziklerini yenilemek istiyorum ama 90'larla. Bu galiba ileride bunları da arayacağız. Ben hep söylüyorum. 2000'li yılların müziklerine biz çok haksızlık etmişiz. Çok. 2000'li yıllarda çıkan şarkılar, şarkıcıların tek şanssızlığı 90'lı yıllardaki kaliteli müziklerden sonra çıkmış olmaları. 2000'li yıllarda çıkan şarkılara bak, günümüzdeki şarkılara bak. 2000'li yıllarda çıkan şarkılar 90'lı şarkılar gibi kaldı şimdi. Demek ki ilerleyen tarihlerde de bize bu şu anki şarkılar normal gelecek yani. Onlar normal gelecek bize yani demek ki.

Kaynanamı yenilemek isterdim demiş efendim. Bu dolaylı yoldan. Bak RAM'i 32 alıyorum ona göre ya. Ya abi Allah aşkına beni böyle bilir kişi olarak algılamayın ne olur ya. Adam bilgisayar toplayacak RAM 16'ymış 32 yapayım mı dedi, yap dedik. Şimdi bana bu sorumluluğu verme güzel abim yani. Yarın öbür gün bir şey, ne bileyim neyse onu al o zaman. Ya. Onda da diyecek ki 32 alacağım. Ya Allah aşkına ne olur bana sormayın ya. Hani ne olur ya. Çamaşır makinesini yenilemek istiyorum abi, eşim almıyor.

Lise yıllarında çok dinlerdim sizi. Radyoculuğun son kalesi siz kaldınız galiba demiş efendim. Ben şimdi nasıl güldüreyim? Sağ olun, teşekkür ederim. Var canım, birçok değerli meslektaşımız var. Var. Ama evet, şu anda radyocu denildiği zaman 3 kişi geliyoruz akla. Diğer 2 çocuk da amatör olarak ilgileniyor zaten. Yani şimdi, sağ olun, teşekkür ederim.

0: Selam Serdar Bey. Sponsorluk için bilgi alacaktım demiş efendim. Bir dakika dur, para. Abi reklam servisimize görüşebilirsiniz. Ya da abla, bilmiyorum hangisiniz. Modem şifresini yelemek istiyorum. Önüne gelen bağlanmış. Hiçbirinde tanımam etmem demiş efendim. Şifresiz modem mi? Ben bundan yıllar önce şifresiz modemden dolayı ifadeye çağrıldım. Daha önce anlatmıştım bunu, biliyorsunuz. Kablolu bilmeyenler için çok ufak anlatayım. Dikkat edin bu işlere. Kablolu modemlerden yeni yeni kablosuz modeme geçildiği zaman kullandığımız operatör dedi ki kablosuz internet kullanmak ister misiniz? Tabii dedim. Ben evde yokken, yani yayındayken gelmişler, kurmuşlar, bağlamışlar ama bir şifre koymamışlar. Biz ne bilelim abi, daha kablosuz modem mi gördük ya? Bir şifre koyulmamış tabii. Herkes bağlanmış. Biri bir yere bizim bağlantıdan bir şey yazmış. Beni onunla alakalı çağırdılar. Bakıldı, kontrol edildi, şifresiz. Sonra orada da söylediler ama dediler ki şifresiz kullanmayın diye. Aman yani, şifrenizi de kime verdiğinize şey yapın, size zahmet. Nasıl söyleyeyim yani, haberiniz olsun. Bak bizzat karşınızdayım. Beni ifadeye çağırdılar. Yıllar önce. Yıl kaç tam hatırlamam ama. Eskiden 3 GB internet alıyordun, komşuyla şey ödüyordun mesela, ortak ödüyordun, o 3 GB yetiyordu. Şu an mesela telefonda var 50 GB yetmiyor. Yetmiyor şu an. Dün kocama saydım, salon perdesi, ocak, su arıtıcı. Aa, su arıtıcı aramıyorlar mı size? 0800 numaralardan su arıtma cihazı diye. Şaşırttım mı, bunalttım mı,
1: çok affedersin, üzgünüm. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
0: Bak yine bir istihbarat ajanıyla beraberiz. Kapalı uçak modunda telefon ama WhatsApp'tan bana yazıyor, görüyor musun? Senden çok var, birini bul. Abi takımlarla alakalı yazıyorlar. Ben okurum, normalde okurum da. Ülkemizde biliyorsun futbolla alakalı çok inanılmaz bir şey var, hassasiyet var. Direkt yapıştırılıyor. Bir de muhasebecilerin linci yeni bitti. Onun için yeni bir spor linci yemek istemem ben. Ben bak bir şey söyleyeceğim. Ben aylık lincimi yedim muhasebecilerden. Mali müşavirlerden, muhasebecilerden aylık lincimi yedim ben. Bir ay rahatım. Bir ay istediğimi konuşabilirim. Bak linç falan istemiyorum ona göre. Ne? Hangi aydayız? Ekim. Kasım'a kadar istediğim gibi sallarım sevgili dinleyenler. Lincimi yedim muhasebecilerden. Ne adamlığımız kaldı. Ne o kaldı, ne bu kaldı. Hiçbir şey kalmadı yani. Sağ olsunlar muhasebe. Canımız ciğerimiz bizim. Sağ olsunlar. Hani yanlış anlamışlar diyeceğim. Yanlış anlaşılacak da bir şey yok. Hiç anlamamışlar. Çağırdın mı? Hayattın mı? Kendin geldin ya. Şimdi dinle. İbrahim, iki çocuğum var. Onların iştahları yenilemek isterdim. Büyük 17 yaşında 90 kilo, küçük 8 yaşında 46 kilo. Yani normal mi? Değil mi? Bilemedim. Sürekli paylaşım açık geziyorum şifresiz olarak. Sorun olmaz değil mi? Ne bileyim abi, ben siber şey miyim yani, bilişim uzmanı mıyım ben? Sana diyorum ki beni ifadeye çağırdılar. Bana diyorsun ki sürekli geziyorum, bir şey olur mu? Olur. Olur. Televizyon bozuldu. Yaptırsam mı yenisini mi alsam bilemedim. Tamirci söyler zaten sana, merak etme. Televizyonda ne olursa olsun kablo da kopsa tamirci şey diyor, panel değişecek abi filan diyor. Hani motor ustaları ayna çatlasa bile şey diyor, motor inecek abi filan diyor ya. Televizyoncularda da öyle. Ne olursa ya. Ya elektrik arkada güç besleme kablosu kopmuş diyor ki abi panel değişecek, panel. Ben de bu yaşa geldim, paneli değişen televizyonun bir daha ayar tuttuğunu görmedim. Onu da söyleyeyim yani. Valla tamirciye gidersin motor inecek, televizyon bozulur panel değişecek. Ondan sonra başka mesela telefonun ekranı gider, mesela telefon değişecek falan filan. Bir de öyle bir geyik var, bunu daha önce sormuştum ben, böyle muallakta kaldı. Mesela telefonun ekranı kırılıyor ya hani, gidiyorsun arkadaşın telefoncu, telefoncu da yaptırıyorsun. Yemin billah ediyor ya mesela, abi vallahi billahi bak orijinal ekran, gerçekten orijinal abi, mağazadakiyle aynı. Bazı telefoncular da diyor ki tamam ekran çok kaliteli olabilir ama kesinlikle orijinal değil. Markalar kendi mağazalara haricinde hiçbir orijinal ekran vermiyor diyorlar. Şimdi ben kime inanacağım? İçimizde vardır, telefoncu vardır. İlla ki içimizde vardır yani telefoncu. O bizi bir aydınlatsın. Böyle orijinal diye takılan ekranların hiçbirisi orijinal değil. Tamam, kaliteliymiş, ekran kaliteliymiş ama kendi mağazası haricinde hiçbir yere vermiyormuş bu şeyler, markalar.
1: Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Sabah yine senin akı... Oho, ben şimdi ben abi 2 saatlik programda devamlı başka radyocularla şey yapamam, şakalaşamam, o işim gücüm var benim. Programın başında açsaydınız. Gerekli kapağı yaptık biz. Merak etmeyin. Ama sizin haberiniz yok, size de söyleyeyim yani. Sağ olsun dinleyiciler yazmış, onları okumamışlar yani. Hani işte ona az mesaj geliyor, onun için okuyor falan mesajları. Ben 15 sene önce Cem Aslan'a yapıyordum ben. Sabah yazarsınız onlara. Uyuyor ya Fatih, yapıştırıyor ama ya abi radyonun da böyle bir büyüsü var işte, akışkan ya. Hani 10 dakika önce söylediğini şimdiki duymuyor, şimdi söylediğini yarım saat sonra açacak olan duymayacak. Yenge dinliyor yenge. Aa, sıkıntı yok, kız tarafıyım ben, hiç problem yok yani. Kombi bozulur anakart yanmış derler demiş efendim. Umut Bezgin de aranız nasıl? Kanlı bıçaklıyız, kavgalıyız efendim. Hiç haz etmiyoruz birbirimizden. O radyodayken ben gitmem, ben radyodayken o gelmez. Dur ha, aman ha, ciddiye alırsınız ha. Vallahi ciddiye alırsınız. Baksana abi, korku programı yapıyorum. Karımda büyü var diye radyoya insanlar geliyor. Ciddiye alınıyoruz demek ki yani, onun için. Aman ha aman. Umut abiyle aram nasıl olsun Umut abi? Abimiz bizim, nasıl olabilir yani? İyi tabii ki. Ortanca kardeşim ben. Fatih kardeşimiz. Ben ortan, ben ne abim ne kardeşim yani. Ne olduğum belli değil benim. Fatih kardeşimiz, ben ortancayım, Umut abimiz. Bu.

taşlarıma. Rüyalarımın rüya olduğunu anlamasam keşke. Tam rüyanın ortasında çakıyorum. Hemen sonra rüyalarımı yönlendirmeye çalışıyorum. Bayağı da yön veriyorum artık. Ama heyecanlı olmuyor rüya olduğunu anlayınca bazen, demiş efendim. Anlayabiliyor musunuz rüya olduğunu? Abi benim evdeki modem de şifresiz. Ne yapacağız, demiş efendim. Ya Allah Allah.

0: Serdar Şebboy beni aramadı demiş efendim. Şebboy daha dün başladı, bugün neyi arayacaktı anlamadım. Ha, tişörtlerle alakalı mı? Valla benim bildiğim Hüseyin gitmeden herkesi aradı. Açmayanlar var ama yine de aramış yani, birkaç kere aramış. Her zaman olduğu gibi tabii yine bizim ulaşamadığımız, bizim açmadıklarımız bizi aramadı diyecekler. Biz de yine arayacağız onları. Aranırsınız efendim, varsanız biz de aranırsınız yani. Aranırsınız yani. Aranırsınız, merak etmeyin. Saçlarımı değiştirmek istiyorum, beyazladı demiş efendim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim Instagram algoritması, ben Instagram'dayım, TikTok hırsız sevmediğim için çok TikTok'ta takılmıyorum ben. Instagram algoritması kesinlikle bizim programı dinliyor. Yayında neyden bahsetsek girip Reels kaydırıyorum, karşıma o çıkıyor. Biri çadır diyor, çadır çıkıyor. Rem diyor, rem çıkıyor. Saç beyazlaması diyor, saç siyahlatıcısı çıkıyor. Ne bileyim, Sakarya'da bungalov ev diyor. Demek dolandırılasımız varmış. Sakarya'da bungalov ev çıkıyor. Antalya'da 5 yıldızlı otel diyor birisi. Ben okuyorum mesajı, giriyorum 5 yıldızlı otel çıkıyor. Yani kesinlikle bizi dinliyor. Gerçi telefon yanımda, ondan olabilir mi acaba? Bir dakika dur, Şevval yazmış, bir saniye. Kız bize yeni şey yapmaya, yardımcı olmaya başladı ya. Onun için birkaç gün onun dediğini yapalım. Ondan sonra zaten yapmayız, dur. Neymiş? Kral reklam demiş efendim. Olur, ver Şevval'cim. Ver kardeşim.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bilgi için otosor.com.tr. Evcil hayvanlara dair her şey Petzoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: Bilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Fertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Hüseyin Öztürk'ün yazıp yönettiği yepyeni çocuk müzikali Kurabiye Adam, rengarenk dünyası, sevilen maskot karakterleri ve interaktif yapısıyla çocukları yepyeni bir sahne macerasına davet ediyor. Renk dansından gökyüzü yolculuğuna, eğlenceli bir

0: bilmecelerden hep birlikte söylenen şarkılara kadar her bölümde çocukları yeni bir sürpriz bekliyor. Bu güzel gösteri 31 Ekim saat 11, 13 ve 15'te Hilltown Seyirlik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunuyor.

Abi nereden baksan aynı paraya 32 GB yerine 64 GB var. Onu mu alsam acaba? Adamı başımıza bela aldık. Vallahi bela aldık hoca. Dertsiz başıma dert aldım bak, durduk yere yani. Vallahi billahi. Al 64 al. Al. Ben de kaçmaya çalışıyorum. Öyle sorular soruyor ki bana, cevap vermezsem yani kurtluyum ben. Şimdi aynı paraya 32 GB RAM alacağını atma. Bunu da nerede buldun bu arada? Çalıntı RAM mı acaba? RAM çok para ya. RAM, ekran kartı falan çok para oldu artık bunlar yani.

İş yerindeki herkesi değiştirmek istiyorum. Hepimiz aynı işi yapıyoruz. Herkes birbirine iş öğretmeye çalışıyor demiş efendim. Seninki yine iyi. Ablacığım kim? Belkıs Hanım mı bu? Kim bu? BLKS yazmış. Niye kadın dediysen belki de değil yani, bilmiyorum. Ben. Araba plakası doldurur gibi. Sizinki yine iyi efendim sayın dinleyen. Sizinki yine iyi. Aynı iş yerinde o işi yapanlardan dinliyorsunuz. Ben hani sabah, öğlen, akşam ilgisi alakası hiç olmayan insanlardan hep radyoculuk dinliyorum ben. Hep dinliyorum. Eskiden karşı yok canım o öyle olur mu falan diyordum. Şimdi telefonu çıkartıp not alıyormuş gibi yapıyorum bir de. Tabii tabii abi, ha, yazıyoruz, tamam tamam tamam tamam, onu yapalım, evet abi tamam yapalım, tamam Serdar Ortaç'a da söyleyelim, o da bundan sonra öyle söyleyecek, tamam. Mesela sosisli sandviç yiyoruz mesela, sağ ol büfeci abi bize radyoculuğu anlatıyor filan mesela. Sıkıldıysa demek sosisten. Maaşımı değiştirmek isterdim. Odamı değiştirmeyi çok isterdim. Okuldan çıktım. Çıkınca eve ışınlanmak istiyorum. Okuldan ev 20 kilometre.

akrabalarımı. Ama koca tarafı. Bakın koca tarafı akrabalarımı. Ben de lastik alacağım. Bana yardımcı olur musunuz yazmış birisi. Vallahi yapay zekaya sormadınız bana sorduğunuz soruları ya. Hakikaten yani ben. Yorulmuyorsunuz abi, yorulmuyorsunuz. Bak Tahir gelmiş öyle yazıyor. Yorulmuyorsunuz abi, yorulmuyorsunuz.

Efendiler, dünyanın en iyi sandviçleri listesinde birinci sırada tombik döner varmış. Vay be. Birinci sıra. Tombik döner. Öyle sandviç isimleri var ki diğerlerinde. Vallahi bunu söylemek için yani 5 kur falan kursa gitmek lazım. Yani. 5 kur falan hakikaten kursa gitmek lazım. Neyse, bizi birinci ilgilendirir, o da tombik döner. Döner de tombiktir ama, değil mi yani? Tombik döner. Evet, dur bakalım şuradan. Lastikçiyim, dinleyicinin lastiklerini değiştirmek istiyorum demiş efendim. Bak bu güzel, bak adam yakalamış yani. Neyi değiştirmek isterdiniz? Dinleyici yazmış, lastikleri değiştirmek isterim. Bir adam da lastikçiymiş, değiştirmek isterim demiş. Ne güzel mesaj. Yine tehdit, bak görüyor musun? Beni aramazsan radyoyu değiştiriyor.

Keşke yanında olsam da ben kendi elimle değiştirsem. Keşke. Beni aramazsan değiştiriyorum radyoyu demiş. Yüksek ihtimal değiştirdiniz. Hakkınızda konuşursam şu anda duymayacaksınız. Onun için geçiyorum sizi. Next dedim şu an. Next. Hep tehdit biliyor musun? Özellikle gece. Gece yayınındaki dinleyiciden birazcık şey, tehdit konusunda birazcık şeyim. Size biraz şey yapayım, dertleneyim birazcık size. Abi gelen mesajlardan aralarda şey var mesela. Tarkan çalmazsan bir daha seni dinlemem. İşte atıyorum mesela. Ali Güven çalıyor. Hemen bu şarkıyı değiştir yoksa radyoyu kapatıyoruz. Yani vallahi bak. 5 kişi seni dinliyoruz. Bu mesajı hemen okumazsan işte bir daha seni dinlemeyiz. Böyle tehditler hep. Kütahya yayını. Hemen tekniğe bildirelim. Ceyhun zaten stüdyodadır. Hemen baksınlar. Abi sabah sana yapıştırdılar. Seni korudum okumadılar demiş. E nasıl okusunlar ki yani? Nasıl okusunlar yani?

Yarından itibaren bizim çocuklarla şakalaşmayacağım ama. Fatih'le şakalaşabilirim de Umut'la şakalaşmayacağım. Galiba bir dizivari bir şey yapacağız. Umut Bezgin'i oynatacağız sevgili dinleyenler. O şimdi bizden şakalaşırsak fazla para ister. Müzikleri de tabii Fatih Yıldırım yapacak. Onunla da şakalaşmayalım. Evet, müziği de Fatih yapacağı için sonra paramız yetmez bunlar olur. Yarından itibaren. Şevval yazmış, diyor ki abi 56 geçe ara verelim yazmış. Ben bu işte bir ortayı tutturamadım. Adem vardı 3 saniye kala yazardı. Mesela abi 3 saniyeye ara vermemiz lazım filan diye. Hüseyin mesela hiç yazmazdı. Şevval de 15 dakika önceden yazıyor. Hani, bir tutturamadım yani, şey gibi böyle, yani börek hamuru gibi, böyle yufkası gibi tutmuyor.

Hazır av çıkmışken açık öğretim fakültesi kaydımı yenilemek istiyorum demiş Yaşar abi. Yaşar abi cuma günü yaptım galiba. Evet cuma günü. İnşallah kabul olursa bir de onu okuyalım bakalım ne olacak. Kabul olursa henüz yaptım sadece bir bilgilendirme falan gelmedi. Radyo ve televizyon programcılığı öğrencisi olacağım kabul olursa.

kocamın ailesini değiştirmek isterdim. Erkekler ya, kapatılsın. Ben hariç hepsi kapatılsın ya. Evet. Ben de sembolik olarak kalayım yani.

0: Çalıyor mu? Dur bakayım. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Alo. Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür. Hocanızın ailesi değil mi?
1: Evet.
0: Nereden geldi değil mi yani? Uzak olsunlar değil mi abla?
1: Kesinlikle.
0: Biraz daha gaz versen bir hakarete başlarsın şimdi. Yani. Neredensiniz?
1: Bu arada Nazım'ın eşiyim.
0: Neysiniz?
1: Nazım'ın

0: Eşi.
1: Hangi Nazım'ın?
0: Ceza.
1: Ha, ceza yersin Nazım'ın mı?
0: Evet evet.
1: Ablam senin kocanda da zaten yani sen... Hani kocanın ailesi diyorsun da kocada da zaten yani ben... Açılmamış olarak iade edebiliyor musun Nazım'ı?
0: Yok, açılmış paket iade edebiliyorum.
1: Anladım efendim. Kimden şikayetçisin mesela? Nazım'ın ailesinden çok kimden şikayetçisin?
0: Görümcesinde.
1: Görümcesi? Nazım'ın görümcesi mi var ya?
0: Benim görümcem oluyor.
1: Görümcen neyi oluyor? Nazım'ın ablası mı oluyor? Kız kardeşim oluyor. Ablası oluyor.
0: Ablası oluyor evet.
1: Ne? Yılanın başı o mu diyorsun?
0: Aynen öyle.
1: Bak bak bak bak bak. Ne yaptı sana? Söyle bakayım bana. Söyle söyle, utanma, ne yaptı?
0: Boşver söylemeyeyim.
1: Ne yaptı kız, söyle be, çatlarız meraktan. Ne yaptı yani görümce, yani ulusal radyo programına görümceye arayıp da yapıştıracak kadar ne yapmış olabilir bu kadın sana?
0: Çok darlıyor.
1: Çok mu darlıyor?
0: Evet.
1: Ne yapıyor mesela? Ablacığım seni niye yanındaki seslendiriyor? Hani sana soruyorum ben, cevap ondan geliyor, sen bana seslendiriyorsun filan. Yani ne yaptı mesela görümcen ne yaptı sana?
0: Ben Nazlı'yım.
1: Ablada idrak yolu enfeksiyonu var. Evet. Hanımefendi verin, yanınızda kim varsa onu, sizde idrak yolunda taş var çünkü.
2: Berber abi.
1: Alo, merhaba.
2: Merhaba abi.
1: Oğlum sen niye evlendin ya?
2: Ya abi ben eşim var ya, şimdi örnek veriyorum. Yemek sipariş verecek, arayıp konuşamayan tipler var ya bu insada falan. Aynı o.
1: Gördük anlatma, biliyorum evet.
2: Bir de ablam senin... ne yapmış diyor, yüzüme bakıyor, ben bir şey de diyorum.
1: Bir de senin ailenden şikayetçiymiş.
2: Aa vallahi bilmiyorum.
1: Allah Allah, niye acaba yani, onlarla da mı konuşmuyor, ben biliyorum. Ne yapıyor şu an mesela eşin yanında?
2: Şey yapmıyor, öyle bekliyor.
1: Bekliyor mu? Allah Allah.
2: Ya neyden şikayetçi biliyor musun Serdar abi? Ailem bana ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamadığı zaman hemen eşimi arıyorlar.
1: Tamam.
2: Onlar şikayetçi.
1: Sana niye ulaşamıyor aile?
2: Ya ben sevmiyorum böyle konuşmayı telefonda. Ulaşılmak olmak istiyorum o yüzden.
1: Ulaşılmak mı olmak istiyorsun?
2: Aynen, ulaşılmaz.
1: Bak bak bak, sanki bana bir et fit bak. Bak görüyor musun oğlum? Öyle bir yengeyle evliliğin var, nasıl ulaşılmaz olursun? O seni de şarjın bitene kadar arıyordur o deminki hatun seni.
2: Vallahi tam tersi, hiç aramıyor.
1: Hiç mi aramıyor?
2: Hiç haber vermez, ne oldu demez yani.
1: Anladım ama şey yani hanımefendi güzel aslında, şey nasıl söyleyeyim, böyle pil tasarruf modunda gibi konuşuyor. Öyle çalışıyor yani, evet.
2: Abi güzel. İçteki dışı beni. Ya da tam tersi bir dönelim.
1: Hadi görüşürüz.
2: Görüşürüz abi.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Şevval ara verelim demiş. Dur şey yapmayayım. Geçirmeyeyim süreyi de. Bu şimdi toparlayamaz oraları. Birkaç gün sonra istediğimizi yaparız. Ver arayı ver. Yeni saatte görüşelim, ver.
3: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısı

ile yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklam. Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Tugay, AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi. Erdoğan yasama yılı açılış toplantısında fon soruşturmasında gerekli adımların atıldığını söyledi. Erdoğan memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır yürümeye devam ederiz dedi. Ünlü oyuncu Berna Leç'in hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesabından İzmir daha önce de işgal edildi. Korkma şeklinde paylaşım yapan Leç'in halkı kim ve düşmanlığa tahrikle suçlanıyor. Fon soruşturması hakkında çıkan iddialar nedeniyle AK Parti'deki görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya için soruşturma izni verildi. Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasıyla ilgili mecliste bilgi verdi. Yılmaz 17 fonda ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağı belirtildi. Hakem soruşturmaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalar peş peşe geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz istifa kararı aldı. İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci yaralanırken 16 yaşındaki öğrenci ise gözaltına alındı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin dava 16 Ekim'e ertelendi. Hakkında tahliye talebi olan Aleyna Kalaycıoğlu ve diğer sanıkların tutukluluk halleri sürecek. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine gelen isim belli oldu. Meclis Başkan Vekilliği görevini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt devraldı.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Hanımlar beyler, Alem FM'de Serdar Trafik'te devam ediyor. Hani bir gelin kaynana tarafına yapıştırdı ya, bütün gelinler gaza geldi şu anda. Hani bütün gelinler. O zaman tüm gelinlerin adına bir şarkı çalalım. Bir saniye. Evet. Dur bakayım. Nerede? Tamamdır. Bütün gelinler adına çalıyorum bu şarkıyı. Katılmayan varsa... Bilemedi. Bana yazmasın katılmayan varsa. 3-2-1 buyurun bakalım. Bütün gelinde. Aha değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bir dakika, nerede? He, şudur, tamamdır. Tamam. Hadi bakalım. Merhaba.
1: Merhaba abi.
0: Sadece öyle yazmış. Merhaba.

0: Yazılanları okumuyorum. Söyleyeyim. Yani. Yazanlar biliyor ne olduğunu biliyor yani.
1: Eli etekli gelin, başı saçaklı gelin. Eli etekli gelin, başı saçaklı gelin.
0: Kredi kartının ekstra kesim tarihi yerine acıların başlangıç tarihi yazmasını değiştirmek isterdim. Okumadın Serdar, aşk olsun yazmış sonra da. İlk ben yazdım demiş sonra. Sonra da beni ara demiş. Sen de mi adam olduğunda baston bacaklı, sonunda da geline yapıştırıyor ha. Şarkıyı unutmuşum. Evet. Sonunda da şey hani en başta kaynana yapıştırıyor gelin, ondan sonra kaynana cevaben şey yapıyor değil mi? Geline yapıştırıyor galiba değil mi? Evet. O ona söylüyor, o buna söylüyor. Sabah yine kadın programında kavga vardı. Vallahi billahi. Yer yerinden oynadı, camlar çerçeveler falan. Hemen Bizimkiler dizisine geçtim hemen. Baktım gerilim var. Hemen koşarak uzaklaştım yani. Vallahi baktım ki gerilim. Hiç benlik bir şey yok yani. Dedim ki aman artık. Alo, merhaba.
2: Alo.
0: Merhaba. Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Ne, öğretmen misiniz acaba?
2: Ben diş hekimiyim.
0: Diş hekimisiniz?
2: Evet.
0: Belli ağzın güzelliği, yafası konuşmaya da vurmuş belli efendim. Gülme falan. Vallahi diş macunu reklamı gibisiniz şu an.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim lütfen. Neredensiniz hocam?
2: Şu anda Pozantı yolundayız. Balayından tamam. Dönüyoruz.
0: Balayından mı dönüyorsunuz?
2: Evet.
0: Yürü be ablam.
2: İzmir'e balayına gittik.
0: Evet.
2: Hatay'a, artık memleketimize dönüyoruz.
0: Anladım. Alt üst ağız yakalanmış galiba balayına falan gidildiyse.
2: Evet.
0: Hani zirkon falan alt üst ağız yakalanmış demek ki yani. İyi, güzel, peki. Eşiniz ne iş yapıyor?
2: Eşim belediyede memur.
0: Eşiniz belediyede memur. Siz de oh, güzel vallahi, iyiymiş yani. Vallahiymiş. Hocam merakımdan, hani terzi söküğünü dikemez diye yalan yanlış bir şey vardır ya. Bu ağız sağlığınızla alakalı mesela hiç ağzınızda bir kaplama, işte zirkon, o bu köprü falan bir şey var mı acaba?
2: Yok bende, ama ben kendi mesela diş taşı temizliğimi kendim yapabiliyorum.
0: Kendiniz mi yapıyorsunuz?
2: Evet.
0: Nasıl yapıyorsunuz onu?
2: Ayna karşısında.
0: Tabii bizim yapabileceğimiz bir şey değil, değil mi? Biz illa para vermeliyiz.
2: Klinikte, evet, klinikte.
0: Anladım. Peki hocam, başka bir soru da. Diş çürümesinin, diş sağlığının, dişleri ne kadar fırçalamanla alakası yokmuş. Ne kadar fırçaladığınla, doğru mu?
2: Beslenmeyle alakalı, tükürük, akış hızımızla alakalı. Biraz böyle kitabı bir bilgi söyleyeceğim ama.
0: Sıkıntı yok, hiç problem beslenme. Yok. Ben ve bütün dinleyen hepimiz tıbbiye mezunuyuz, hepimiz anlarız biz.
2: Estağfurullah. Yani evet, beslenmeyle alakalı, fırçalamayla alakalı, ama belli bir düzey artık vücudumuzun anatomik yapısıyla ve hormonlarımızla alakalı.
0: Anladım. Peki enişte tarafında ağız sağlığı nasıl?
2: Benle tanıştıktan sonra daha çok dolgu ve kanal oluşmaya başladı.
0: O zaten taksidi...
2: Senden önce böyle bir şey yoktu dedi.
0: O zaten taksidi ödeyemediği için evlenmiş olmasın adam.
2: O da olabilir Serdar Bey, bence de.
0: Diş pahalı çünkü. Diş çekme ne kadar? Mesela geldi, dişi çektiniz mesela, ne kadar bunun işlem ücreti?
2: Minimum 3,5'tan başlıyor.
0: 3,5 dolgu?
2: Dolgular 5, eğer estetik dolguysa 9-10 bandında.
0: Bu estetik dolgu da şey, bilgisayar aleminde bir şey var. Mesela klavye var 1000 lira, gaming klavye 11 bin lira. Bu da mesela dolgu var 1000 lira, estetik dolgu 11 bin lira. Onun gibi galiba.
2: Evet, ve kullandığımız malzemeyle de alakalı. Hani nasıl teknoloji
0: firmalarla alakalı. Dün yayını dinlediniz mi? Dün.
2: Dünkü yayını yarım dinleyebildik.
0: Tamam, ben artık yayında bir şey olduğu zaman ona tepki olarak nananın nana diyorum ben, ama o bir şey ne olduğunu söylemiyorum. Podcast'ten dinleyin, ne olduğunu anlayın.
2: Tamamdır Serdar Bey.
0: Tamamdır efendim. İyi yolculuklar. Eniştenin hiç sesi çıkmıyor. Ne yaptınız ağzında? Sprey mi sıktınız?
2: Yok, hayır, direksiyon başındayız. Şu anda sağa çektik.
0: Anladım efendim. Bir duyayım mı? Onun da bir sesini duyayım mı?
2: Tabii ki de verebilirim. İyi tamam, günler, iyi yayınlar.
0: Çok
2: Serdar
0: teşekkür
2: Bey.
0: Ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
3: Evet abi.
0: Abi hayırlı olsun, bütün ailenin dişi bedavaya getirdim böylelikle.
3: Abi hiç sorma, hem aile hem çevreme yazmayan insanlar bana yazmaya başladı.
0: Tabii canım, sen de ama belli, bak yenge de kabul etti yani. Taksidi ödeyemediğin için evlenmişsin, çok belli yani.
3: Dişlerimi abi yaptırıyorum bari bedavaya.
0: Şu an yaptırıyor musunuz harbiden?
3: Abi ön dişlerimi yaptırdım ya.
0: Malzeme parası ver bari.
3: Ne malzeme parası mı?
0: Evet.
3: Abi hiçbir şey vermedi.
0: Ona da şöyle malzeme mi kullanıyorlar ki? Allah Allah.
3: Değil mi? Hiç haberim yok abi ondan.
0: Diş ya bu. Malzeme varmış yani dişte. Allah Allah.
3: Sıfır bilgi. Yaptırdım. Dedim tamam gelecek ay öderim. Evet. Sorarım. Çıktım gittim bir daha ne sordum ya aradım.
0: Sonra zaten evlendiniz direkt.
3: Aynen evlendik abi. Bedavaya geldik.
0: Baktın şey olur. Mesela atıyorum yenge böyle mızmızlanmaya başlar. Yahu seni yaptık, anneni yaptık, babanı yaptık, kardeşini, komşuları yaptık. Artık para. Bir tane yiyen yani bir çocuk yaparsınız 15 sene daha kapanır para davası.
3: Değil mi? Vallahi abi şimdiden çalışmalara başlıyorum zaten.
0: Kapatıyorum o zaman hemen. Hemen kapatıyorum ben.
3: Değil mi abi?
0: Hemen çalışırken rahatsız etmeyeyim seni.
3: Yok estağfurullah.
0: Hadi görüşürüz, iyi yolculuklar
3: abi. Görüşürüz abi.
0: Sağ olun abi. Teşekkür ederim.

Ara verelim demiş Şeb Boy. Şeb Boy tamam, ilk saat şeyliğini, heyecanını attık. İkinci saat burada bu kasabanın şerifi benim. Ben ne zaman ara dersem o zaman Şeb Boy. Tamam yeter. Birazdan veririz. Dur, acelem mi var, ne yapıyor? Atlı mı kovalıyor? Yani, ne var yani?

Selam ustam, ben Mehmet. Almanya'dan selam olsun. Her gün moral kaynağım, sağ olun, teşekkür ederim. Evimin tadilatından dolayı 3 aydır her gün inşaatta sizinle günümüz güzelleşiyor. Bu nasıl tadilat ya? Yeniden ev yapıyorsunuz. Tadilat değil ki abicim bu ya. Ne oldu? Belediye izdiği için yeni ev yapıyor. Tadilat mı yazdırdın? Bu tadilat değil ki bu. Bu tadilat değil ya.

0: Bir ara veriyoruz. Aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler. O kadar da üstüne gitmeyeyim ilk günden, dur. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.
1: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
8: Tep, o kadar iyi ki Tep.
9: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'te.

0: Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Reklam. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

Bugün müdür yardımcısı oldum. Aa, hayırlı olsun. Görevimizi tebliğ etti müdür. Öncesinde odama gel, tebliğ yapacağım dedi. Ben de dedim ki burada da tebrik edebilirsiniz hocam. Ters ters baktı. Tekrar gittim yanına, tebliğ etti. Tek edilen bir şey varmış dedim. Hocam bu nedir dedi ki taşınır kayıt sistemi. Ben de dedim ki bizim taşınır öğrencimiz yok ki. Niye ters ters baktı? Olaya hiç hakim değilim galiba. Görevi seçmekle ben hiçbir dediğinizi anlamadım efendim. Bir tek müdür yardımcısı olmuşsunuz, onu anladım.

0: şarkıları kesin Şeboy hazırlamış. Benim de dokunuşlarım var efendim, benim de var. Alo, merhaba.
1: Alo, merhaba, iyi günler.
0: Merhaba abi, sadece müdür yardımcısı olduğunuzu anladık. Başka anladığımız bir şey yok başka. Bir anlatırsanız bize.
1: Ya aslında adım Salih. Bugün bir olaylar zinciri yaşadım. Sabah okula gittim.
0: Anladım. Salih abi, beraber bir dakika soru cevap gidelim. Müdür yardımcısı. Ne müdür yardımcısı? Okul müdür yardımcısı mı?
1: Okul müdür yardımcısı oldum bugün.
0: Bravo abi. Hangi ilde?
1: Gaziantep.
0: Gaziantep'te. Peki, tamam. Hı? Çok sevimli, çok şeker gibi bir insansınız. Sesinizden belli. Öğrencilerimiz çok şanslılar sizin gibi müdür yardımcısı olduğu için.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Benim zamanımdaki müdür yardımcısını hatırlıyorum mesela. Bizim ellerinden öperim tabii de. Hani dayağıyla meşhurdu. Çok affedersiniz.
1: Yok öyle şeyler.
0: Ya, o zaman öyleydi. Ben yaşadığım evet. Hikayeyi anlatıyorum. Evet. Ben böyle yapı olarak da çok şeydi. Mesela elini böyle bir yere koyduğu zaman böyle hız kasesi gibi oluyordu. Yani kapı gibiydi. Gerçekten kapı gibiydi. Ciddi söylüyorum, böyle bacağını uzatırdı, yokuş aşağı duruyormuş gibi olurdu. Öyle.
1: Kesin öyle anıları yani. Var evet.
0: Öyleydi hakikaten. Evet abi, müdür yardımcısı oldunuz. Hayırlı olsun, buyurun.
1: Ya ben haberim yoktu. Sabah gittim okula. Bugün çarşamba olduğunu da unutmuşum. Evet. Öğrencileri toplarladım.

0: burada tören yapacağız diye. Ben müdüre hanım geldi bu arada, müdürümüz hanım, hanımefendi. Geldi, dedim hocam biz tören yapmadık, İstiklal Marşı'nı okumadık dedim. Dedi hocam dedi, sen iyi misin dedi. Dedim teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız dedim. Ben de iyiyim dedi. Öğrencileri içeri almaya başladı. Hocam İstiklal Marşı okumadık. Dedi Sadi hocam bugün çarşamba, pazartesi değil, kendinize gelin. Tamam tamam dedim. Arada 2-3 saat ders geçti. Hocam dedi odama gelir misiniz dedi. Görevlendirme evraklarınız geldi. Tebliğ yapacağım size. Dedim hocam burada da tebrik edebilirsiniz dedim. Bana yine ters
1: baktı. Sen olayı bilmediğin hani, için yani ondan
0: olayı
1: mı?
0: Olayı unutmuşum ben. Hani o görevlendirmeyi de unutmuşum. Her şeyi unutmuşum yani. Sanki bugün sıfırım. Gittim sonra evrakta baktım ki TKY yazıyor. TKY.
1: Ne demek hocam?
0: Bu ne demek dedim hocam, ben anlamadım bu görevi falan. Dedi hocam taşınır kayıt sistemi ya da yönetimi. Bizde daha önce taşınır öğrencilerimiz vardı. Dedim hocam bu sene taşınır öğrencimiz yok bizim.
1: Tamam.
0: Dedi hocam gidin öğrenin gelin.
1: Hocam dert oldu bize, biliyor musun şu an? Vallahi yani dert oldu. Peki hani sizin haberiniz yok ki, sizin böyle bir isteğiniz, bunun bir sınavı mınavı falan bir şey yok muydu yani? Durduk yere mi?
0: Sınavı vardı, sınavı geçtim.
1: Tamam. Ama bugün olacağını beklemiyordunuz, doğru mu?
0: Ben bugün tamamen sıfır olduğumu anladım. Yani nasıl olmuşsa ben bugün sıfırdım tamamen. Ne söyleniyorsa hani. Her şeyden de böyle bir şey oldum, ne derler ona. Yanlış yapa yapa hani doğruyu da unuttum.
1: Anladım hocam. Kolay gelsin. Siz normalde branşta ne öğretmenisiniz siz?
0: Tarih öğretmeniyim ben.
1: Tarih öğretmeniniz. Ya niyeyse mesela böyle tarih öğretmenleri müdür yardımcısı oluyor hocam niyeyse ya.
0: Bilmiyorum ama genel anlamda sözelci olarak müdür yardımcısıyız. Okulda diğer hocalarım da var. İki tane tarih hocası olarak müdür yardımcısıyız. Doğru yani söylediğiniz.
1: Evet.
0: Edebiyat öğretmenimiz var. O da müdür yardımcısı. Ben hiç beden eğitimi öğretmenlerinin mesela müdür yardımcısı olduğunu hiç görmedim. Ya da bir müzik öğretmeninin.
1: Hababam sınıfı müzikalinde Badi Ekrem. Müzikalinde ama. Müzikalinde Badi Ekrem hem müdür yardımcısı hem de beden eğitimi öğretmeni. Müzikalinde, filminde değil.
0: Evet.
1: Bizde de şöyle bir şey vardı abi. Müdür yardımcımız hoca yok diye istediği derse girebiliyordu mesela. Müzik olur, resim olur. Hani hepsi olur yani. Müdür yardımcının yani... öyle bir şeyi var. İstediğiniz derse girebiliyor musunuz hocam?
0: Hayır, sadece kendi bölümünüzden ders alabilirsiniz.
1: Kendi bölümünüzden?
0: Evet.
1: Anladım.
0: Yani kendi bölümünüzden branş varsa zaten alabilirsiniz. Yoksa başka bölümden alamazsınız.
1: Anladım, anladım hocam. Peki. Bak, Hababam sınıfının filminde de hani özür diliyorum, sözüm meclisten dışarı. Kel Mahmut tarih öğretmeniydi, müdür yardımcısı.
0: Evet, doğrudur.
1: Hocam, samimi miyiz? İstediğim gibi konuşabilir miyim sizde?
0: Tabii, tabii, tabii, buyurun.
1: Saç var mı sizde? Şu,
0: ben ektirdim.
1: Ektirdim. Öğrenciler arasında lakabınız var mı, lakabınız?
0: Hayır, yani ben hiç öğrencilerden duymadım açıkçası. Genelde sevecen babacan bulurlar.
1: Ya öyle şeker hani... gibi insansınız, o zaten konuşmadan, anlatımdan belli de. Lakabınız varsa hani benden duymuş olmayın da, siz pek öğrencilerden duyamazsınız zaten.
0: Bilmiyorum, ben hiç duymadım. Ben bazen soruyorum da, ya arkadaşlar hani bakın ben de sizin arkadaşınız gibiyim. Hani rahat olun, öyle bir şey varsa söyleyin falan. Diyorlar ki yok hocam hiç biz düşünmedik falan diyorlar.
1: Hocam yani. yemezler. Siz öğrenciyken yiyor muydunuz bunları? Yemezler.
0: Valla ben şöyle yani öğrencilik hayatımda da ben hiç lakap taktığımı hatırlamıyorum. Ben gayet...
1: Hani biz de öğrenciyken mesela öğretmenlerden bazıları şey derdi. Arkadaşlar biz arkadaşız ya, bir şey varsa bize söyleyin. Aa, çekinmeyin söyleyin. Biz de düşerdik bazen ama ilk yıllarda anlatırdık. Sonra daha biz eve gitmeden eve kağıt giderdi.
0: Yani. Ya şöyle mesela Serdar Bey, şöyle ben öğrenciyken bile mesela hiç lakap taktığımı hatırlamıyorum ama önceki... kullanılan lakapları kullanıyorduk yani.
1: O da takma gibi bir şeydir yani mesela. Bir tane ya, mesela sizin müdür yardımcısının şeyi neydi, lakabı neydi hocam?
0: Müdür yardımcısı değil de bizde normal bir öğretmenimiz vardı. Biz ona imparator diyorduk.
1: İmparator diyordunuz.
0: Evet.
1: Anladım. Peki hocam saçlar nasıl, ektirdiniz, randıman alabildiniz mi acaba?
0: Evet, ben gayet memnunum.
1: Tamam. Ama ektirmeseydiniz müdür yardımcılığına daha yakışırdı, biliyor musunuz?
0: Mutlaka o zaman kelmanız olurduk yani, mutlaka.
1: Adınız ne abi sizin?
0: Salih.
1: Tamam peki. Sana hocam isterseniz ben size bir lakabı...

0: Lakap bulayım hani Ababam sınıfında da diyor ya Mahmut Hoca ilk geldiğinde. Hani öğretmenlere lakap takarsanız benimkini hiç aramayın, benimki budur diyor, kendi lakabını söylüyor. Biz size bir lakap bulalım, isterseniz onu kullanın bundan sonra.
1: Olur, siz nasıl derseniz.
0: Yani hocam yok o kapı. Ya bir müdür yardımcısıyla öğrenciyken böyle konuşabileceğimi söyleselerdi var ya, böyle şakalaşabileceğimi böyle. Hani böyle espriler yapabileceğimi, onun bana güleceğini falan, hadi oradan falan derdim de iyi ki bu mesleği seçmişim. Hocam neyse, o lakabı biz takmayalım ya. Öğrenciler bulsun onu.
1: Tamam olur. Ben de iyi ki bu mesleği seçmişim. Gerçekten çok memnunum.
0: Eyvallah.
1: Yani başka işimde belki bu kadar mutlu olamazdım. Belki bu kadar iyi yapamazdım.
0: Ne güzel abi. Önemli olan o zaten. Selam ederim. Çocuklara da çok selamlarımı iletin. Ellerinizden öperim hocam. Görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bunu öğrencilik zamanında hani bizde müdür yardımcısı var ya, üf bak şimdi yanlış olmasın, hocalarım kızmasın bana. Hani biz öğrencilik zamanında mesela müdürden çekinmezdik. Ama müdür yardımcısı dedim, Veysel Hoca dedi ya, öf ya, ben evdeyken adını duyayım ayağa kalkıyordum. Yani hakikaten, ama ellerinden öperim, sonrasında da çok görüştük. Veysel Hoca 2 metre falan da herhalde boyu, vallahi üstü de olabilir değerli dinleyenler. Yani yanından yürürken rüzgarından savruluyorduk yani. Yürüdüğünde yer oynuyordu. Bildiğin yer oynuyordu. Yürüdüğü zaman Veysel Hoca meşhur. O tarihlerde birisi bana okul müdür yardımcısıyla şakalaşacaksın, o sana gülecek, sen ona güleceksin falan dese, hadi oradan der, ağlayarak eve giderdim yüksek ihtimalle, ama yok yani. Okullar güzel yerlerdi ya. Sen şimdi işte haberleri görüyor, hepimiz görüyor, hepimizin bir içi acıyor yani. İçi acıyordan ziyade vallahi konuşacak bir şey yok yani. 10 yaşında 15 yaşında çocuklar bunlar. Hani ne diyelim, ne yapalım bilmiyorum ama ben aklıma geldikçe söylüyorum. İnşallah bunun da lincini yemem. Özellikle çocuğu olanlara sesleniyorum özellikle. Şu Telegram belasından çocuklarınızı lütfen uzak tutun. Bak başka yerlerde ya da siz kendi grubunuzda, kendi ekibinizde çok hayırlı bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz bunu. Çok iyi bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz bunu ama... ben telefon şakası için, telefon şakası hattımız var bizim biliyorsunuz. Benim normalde kendi numaralarımda, onlarda bunlarda falan kullandığım bir uygulama değildir bu. Telefon şakası için dedim ki hani her yerden ulaşılabilsin. WhatsApp haricinde hani 530-280-00-00 telefon şakası hattı biliyorsunuz. Dedik ya bir Telegram'a da bunu kaydede, nasıl çıkacağımı şaşırdım değerli arkadaşlar. Bir kere daha diyor, şu Telegram denilen şeyden çocuğunuzu maalesef kötü kullananlar yüzünden birazcık uzak tutun. Yoksa teknolojinin nimetlerinden bir tanesi tabii ki kullanılsın ama takibi birazcık zor olduğu için çocukların oradan beyni yıkanıyormuş gibi gözüküyor son dönemlerde. Özellikle o uygulamaya dikkat ediniz lütfen sevgili arkadaşlar. İnşallah okullarımızda da kötü şey, bizim zamanımızda okulda yaşanan en şey, hani özür dileyerek samimiyetle söylüyorum bunu, hani kızmayın bana, en kötü şey hani kız kavgası falan olurdu. Bu olurdu, en büyük şey bu olurdu. Ertesi gün herkes kol kola okula giderdi. Şu an hakikaten yani en büyük şey üzüntü. Üzüntüyle, hayretle, şaşkınlıkla seyrediyoruz. Hani el kadar çocuk, el kadar bebe deriz ya hakikaten. Hani bunu bize de diyenler vardır, siz de birilerine diyorsunuzdur. Hani el kadar çocukların birbiriyle ne alıp veremediği olabilir, ne olabilir, ne yapılabilir. Ama çok üzücü olaylar. Bir ara verelim de aradan sonra ben de bir bakayım bir saniye. Aradan sonra şimdi Telegram'la alakalı yazmışlar. Biz mesela sildik falan diye. Yani bu kulağınızda bir küpe olsun değerli kardeşler. Ben bir ne diyorum, telefon şakası hattıyla alakalı yükledim. Vallahi yani bu yaşta adamım, nasıl çıkacağımı şaşırdım. Hiç yok, öyle bir şey yok. Telefon şakası hattı içindeki sadece WhatsApp. Haberiniz olsun. Orası birazcık enteresan kullanılıyor değerli arkadaşlar. Bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra devam edeceğiz. Ver şey boy arayı.
2: Shell'de 500 TL'ye varan maxi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Umran Oto Ekspertiz. Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
8: İçtikçe iyi hissedeceksin.
9: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler.

Oo, Kurtuluş dinliyormuş bizi. Komşum. Komşu konusunda şanslıyım ya. Vallahi şanslıyım ya. Komşum. Komşum sanatçı şarkıcı Kurtuluş çıktı sevgili arkadaşlar. Ben onu daha çok motoruyla biliyorum gerçi de. Hani bayağı da olmuş yazalı, inşallah dinliyordur. Ben onu motoruyla biliyorum daha çok. Hani ben o tanışmadan önce de motoru dikkatimi çekmişti. Sonra tanıştık. Diyorum ya abi, bizim şeyde her şey var bizde yani. Balerin var, şarkıcı var, ressam var. Sonra ateşteyim, ateşte, ateşte. Heykeltıraş komşum var ya, heykeltıraş. Eli ayağı bembeyaz geziyor böyle. Kurtuluş, selam ederim kardeşim. Selamlar.

Abi hanıma para gönderecektim, unutmuşum. Bir de bir görüşmeye girdim, 8 kere aramış. Şimdi aramaya korkuyorum demiş efendim. Para göndermeyi unutmak. Günün koşuşturmacası içerisinde oluyor. Valla hanıma gönderiyi bilmem ama diğer şeyler için Vakıfbank Winov. Günün koşturmacasında hani dinleyicimiz gibi ödemeleri, alacakları falan takip etmek oldukça zaman alıyor. Unutabiliyorsunuz, aklınızdan çıkabiliyor. Neyse ki Vakıfbank Winov var. Ödeme ve tahsilatlar Winov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşebiliyor. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Winov iş yeriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyorsunuz. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz. Eczacıları da unutmuyor Winov. Kullanıma hazır limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık Winov Eczada. Kısaca ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar artık Winov güvencesinde. Detaylı bilgi için www.vakıfbank.com.tr'ye bakabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Nasıl? Yerleşti mi? Fatih geliyordur, birkaç güzel söz et de yayında anlatacağı konu olsun, yazık demiş efendim. Yok canım, gelince siz yazarsınız, sahip çıkarsınız zaten. Ateşteyim ben ateşte, ateşteyim ateşte, ateşte, aklım gitti bir güzel işte. Benim yazdığımdan reklama bağladın, helal olsun demiş efendim. Bu iş böyle yapılır. Bu iş böyle yapılır.

İstanbul trafik durumu %74 sevgili dinleyenler. Şevval'e sormuyorum çünkü o bakıp söylüyor. Alıştıracağız onu. %74. Asya yakası %80 an itibariyle. Avrupa yakası %69. Kuzey Marmara'ya bakıyoruz. Kuzey Marmara Edirne'den Ankara'ya açık demeyi çok isterim ama tam köprüye girişte bir yoğunluk var. Yani diğer taraflarda çok böyle bir şey gözükmüyor. Burada Garipçe tarafında böyle bir yoğunluk var. Kaza trafiği gibi duruyor. O tarafta olan varsa yazsın. Kaza trafiği gibi duruyor. İnşallah sadece mala gelmiştir kazaysa da. Canda bir şey yoktur. Ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte açık sevgili dinleyenler, gidilebilir. İkinci köprü, hatta Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik. Çamlıca gişelere kadar var. Çamlıca gişelerde başlayan trafik. Ara ara var, sonra birazcık açılıyor. Köprünün orada yine var. Mahmut Bey gişelere kadar devam sevgili dinleyenler. Birinci köprünün üstü açık gibi. Niye bakayım? Evet, bağlantı yolları felç her gün olduğu gibi. Onun için birinci köprü insanlar çıkamadığı için açık gibi gözüküyor. İki istikamet için de aynı. Avrasya Tüneli, tünele yaklaştıkça yoğunluk var. Tünel içi açık, tünelden çıkınca yine yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de her gün olduğu gibi Bakırköy, Zeytinburnu, Ataköy civarı trafik değerli dinleyenlerim.

Şevval bitirmek lazım programı demiş efendim. Bitirmeyeyim, bir şey olsa eli ayağına dolansın mı? Eli ayağına dolansın, bitirmiyor. Öyle olunca çok panik oluyor, biliyor musun? Bitirmiyorum Şevval. Benden sonraki arkadaşa da söyle gelmesin. Ben devam ediyorum.

0: Mevzu biter, ben ufaktan gider. Sevgili dinleyenler, burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim değerli dinleyenlerim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Fatih'imle size iyi eğlenceler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünce de kendinize iyi bakın, ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah. Bilerek Serdar yayında gibi veda ettim. 10'da görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Kupasıyla her yerde kazanan sensin. Oto Rapor,
1: Oto Ekspertiz. Ama dememek için ama sigorta.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla.

0: Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
8: Ben dijital arkeolog.
9: Ben iklim mühendisi olacağım.
10: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
11: Garanti BBVA Emeklilik.
6: Saat 18. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
13: Merkez Hakem Kurulu'ndan hakem atamalarıyla ilgili açıklama geldi. Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, 1. Lig hakem atamalarının ise Alan Snowden'in teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek FIBA Kadınlar Süper Kupa bugün Mersin'de sahibini bulacak. Mersin'le Fenerbahçe Tarfin saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
13: BIST 100 endeksi 12.115 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 7 kuruştan işlem görüyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
12: Alem FM yol durumu.
13: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 4 dakika.
12: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
13: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.601, yarım altın 21.365, çeyrek altın 10.683, gram altınsa 6.554 liradan alıcı buluyor.
12: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
15: Alem
12: FM hava durumu. Hava durumu.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 21, Ankara, Trabzon ve Kayseri 22, İzmir ve Antalya 26, Adana 30, Erzurum 17 ve Diyarbakır 25 derece.
14: Paraflay'ın katkılarıyla.
15: Güzellikler dünyası.
12: Parafla Çin, Şangay'dayız. Şangay, Çin'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olup ülkenin önemli ekonomik ve finans merkezlerinden biridir. Modern gökdelenleri, hareketli caddeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Şangay, modern mimarisi, ticari hayatı, sanat ve kültür etkinlikleriyle Çin'in çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir metropoldür.
14: Paraflay'ın katkıları.

TF, Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Saygıdeğer alim efendim dinleyenleri, saygılar sevgiler, büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden öperiz, yaşıtlarımızla tokalaşırız. Nasılsınız, haliniz vaktiniz yerinde mi? Bizleri soracak olursanız çok iyiyiz top, harikayız top. Yeni nesil asistanlarımızla uğraşıyoruz top. Şevval'in eli ayağı birbirine dolamış top. Kıymetli dinleyiciler, müazzam bir akşam geçirmeniz için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bir ekranı bir görelim. Kalabalıksanız şakaların dozunu artırıyoruz. Zayıfsa, kitle azsa daha basit. Ali Atabak seviyesinde şakalarla. Kitle kalabalıksa ona göre şaka dozunu artırıyoruz efendim. Ne yapıyorsun kız orada? Kabloyla mı uğraşıyorsun? Bir şey yapıyorsun orada?
1: Mesaj atıyorum bize.
0: Kime mesaj atıyorsun?
1: Kendime. Alem efendim.
0: Alem efendim. Peki efendim. Sevgili dinleyiciler, şunları bir sabitleyeyim. Karımı şuraya sabitleyeyim. Evet. Şevval'i de sabitledik. Dur bakayım, şunu da kapatayım. Evet, evet. Bağırma kulağım patladı. Kim bunu yazan? Tabii ki Banu Hanım. Kim yazıyor? Akşama kadar şirket içinde İK müdürüm, İK müdürüm diye millet peşinde gezince gerçek hayatta da öyle olacak zannediyor. Geçen diyor ki 2 liram yoktu, ekmek vermedi bakkal diyor. Vermeyebilir. Yani bakkalda İK müdürü değilsiniz efendim. Bakkalda vatandaşsınız. Olur mu diyor, ben hayatta, günlük hayatta da öyle bir havam var diyor. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Normal hayatta soyluluğa alışınca
0: tabii. İş hayatında. Biz proletaryayız onun gözünde bu arada.
1: Alt tabaka.
0: Tam altın altı. Yani esfele safilin neredeyse. Daha aşağılardayız yani. Banu Hanım'ın gözünde öyle. Sevgili dinleyiciler, geldiyseniz bir işaretinize bakarız efendim. Keyifler yerinde diye tahmin ediyoruz. İçimde garip bir çocukça bir heyecan var, bir mutluluk var. Sebebi nedir inanın bilmiyorum. Garip, manasız bir mutluluk. Böyle sanki... Sanki böyle 25 yıl alkol tüketmişim de alkolü bırakmışım gibi, öyle hani böyle tedavi olmuşum falan, öyle şeyler var.
1: Rehabilite olmuş gibi mi hissediyorsun?
0: Evet abi, böyle bir beni tedavi etmişler gibi, böyle kötü bir alışkanlığımdan kurtulmuşum gibi bir his var, böyle kuş gibiyim yani. Nazar değil misin? Tabii de anamla konuştuk. Anneme dedim ki, anne rüyamda dedim seni gördüm dedim. Dedi ki uzun, ben de seni gördüm. Hemen böyle karşılıklı şey vardır hani, ben de seni gördüm falan. Dedi ki sen de dedi, ben de seni gördüm dedi. Çok güzel anlatmayayım dedi. Dedim ki sen anlatmıyorsun, ben de anlatmıyorum hadi. Diyor ki yok sen anlat. Yok sen anlatmıyorsun. O anlatmadı, ben anlatmadım, kapattık.
1: Suyu anlatsaydınız.
0: Suyu anlattım. He, suyu anlattım. O sonra hanım geldi kızdı, çeşmeyi kapattı. O öyle bir şey değil, bardağı doldurman lazım diyor. Ben akan suyu anlatıyordum.
1: Ben de.
0: Değilmiş işte öyle, değilmiş.
1: Hayır, akan su.
0: O kız o fatura şey olur o zaman.
1: Tasarruf devri tabii.
0: Evet, tasarruf yani. Devri de o da var yani.
1: Ama akan su yani.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Akanzi. Birazdan mevzu. Mevzu mu var?
1: Nerede?
0: Nerede mevzu var ya?

0: Gamze'nin muazzam bir önerisi var ya. Gamze diyor ki madem akan suyu anlatacağız, o zaman duşa girip anlatalım.
1: Evet doğru. Ben
0: zaten akmıyor mu diyor.
1: Ben doğru öyle söylüyorum. Yapıyorum. Evet. Benim duşumda kavanoz var. O kavanozu doldurup doldurup böyle tasarruf.
0: Hasta bu kız, yemin ediyorum hasta. Ya. Deli deli. İlaçlarını almadın değil mi bugün?
1: Bugün içmedim.
0: Kız zaten akıyor, kavanozuna ne gerek var?
1: Ya şimdi çok akıtırsam üzülüyorum. Birazcık dolduruyorum, küçük küçük böyle döküyorum ki akan mi? Su efekti.
0: Zaten rüyadan sonra duşa girmek enerji olarak da doktorların önerdiği bir şey. Biz zaten öyle büyütülürüz. Oğlum sen bir duşa gir. Hani rüyanı duşa anlat diye aslında.
1: Tabii.
0: Tabii. İğne ucu kadar. Komple yıkanmak lazım. Çok şükür Erhan bugün de yok sevgili dinleyiciler. Erhan'ım benim. Valla benim de anlamsız bir keyif var üstümde diyor. Herhalde kayınpederimle kaynanam 2 aydır bende. Ve gidiyorlar, bu yüzden midir? Ya tamam, başımın üstünde yerleri var da diyor. 3 aydır kızımın yanında uyuyorum diyor. Allah aşkına ya. Kendimi banyoda uyanık buluyorum demiş. Yani kızımın yanında uyuyorum, banyoda uyanıyorum demiş. Yani yorgunluktan uyur gezer olmuş herhalde, onu söylüyor.
1: Ya da kızı itiyor.
0: Ya da.
1: O da sürüne sürüne banyoya.
0: Ya da.

0: Trabzon Sürmeneye buradan selamlarımızı çakalım. Dinleyicilerimiz var, gördük efendim. Saygılarımızı sunuyoruz Sürmeneye. Bu taşıyacak mı dediniz? Sürmene'de mi çekiliyordu? Nerede çekiliyordu ya? Kot Kafayla biliyor musun?
1: Hiç izlemedim de.
0: Biliyor musun? Nerede çekiliyordu ya? Taslayacak bu denizde. Adil. Adil. Nerede çekiliydi ya?
1: Ha? Şimdi ona bakıyorum.
0: Biliyorsun, bir bakayım mısın? Hemen bir bakayım mısın bir Karadeniz? Hemen Karadeniz'den abi bak, bir Karadeniz çal. Hemen yazar Karadeniz. Geldi zaten.
1: Trabzon.
0: Var olsun da. Trabzon'da nerede ama? Trabzon neresi? Galiba Sürmene olabilir efendim.
1: Arsin, Araklı, Sürmene, Of, Çaykara.
0: Oralarda çekiyor. Çekiliyor.
1: Bu 4-5 yerde çekiliyormuş.
0: Selam ederiz Trabzon'a. Esme daha. Öyle miydi?
1: Esme daha. Onu ben bile biliyorum.
0: Esme daha. Bir geber daha. Evet. Peki. Bazısı böyle şiveyi güzel yapıyordu. Bazısı hiç yapamıyor. Yani ısrarla devam ettiriyor. Şimdi ismini vermeyelim. Banu Hanım. O kadar kötü yapıyor ki şiveyi. Radyoda ya bir şey de diyemiyoruz kendisine. Yalandan gülüyoruz yönetici. Falan yapıyor. Banu Hanım o kadar kötü Karadeniz taklidi yapıyor ki. Mesela kot kafali diyecek. De bakayım bir kot kafali.
1: Kot kafali.
0: Bak ne kadar güzel söyledin. Ben de deneyeyim kot kafali. Ben de diyebiliyorum. Banu Hanım böyle yapıyor. Kot kafali. Ya Allah Allah.
1: Google çeviri sesi.
0: Bir de kendisi tabii göçmen olduğu için söylüyorum. Diyor ki Banu Hanım yapamıyorsunuz diyorum. Yani Karadeniz ağzını yapamıyorsunuz. Biz göçmenler bir tek göçmen yapabiliriz diyor. Öyle söylüyorum.
1: Bizde bir tek Trakya'ya benzer bir şive oluyor.
0: Hemen hemen. Evet. Böyle hafif şey, hafif Trakyalı bir şey. Ama en azından şey çabası var kendisinin yani. Banu Hanım kot kafali. Yani yapamadığı için kendisi şive konusunda birazcık zayıf. O yüzden şey yapamıyoruz maalesef. Evet, yanlış yazdım. Sesli komutla yazdırdığım için demiş. Dur bakayım. Mesai saatlerinden dolayı uzun süreden bir programdır kaçırıyorum. Üzdü. Vallahi üzdü. Vallahi üzdü ya. Ne demek ya? Efendim mesai saatlerinde de radyo dinlenebilir.
1: Tabii.
0: Ne var bunda?
1: Kulaklıkla, kulak içi.
0: Evet, kulak içi dediğimiz.
1: Saçı kapat kulak.
0: Evet, in ear dediğimiz. In ear yani kulağın içine doğru. Mevzuyu verdiniz mi? No, birazdan vereceğiz. Hacı mevzuyu ver, mevzuyu demiş. Vereceğiz efendim, merak etmeyin. Dizi Araklı'da çekiliyor biliyor musunuz demiş. Hemen altında Hasan Bey diyor ki Karadeniz'e hiç geldiniz mi diyor. Geldiniz mi ne demek? 8 sene yaşadım ben Karadeniz'de. Üniversiteyi orada okudum. Efendime söyleyeyim. Orada çalıştım. Uzun süre orada çalıştım. Bir radyo kanalında çalıştım. Karadeniz'i iyi bilirim yani. Gitmediğim yer kalmamıştır. Dur bakayım. Gitmediğim yer kalmıştır. Şeye gitmedim. Batum'a gitmedim mesela.
1: Ben de gitmedim.
0: Yani herkes böyle Batum. Çok gidiyorlardı. O zamanlar paramız mı yoktu? Nedendir bilmiyorum ama Batum'a gidemedim bir türlü. Çünkü orada öyle bir şey, eğlenceli bir gece hayatı varmış galiba.
1: Tabii, çok çok renkli.
0: Öyleymiş. Gidemedim ama bir türlü Batum'a. Onun haricinde Artvin. Batum'u da öyle bir dedim ki sanki ülke sınırları içindeydi, gidemedim gibi oldu.
1: Onu dinliyorum.
0: Ama orada öyle davranıyorlar. Ben bir Batum'a gideyim geleyim gibi bir hava
1: sanki
0: var.
1: Sanki yan sokak
0: gibi. Yan sokak gibi davranıyorlar. Karadeniz'i iyi bilirim, çok da severim. Çok da severim. İkinci memleketimdir Rize. Abi iyi günler. İki gündür radyoda yayın yok. Kütahya Merkez. Burhan Bey göndermiş efendim. Allah Allah. Nasıl olabilir ya? Bekle şimdi abi, bekle. Evet. Evet. Şöyle aradık Burhan'ı.

0: Burhan'ın yanına Selahattin'i bağlar mısın?
1: Tabii.
0: Lütfen çok hızlıca. İkinci hat olarak ben birden Burhan'ı aldım çünkü. Burhan Bey açarsa. Burhan Bey iyi akşamlar. Radyoyu tamam. Kapatalım. Madem yayın evet. Yok nasıl dinliyorsun? Radyo açık orada ya.
2: Evet, evet.
0: Radyo yayın var mı?
2: Şimdi geldi.
0: Şimdi geldi.
2: Vallahi şimdi geldi.
0: Tamam arama arama. Şevo gelmiş gelmiş. Yayın gelmiş. Burhan iki gündür yok dedin. Sen vallahi yazınca mı geldi?
2: Yok vallahi dünden beri yok. Gerçek söylüyorum.
0: Tamam ama bir dakika şimdi mi geldi peki?
2: Vallahi kapalıydı radyo. Radyo hala bir tıkladım yayın geldi.
0: Allah Allah. Peki tamam. İnandık sana. Burhan'cığım yayın mayın giderse yaz ama yine. Bak Selahattin'i bağlayacaktım yanına teknik müdürü. Ama ama çözdük. Mevzuyu çözdük. Tamamdır. Var ol.
2: Müdüre gerek yok. Hallettik.
0: Eyvallah. Burhan'ımı alkışlarla uğurluyoruz. Var ol Burhan baba.
2: Kolay gelsin.
0: Eyvallah.

0: Yayının düzelmesi için Selahattin'e ara demen yeterli diyor. Hemen yayın düzeldi demiş efendim. Sabah programından sonra şarkıları Sena mı seçti diyor. Yok ama 2-3 saat kadar Sena çaldı. Çok da güzel çaldı. Bence çok keyifliydi Senacığımızla. Çok teşekkür ederiz. Reklamlardan sonra sizi Barış abiyle baş başa bırakacağım. Hem de bu şarkısıyla. Sever miyiz? Vallahi severiz. Barış Manço. Reklamlardan sonra Alem FM'de bende. Mevzuyu verelim mi, dönüşte mi verelim ya mevzuyu?
1: Bence merak etsinler ya, dönüşte verelim.
0: Var ya, profesyonel bir yalancı bu kız. Niye biliyor musunuz?
1: Gurur duydum.
0: Şebo müthişsin ya, vallahi müthişsin ya.
1: İlaçlarımı içmedim dedim ya.
0: Şimdi konu ne biliyor musunuz? Aslında mevzu şu, iki tane konu arasında kaldık, emin olamadık. Konuyu sonra verelim demesinin sebebi şu. Zaten konu belli değil ki. Ama o kadar profesyonel diyor ki. Bence merak etsinler be. Ha? Come on man. Nasıl olur anlayamadım. Tamam, aradan sonra o zaman. İyice merak edin diye konuyu vermiyoruz. Aradan sonra vereceğiz konuyu. Sonra Barış abi ayrılmaya geliyoruz.
2: Fatih Yıldırım. Hafta içi her gün 18'de. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: otosor.com.tr.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Otorapor, Otoekspertiz.
4: Bu çorba aşmış.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Bir dinleyicimiz yazmış Halil Bey. Ben de diyor terapist olabilirim gibi geliyor. Kolay meslek gibi geliyor bana demiş efendim. Terapist. Ne yapıyor işte, oturuyorsun, dinliyorsun ve işte şöyle olur, böyle olması lazım falan gibi yönlendirmelerde bulunuyorsun. Konuşmayla ilgili meslekler basit, kolay. Terapist, radyocu. Hani konuşuyor, ne yapıyor ki? Yani bu şimdi şey gibi düşünüyor. Hani karşı taraf anlattı, büyük bir dert. Para da aldı yüklü seans ücretini. En kötü finalde şey derim. Ya boş ver be. Ölümlü dünya oğlum, bunu mu kafaya takıyorsun? Derim diyor. Halil Bey yapar. Mesela bu dinleyicimiz yapar. Ben onu WhatsApp profil fotoğrafına da baktım. Yapar yani. Hatta ya terapiye gelen danışan oturur. Halil şey der. Sen anlat, çay koyup geliyorum.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Abi! Bıdı bıdı bıdı reklamdaki seslendirme senin mi? Doğru benim. Bunu çok soruyor dinleyici. Evet ben seslendirdim. Ama ben sesimi bir siteye sattım. Böyle uluslararası bir site bu. Hepiniz yani bu işlerle ilgilenenler bilir. Oraya sattım. Orada da sağ olun Türkiye Trend Sesler'de bazen birinci oluyor, bazen ikinci oluyor falan. Arkadaşlar o ses bana ait ama ben okumadım. Yani o reklamı yaptıranlar da oradan yaptırmışlar. Ama yine parası bana yatıyor. Bir şey değil yani, rahat olun. Ben şimdi size bir şey dinleteceğim bulursam. Bak teknolojinin geldiği noktaya bak. Bak şimdi hazırsanız dinletiyorum. Nasıl birazdan size dinleteceğim ses bana ait ama ben okumadım.
1: Çok merak ettim.
0: Bekle.

0: Şimdi oldu. Oldu mu? Yok, olmadı. Niye olmadı?
1: Gitmiş olması lazım.
0: Ben buraya gönderdim. Ha, geldi. Vallahi geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar, konu ne biliyor musunuz? Konu çok acayip yerlere geldi konu. Ben niye açamıyorum Şevvacım bunu? Hata veriyor bu arkadaş buradan.
2: Hangi siteden?
0: Şöyle yapsam olur mu? Heh, geldi. Tamam, yüklendi. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar, teknoloji öyle bir yere geldi ki, bunu yapan arkadaş bana dedi ki, abi bir tane sitede senin sesin var. Oradan biz okuttuk, sesini kopyalamışlar dedi. Dedim ki yo, parasıyla hizmet aldın. Benim onlarla anlaşmam var, bana ödeme yapıyorlar dedim.
2: Tamam.
0: Bak şimdi, bana reklamı gönderdi. Hazırsanız ben size reklamı dinleteceğim. İçindeki marka bölümü sonda geçiyor galiba, değil mi? Dur bakayım bir dakika. Evet, doğru, sonu, marka sonda geçiyor. Sonunu dinletmeyeceğim.
2: Tamam.
0: Çocuk bana reklamı gönderdi. Bu görüntülü bir reklam bu arada.
2: Sen
0: ben
2: yoksun
0: size sesini
2: ama
0: dinleteceğim. Ben yokum.
2: Tamam.
0: Çok acayip. Dedim ki çocuğa, ben bunu ne ara okudum dedim önce. Ben okusam böyle okuyamam dedim çünkü. Bak, veriyorum.
3: Bak, son bir yılda neler oldu biliyor musun? 143.679 kilometre yol yaptık. Yok, yanlış sapmadık. Konya altı, Kepez, Murakpaşa, Döşeme altı. 493 farklı eve ulaştık. 6.986 kez zilinizi çaldık. Eli boş gelmedik tabii.
0: Diye devam ediyor. Nasıl?
2: Çok iyi, biliyor musun?
0: Abi, teknolojinin geldiği yere bak ya. İnanamıyorum ya.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Süle. Bir tane Instagram sayfasında senin sesini
0: kullanıyorlar,
2: duyduğuma
0: kullanıyorlar.
2: Yemin
0: kullanıyorlar.
2: Edebilirim. Hatta kaydettim.
0: Denizlerim çok gönderiyor bu arada. Abi, senin sesin. Evet, doğru, benim sesim ama ben okumuyorum. Şimdi bak, inanamıyorum ben buna ya. Bir dinledim ve dedim ki abi, ben okusam bu kadar iyi okumam, okuyamam yani. O gülümsemeler, şeyler, bir şeyler. Son bir yılda neler oldu biliyor musun? Kapınızı çaldık, böyle oldu falan. İnanılmaz yani.
2: Çok güzel olmuş.
0: Teknolojinin bu tarafı muazzam. Yarın öbür gün yayına mı gelemedim? Metni yaz abi. Vallahi metni yaz, okusun.
2: Kim okuyor peki? Bunu okuyan kim?
0: Kız yapay zeka işte.
2: Şaka ya.
0: Ben oraya 3 saatlik bir kayıt gönderdim. Sonra tamam, o 3 saatlik kaydı model olarak kabul edip zaman içerisinde sistem kendini yetiştirdi, geliştirdi. Şimdi bu yeni versiyonlarıyla da sürekli update çıkıyorlar tabii. Abi, bu son versiyonuymuş. Bu ne lan dedim. Sonra biz içeride Umut'la denedik.
2: Senin sesini yine,
0: evet, kullanmayı. Evet abi. Acayip şeyler. Teknoloji muazzam ya. Çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. Şimdi mevzuyu verdik mi biz?
2: Vermedik hala.
0: Mevzu şu. Şimdi mevzuyu şuradan yola çıkıyoruz. Acayip merak ediyorum. Mevzu bu yani. Acayip, nasıl merak?

0: oluyor? Mesela bu sistemin arkasında ne çalışıyor? Acayip merak ediyorum. Biraz kurcuk dedim, baktım. Yani üstün körü bilgiler var. Yapay zeka ile müzik de öyle. Evet. Ne çalışıyor arkada? Nasıl oluyor bu sistem filan gibi? Yok abi, tatmin edici kaynaklar bulamıyorum. Daha doğrusu yazılımcı olmadığım için anlamıyorum. Anlamadığım için sinirleniyorum. Sinirlendiğim için o kaynağı yarıda okumayı bırakıyorum. Anlamıyorum ki. Sen anlıyor musun?
1: Hayır.
0: Bize anlamadığı şeyi tamam okumaz zaten.
1: Tabii ki. Sinirlenir. Ya bir de bir iki cümle okuyorsun okuyorsun okuyorsun.
0: Kodlar devreye giriyor. Bir şey,
1: ya bir şeyler, yabancı isimler. Evet.
0: Acayip merak ediyorum bu akşamın mevzusu. Neyi merak ediyorsunuz?

0: acayip merak ediyorum bu akşamın mevzusu. Şevo'ya bir soralım bakalım. Yavrucuk neyi merak ediyorsun Şevo'cuğum?
1: Ben vücut sistemimizi algılayamıyorum galiba. Hmm. Mesela bir çocuğun doğma evresi beni inanılmaz...
0: Değil mi? Mucize.
1: Ya mucizenin ötesinde başka bir şeyi algılayamıyorum. Kafam bunu sanırım almıyor yani bir türlü. O
0: çocuk İçeride orada nasıl oluyor, nasıl büyüyor?
1: Tabii canım.
0: Nasıl çıkıyor?
1: Kolu bacağı var, hareket ediyor, gözünü açıyor.
0: Nasıl çıkıyor? Yani nasıl çıkıyor derken şey yani... Dünyaya nasıl... Nasıl ayak uyduruyor dünya yani oksijenli ilk konuşma
1: evet.
0: anlamında.
1: Yani hiçbir
0: çok
1: şey
0: zor, çok zor çok. Vallahi merak ya. Merak ediyorum. Instagram'da göndermeli mesaj paylaşanlar oluyor ya diyor. Acaba kime gönderiyorlar acaba merak ediyorum. Bir de gönderme yaptığı kişi ona gönderme yapıldığının farkında mı acaba diyor. Arkadaşlar bu gönderme gönderme işleri yani belli bir yaş... yaşın üstü yapmaz. Belli bir yaşın altı bunu yapıyor. Ya da belli bir IQ diyebiliriz. Kinayeli kinayeli sözler, laf çakmalar bir şeyler. Ya amatör müsün? Bırak bu işleri artık ya. Ya önüne bak önüne. Ya garip şey gibi yani Demet Akalın'ın şarkısı gibi abi. İçinde paradoks barındırıyor. Yani unuttum boyunu posunu. E şarkı yapmışlar ama. Nasıl unuttun yani anlamadım ki.
1: Ya bir de ne gerek var şimdi git yüz yüze kavga et.
0: Bir de yani.
1: Ya ben olsam yüz yüze.
0: Hikaye atıyor orada unuttum artık önüme bakıyorum falan. Ulan unuttursan hikayeyi niye atıyor?
1: İnsan nefret ettiği şeyle yaşar zaten.
0: Yaşa damat çok güzeldi bravo.
1: Teşekkür ediyorum. Evet.
0: Ya böyle göndermeli göndermeli hikaye reels meals paylaşanlar birilerine laf çakanlar sosyal medya üzerinden daha doğrusu. Yani gerçekten artık arkadaşlığınızı kesmenin veya sessiz almanın.
1: Sadece flörte.
0: Ya ona da gerek yok. Ya önüne
1: o,
0: bak
1: o
0: Allah
1: aşkına. O da hoş oluyor ama. Ya,
0: tamam onun da bir lezzeti vardır illaki ama.
1: Ben bugün yaptım.
0: Ya önüne bak ya boşver ya. Bir tanıdığın aylık ev kirası 150 bin liraymış. Acayip merak ediyorum bu insanlar ne kazanıyor lan demiş.
1: Gerçekten bu arada. Bir de böyle bir iki takipçi edinenin direkt farklı bir eve taşınması. Hmm. Bu da nasıl oluyor?
0: Ne, nereden kazanıyorlar evet. parayı? Evet. Ben de şeyi acayip merak ediyorum. Bizim Tuçiko var. Tuçiko'yu dinleyicilerimiz ismen tanıyorlar. Tuçiko sürekli tatilde. Abi tamam ya Damla dedi ki onun koca zengin dedi. Ama yani kız sürekli tatilde abi. Acayip merak ediyorum eve kaç para giriyor. Bak para kuduruyorum ya kuduruyorum. Bugün daha gördüm. Tuçiko'yu hikaye paylaşmış bir tane. Ofisin önünden. Ben de mesaj attım. Oo tatilde değil miyiz ya yazdım. O da yok işimizin başındayız Fahri Bey yazmış. Yılın hakikaten 300 günü tatilde. Yani bu kocanın zengin olmasıyla ilgili bir şey değil.
1: Değil.
0: İş yeri de mi gelme diyor.
1: Sana ihtiyaç duymuyor.
0: Duymuyor mu yani ya da mesela. Nasıl oluyor merak ediyorum.
1: Çok isterdim.
0: Evet. Şeyi mi çok isterdin? Gezmeyi mi?
1: 300 gün tatil.
0: Hmm, tatil. Yok sen şeysin. Tatil. Tatilde belli bir yerden sonra canı sıkılacak bir insansın bence. Nedenini söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Yani ekibe bıraktığın izlenimden dolayı söylüyorum.
1: Buyurun.
0: Sende böyle bir vefa duygusu var. Yani
1: evet.
0: Ait olduğun yere geri dönmek istersin.
1: Kesin. 300 gün sonra kesinlikle dönerim.
0: Aa, yok öyle değil ya. Bir evini özlersin yani. Yok özlemez misin?
1: Hiç umurumda
0: Seni
1: olmaz.
0: Seni yanlış tanımışız o zaman ya. Ben öyle bir havan var gibi sezdim ama yanlış yanılmışım.

0: Çok, özlerim özlerim, şaka yaptım.
1: Çok param olsa vücudumun bazı yerleri yer çekimine yenik düşer mi diyor. Çok merak ediyorum demiş. Evet. Fahri Bey, o da bir şey mi? Düğündeki halayları söyleyen orkestra günlük 4 saatten 30 bin kazanıyor. Günde bunu 2 kez çaldığını düşün. Tek günde 60 bin, gider de yok diyor demiş. Neyman neyi merak ettiğini yazmamış kendisi. Geçtik. Evet, bizim bir bitişiğimizde komşumuz 200 bin liraya oturuyor diyor. Ayfer Hanım yazmış mesela. 200 bin liraya
0: sadece
1: oturuyor.
0: Sadece kira.
1: Kira bedeli bilmiyorum, 200 bin. Ne kazanıyor lan bunlar? Vallahi ne kazanıyorsunuz ya? Çok güzel para aklıyor. Para mı aklıyorsunuz lan? Peki, kısa bir ara var. Aradan sonra devam. Aşırı merak ediyorum. Akşamın mevzusudur. Alem FM'de bu akşam bu konuşuluyor. Bize yazasınız sevgili dinleyenler. 536-901-8902. Reklamlardan sonra size bu şarkı, bu türküyü çalacağım. Bu bayıldığımız hanımefendinin sesinden. Bu değil ama ya. Bu değil. Yanlış çaldım. Çok özür. Bu türküyü de severiz ama bu değil. He? Şu işte. Dönüşte size bunu çalacağım. Ay ben çok severim ya. Bunu çok severim. Bu ablayı ayrı severim. Bu türküyü ayrı severim. Burcu Güneş efendim.
0: Evet.
1: Sever misin?
0: Çok. Senden sonra sevmeye başladım.
1: Bayılırız. Burcu Güneş yoh yoh diyecek efendim. Reklamlardan sonra bende.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
2: Reklam.
4: Çay, simit, bahçıvan, kaşık,

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: aşkım koltuk takımı değiştirelim mi? Yo yo. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin. Sevgili dinleyiciler 18.47. Ne yapıyorsunuz? Keyifler gıcır mı? He? İyi miyiz?
1: İyiyiz ya.
0: Böyle dışarısı buz. İçeride.
1: Soğuk mu şu an?
0: Pikenin altında İstanbul serin. Pikenin altında böyle televizyonda sevdiğim bir dizi. He? Öyle bir hava yok mu?
1: Evet ya. Prens izlemek isterdim şu an.
0: Prens mi?
1: Evet.

0: Arabayı park ettim, biraz sizi dinleyip eve geçeceğim. Bazen araba evden daha rahat geliyor. Vallahi doğru.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi doğru be. Yeşim Hanımcığım, bakayım. Hemen ya.
1: Yağmur yağsa.
0: Radyoların fotoğrafını çekmiş de rakip radyolara bakıyorum. Evet, bir de Alem Efem var ama Yeşim Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bir de Alem Efem var. İki de güzel, güzel. Yeşim Hanım, güzel bir müzik zevkiniz var efendim. Teşekkür ediyoruz. Şu anda kendisi arabayı çekmiş, arabanın içinde oturuyor. Arabanın içinde oturmak bana da çok iyi gelir. Klimalar da açıksa ve ayağına da vuruyorsa bir de.
1: Evet, bir de yağmur yağıyorsa ve yanında bir şey izleyebilecek bir şeyin varsa, bir de yanında sevdiğin bir insan varsa ve sahil kenarındaysa.
0: İğrenç romantikler olarak gerçekten bizden tiksindiğinizi biliyoruz.
1: Evet, ama çok güzel değil mi?
0: Filmlerde böyle sahil kenarlarına çekiyorlar arabaları. İşte arabada oturuyor, uzaklara bakıyor falan. Bir anda biri çay satıyor, çay alıyor. Arabanın içinde içiyor çayı. Simit yiyor falan. Arabadan iniyor. Arabanın ön kaputa geliyor. Orada böyle kollarını birleştiriyor. Yaslanıyor arabaya. Ben bunu bir iki deneyeyim dedim. Abi arabayı çektim. Beşiktaş tarafında bir yere. Zabıta geldi. Bak samimiyetle söylüyorum. Şaka olsun diye anlattığım bir şey değil. Zabıta geldi ki arabayı buraya

0: Çekemezseniz. Abi dedim filmlerde oluyor. Oğlum onun için özel izin alıyor. Ben ne bileyim ya. Filmlerde oluyor.
1: Yaşamak istedik bir o anı, ne olacak?
0: Vallahi ki? Yok. Beylikdüzü'ne gittim. Bu bir tane şey var. Böyle marina var Beylikdüzü'nde. Oraya çekeceğim arabayı. Çektim de bu arada yani. Araba orada duruyor. Ben de arabanın içinde oturuyorum. Arabadan indim. O sahneyi canlandıracağım. O kapı tarafına gidip yaslanacağım. Ve denize bakacağım. Arabadan indim. Araba geldi ki abi çıkıyorsun mu? Lan yok oğlum çıkmıyorum. Burada duracağım ben. Abi çıkıyorsan ben gireyim buraya.
1: Yok, İstanbul'da rahat bırakmıyorlar.
0: Yok, asla rahat bırakmıyorlar.
1: Bu arada bir şey söyleyebilir miyim?
0: Taksiye mi selam söyleyeceğim?
1: Evet,
0: yıldım artık senden. Vallahi yıldım ya.
1: Aklıma nereden geldi rakip radyolar deyince, ben de bugün
0: Süle.
1: Bizim sıkı bir dinleyicimizle
0: kimmiş
1: tanıştım.
0: Kendisi?
1: Murat Yıldız abimiz.
0: Taksi şoförü mü?
1: Bütün gün Alem FM dinliyoruz.
0: Ya hadi canım ya.
1: Gerçekten yemin
0: ederim. Sen bu abilerin numaralarını alsın, yayında arayalım bu abileri.
1: Aslında birkaç tanesi bunu teklif etti, ben de şu an hani onu gerçekleştiremem.
0: Bundan sonra
1: hemen
0: alabildiklerini al.
1: Tamam.
0: Sizi yayında bir aramak istiyoruz
1: anlaştık
0: diye.
1: Anlaştık.
0: Hediye edelim, bir şey verelim. Yani,
1: olur, anlaştık.
0: Evet, evet, evet. Bahsettiğini çok romantik bir ortam ve gerçek hayatta olmuyor. Filmlerdeki hiçbir şey gerçek hayatta olmuyor demiş. Hasan Özcan yazmış efendim. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın bankta oturduğu yerde oturmak isterdim diye bir şey gelmiş. Hasan Bey göndermiş efendim. Aşırı merak ediyorum. Dur şuradan bakayım, şuradan bakayım. Aşırı merak ediyorum. Bu Amerika'ya okumaya gidenler diyor. İlk bir ay Amerika'da nasıl takılıyorlar? Şey gibi, dur nasıl söyleyebiliriz onu? Kimsesizler gibi.
1: Bir, homeless gibi.
0: Ha, nasıl oluyor diyor, Amerika'da nasıl takılıyorlar diyor. Bilmem ki. Onu merak ediyormuş yani.
1: Bence çok zormuş. Ya kuzenim gitti biliyorum.
0: Zor tabii canım.
1: Çok zormuş.
0: Zor olmaz olur mu?
1: Arkadaşım kapıda kaldı. Ev arkadaşı kapıyı açmadı.
0: Hadi ya.
1: Anahtarını taşımak zorundasın dostum dedi. Duydum ben de.
0: Yok artık.
1: Gerçekten.
0: Döverim lan onu
1: açmadı
0: orada.
1: Açmadı kapıyı.
0: Ne demek ya açmadı
1: onun
0: kapıyı.
1: Onun işe gideceği saate kadar kapıda bekledi, benimle telefonla konuştu.
0: Abi böyle manyaklık olabilir mi ya? Böyle. Abi işte elini Amerikalısı. Döveceğim bunu.
1: Aynen.
0: Aklı
1: öyle.
0: Aklı başına
1: yani
0: gelecek ya.
1: Gerçekten
0: Allah
1: bu yani.
0: Allah Allah. Pes vallahi pes ya.
1: Açmadı ya. Bir de dostum deyip. Düşünsene kapıdasın, bekliyorsun, evine gireceksin.
0: Ne oldu peki sonra? Çilingir mi çağırdı?
1: Hayır. O işe gidene kadar kapıda bekledi. Ben de
0: yok artık ya.
1: Ciddiyim. Bu kulaklar nelere şahit oldu.
0: Çok param olursa bozulur muyum diye aşırı merak ediyorum diyen bir dinleyicimiz var. Ondan sonra firmalarda genelde torpilli olan içeride büyük tanıdıkları vasıtasıyla işe giriyorlar ya diyor. O firma nasıl büyüyor demiş Deniz Hanım yazmış efendim. Anlamadım.
1: Ben de anlamadım.
0: Her şeyi mi diyor yani, firmaları tanıdık vasıtasıyla giriyorlar.
1: Evet.
0: Bir liyakat yok, bir şey yok, işi bilmiyor. Ama o firma büyüyor, nasıl büyüyor diyor. He öyle mi? Öyle diyor galiba. Vallahi ben büyüdüğüne inanmıyorum öyle firmaların. Bir yerde patladığına inanıyorum.
1: Evet, çünkü her zaman iyilik kazanır.
0: Ne alakası var bunun? Konuyla bunun ne alakası var ya? İşi bilmeyenle yola çıktığı zaman o olmuyor yani.
1: Doğru.
0: Sizin çalışma ortamınızı acayip merak ediyorum diyor, Barış göndermiş. Vallahi bizim çalışma ortamımızı bir gün gelin burada izleyin diyeceğim ama bir daha bizi dinlemezsiniz diye korkuyorum. Bir gün gelin ya. Vallahi izleyin, gelin bakın ne yapıyorlar bunlar, nasıl yaşıyorlar. Nasıl insancık bunlar, bir bakın efendim. Bence bizi seversiniz. Sezen Aksu şarkılarını nasıl yazıyor? Acayip merak ediyorum demiş.
1: Ben de. Özellikle bir şarkısını.
0: Hangi şarkıyı?
1: Beni yak, kendini yak, her şeyi yak.
0: Nasıl yazmış?
1: Nasıl bir kafayla?
0: Onun müziği zaten bize ait değil biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Yabancı müzik tabii tabii.
1: Artık merak etmiyorum.
0: Sözleri de kime ait bilmiyorum.
1: Sezen Aksu değil mi?
0: Hiçbir şey bilmiyoruz. Bir bak bakayım kime ait.
1: Bakayım bir.
0: Bir bak. Beni yak, kendini yak.
1: Her şeyi yak.
0: Orijinali bize ait değil. Dur bakayım. Her şeyi yak. Orijinali. Diyelim efendim. Bak şimdi ben size dinleteyim
1: evet,
0: onu. Şu orijinali Yunanca bir şarkı. Şöyle ileri alayım. Az daha ileri alayım. Belki bunlar da başkasından çalmıştır. Yunanları biliyorsun. Yani sürekli birilerinden bir şey çalıyorlar. Bu da onlara aittir diyemiyorum yani. Bir yerden çalmış olabilirler. Bunlar yapar çünkü. Ha biz de

0: Kur'an müziğinden çok aşırmışız. Onu tabii, da söyleyeyim. Tabii. O kadar çok var ki bir gün böyle bir program yaparız istiyorsanız. Neler neler neler bize ait olduğunu zannettiğimiz, aslında bize ait olmayan bir sürü öyleymiş. Şey var. Evet, bu öyle. Sözler kime aitmiş, baktın mı?
1: Sözleri Sezen Aksu'ya aitmiş de bilmemek bilmekten iyiymiş ya. Şu an çok
0: bazen
1: üzüldüm.
0: Bilmemek evet. Ay şarkıdan soğudum yazmış.
1: Ben de.
0: Sinekler öldüklerinde niye ters dönüyorlar, bunu merak ediyorum demiş. Sinekler öldüklerinde niye şey yapıyorlar, ters dönüyorlar. Hiç. Sezen Aksu ve Duman Grubu dışında Ümit Besen de okudu diyor bu şarkı diyor. Şevval sen gidebilirsin, evet sen koşuver hemen. Şimdi biz bir araya gideceğiz. Aradan sonra yeni saatte şovu sürdüreceğiz. Sizden ricamız şu: WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazın da iki lafın belini kıralım dinleyicilerimizle. Canlı yayına bağlanmak isteyenleri görelim sevgili dinleyenler. ...536-901-8902... ...536-901-8902... Kısa bir ara, saat başı, saat başından sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: içinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkür.

0: Kes süpürge 9.999 liraya. Fakir Arya Rozi 1500 watt 5 litre mutfak şefi stand mikser 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. 2-31 Ekim tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve

Yeni öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Ekspertiz.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Turkcell'lere bağlan hayata.
4: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
7: Merkez Hakem Kurulu'ndan hakem atamalarıyla ilgili açıklama geldi. Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, 1. Lig hakem atamalarının ise Alan Snowden'in teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek FIBA Kadınlar Süper Kupa bugün Mersin'de sahibini bulacak. Mersin'le Fenerbahçe Tarfin saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 4 dakika.
6: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 21, Ankara, Trabzon ve Kayseri 22, İzmir ve Antalya 26, Adana 30, Erzurum 17 ve Diyarbakır 25 derece.
8: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Şimdi bir gün bana dediler ki bir tane çocuk var işte radyoda başlayacak, asistan olarak başlayacak falan filan. Neyse biz kendisiyle görüştük çocukla filan. Görkem diye bir çocuk. Böyle eli yüzü düzgün, uzun saçlı, kıvırcık saçlı falan. Şüpheli müpheli bir tip. Neyse radyoya dair hiçbir bilgisi yok falan. Yani hiç gerçekten yani hiçbir şey bilmiyor. Yani radyo antenimini biliyor. Radyonun böyle fişe takılan bir şey olduğunu ve oradan dinlendiğini falan. Mesela alemfem.com falan bilmiyoruz. İnternetten radyo dinlenir falan. Bunlar yok, hiç yok, bunlar yok. İşte sanatçı manatçı biliyor musun diyorum. Abi işte kıraç vardı diyor. Dı diyor. Dili geçmiş zaman. Hala var mı bilmiyorum diyor. Ondan sonra takip ettiği müzik grubu var mı diyorum. Mavi gri diyor. Kafası çok karışık yani, mavi mi gri mi belli değil. Oğlum kurban de, ne bileyim yüksek sakatat de, MFÖ de, bir şey de falan. Neyse biz bu çocuğu evirdik çevirdik. Akşam yayınında bizi sakit yaptı bize. Karşımızda oturdu, telefonları bağladı, şarkıları ayarladı. Gün içinde konu buldu, bir şey. Bunları yaptığını zannediyor zaman içerisinde. Günde kaç tane konu getiriyordun bana?
1: 50 falan.
0: 50, en az 50 getiriyordu. Hadi. Da şimdi şevvali öğrensin diye söylüyorum. Kaç tane?
1: Abi 50 geliyordu, red geliyordu, bir 50 daha.
0: Bir 50 daha. 50 konu yazıyordu, bir 50 daha yazıyor. İşte programa giriş metni yazıyor, aralara bir şey yazıyor. Kalem kağıtlı birazcık yani eliyle kağıtlı öpüştürmesini sağlıyorum. Hani bir şeyler yazsın, karalasın falan. Bir şeyler yazıyor, hiç beğenmiyorum. Bazılarını iyi yazıyor, bilerek beğenmiyorum. Daha yazsın, iyice yazsın falan. Bir gün ben geldim, benim kenara çekti, dedim ki abi o kadar mı kötüyüm, hiçbir şeyi beğenmiyorsun? Dedim ki gerçekten kötüsün. Yılmadı ama. Ne kadar çalıştık biz seninle?
1: 3 yılı geçti.
0: 3 yıl falan çalıştık. Bir de bana sorun. Yani gerçekten 30 yıl gibiydi. 3 yıl geçti. Yani hiç saygısızlığını görmedim. Bak bu kadar kendisine tırnak içinde zulmettik. Beğenmedik, bir daha yap dedik, bir daha yaptı, bir daha yaptı, hiç yılmadı. Gerçekten büyük emek verdi. Sonra Lig Radyo'ya transfer oldu. Çünkü futbolla arası çok iyi. Futbolla ilgili bilgi vereceği zaman coşuyor. Kendinden geçiyor, manyaklaşıyor. Öyle bir durum. Sonra Lig Radyo'ya gitti. Lig Radyo'da yayınlarını yaptı. Çok da başarılı oldu. Ben de ara ara dinliyorum. İki kere falan dinledim. Gayet başarılı. Sonra askere gitti. Yaklaşık bir ay önce askere gitti. Kendisi 24 gün değil mi? 24 mü?
1: Yol izinleriyle birlikte.
0: Oğlum döverim seni. 24 mü? 24 gün
1: resmi
0: mü?
1: Resmi olarak 30. Sayın Yıldırım.
0: 24 gün mü?
1: Evet.
0: 24 gün askerlik yaptı bizim Görkem. Görki. Ve geldi. Gelir gelmez saçları tabii kestirmiş. İçeriye geldi. Yani bildiğin şeyden düşmüş. Ne denir ona?
1: Damdan mı?
0: Damdan düşmüş kedi gibi. İçeri geldi, dedi ki abi. Manyak manyak hareketler. Çok zordu abi. Şöyleydi abi. Dedim ki bak, askerden soğutmak diye bir suç var. Sakın dedim böyle şeyler yayında söyleme. Askerlik güzeldir diyeceksin. Susacaksın. Çok abi güzel, zaten gerçekten güzeldi dedi. Ben dedi askerden soğutur muyum? Çok keyifliydi dedi. Ama dedi özlemek, hasret bunlar. Evet. Bunlar. Ya bir sus, evet diyor ya.
1: Hasret Allah abi, Allah.
0: Hasret. Ne hasret çektin, 24 gün çektin.
1: Oo.
0: Şevval daha uzun askerlik yapmıştır ya. 24 gün askerlik yapmış, burada bıdı bıdı yapıyor ya. Neyse geldi. Hoş geldi sevgili Görki. Tabii şey, ne derler ona? Dönüşte böyle büyükleri ziyaret edersin ya, ona gelmiş. Mesela dün gelmiş.

0: Dün mü geldin
1: dün
0: buraya?
1: Dün geldim, fotoğraf çekimi vardı.
0: Komutanından izin almış, fotoğraf çekimine gelmiş sevgili dinleyiciler. Kendisi nasıl geçti askerlik?
1: Güzel geçti.
0: Neresi güzeldi mesela?
1: En güzel yanı şu, kitap okuma alışkanlığımı geri kazandım. İki tane kitap bitirdim.
0: Sanki vardı. Kitap okuma alışkanlığını sana kim kazandırdı? Bunu yayında delikanlı gibi söyle.
1: Fatih Yıldırım.
0: Delikanlı gibi bir daha söyle.
1: Fatih Yıldırım.
0: Bir daha söyle.
1: Ulu koordinatör Sayın Fatih Yıldırım.
0: Hiç yoktu Görkem'in kitap okuma alışkanlığı.
1: Vardı, vardı da gitmişti işte.
0: Oğlum Cin Ali okumuşsun.
1: Birkaç en son Cin Ali.
0: Yemin ediyorum en son okuduğun kitabı söyle diyordum. Kitabın basım tarihi 2007. 2007'de lan ne? İkinciyi söyle yok. Üç yok. Kitap okuma alışkanlığı kazandı ama bu güzel bir şey. Şimdi okuyor. Özetlerini hala bana gönderiyor. Biraz abarttı artık. Yeter gönderme. Ama o edindi onu yani. Askerde mükemmel kitap okumuş.
1: Şey.
0: Güzel.
1: Orada çok güzel. Gerçekten inanılmaz bir şey oluyor yani.
0: Evet. Anacığının yemeklerini özlemiş misin?
1: Zaten bir annemin yemekleri, iki annemin yemeklerinin kokusu.
0: Kokusu.
1: Böyle bir şey olamaz.
0: Peki halıya basmayı özlemiş misin? Askerlerin en çok özlediği şeydir. Bu hep atlanır bu konu. Ben askerde halıya basmayı özlemiştim. Şimdi Şevval'cim niye olabilir sence?
2: Nereye basıyorlar?
0: Döver misin bir yakınında değil mi? Neyse kadına şiddet olur ama döv. Kız nereye bakacak? Bot var ya ayağında.
1: Benim ayaklarım çıktı
2: zaten. Çıkmıyor.
0: Hiç çıkmıyor botlar.
2: Nasıl yatarken?
0: Ha yatarken çıkıyor da. Ama bak şimdi doğrusu bir soru sordu. Yatarken çıkmıyor mu? Var. Ama bak şimdi ben sana anlatayım.
2: Tamam.
0: Asker akşam oluyor.
2: Tamam.
0: İçtima akşam içtiması. Kaçta bitiyor yavrum?
1: 19.
0: Ya 7 gibi 6-7 gibi
2: bitiyor. İçtima iş güç gibi mi? Ne o tam olarak?
1: Güzel.
0: Görkem senden gelen gideni aratıyor Görkem. Şevval geldi seni arattı.
1: Süper.
0: İçtima ne biliyor musun? Bir ne? Askerler bir araya geliyor. Aramızda kaçan göçen var mı ona bakıyorlar. Yani sıraya böyle diziliyoruz. Komutanımız var karşımızda bir tane.
2: Tamam.
0: Komutan diyor ki say diyor. Sağ baştan say diyor.
1: Çökerek şey, say.
0: Siz çökerek mi
1: çökerek
0: sayıyorsunuz?
1: Saydık.
0: Bunlar çökelek saymışlar. Biz normal asker sayıyorduk. Çökelek mi sayıyordunuz?
1: Sağ baştan çökerek say. Bir,
0: ha,
1: iki,
0: çökerek üç. Say. Çökerek bir, çökerek iki, çökerek üç sayıyorlar. Yani kaç kişi var o taburda mesela sallıyorum ya da bölükte? 300 kişi var sallıyorum mesela.
2: Tamam.
0: 299 çıktıysa eğer bir kişi kayıp onu arıyoruz.
1: Gerçekten
0: onu arıyoruz.
2: Saklanmaç gibi.
0: Saklanmaç gibi. Evet saklanmaç tamam, gibi. Tamam. Doğru. Anlayacağı şekilde anlatalım. Evet. Çünkü mesela Mehmet Güney'i öyle anlatıyorum. Dayı diyor mesela Mehmet 6 yaşında 7 yaşında. Dayı diyor bu diyor niye böyle diyor. Anlatıyorum diyor ki şunun gibi mi diyor. He onun gibi diyor. Onun gibi.
1: Sobelenince tatsız ama.
0: 8 yaşa.
1: Sobelenince çok tatsız tabii.
0: Tabii sobelenmemen lazım orada.
2: Oyunun kuralı bu hayatta mesela, kalmak için sobelenmemek.
0: Mesela 299 oldu bir kişi yok.
2: Tamam. Aa,
0: kaçmış şeyin dışına çıkmış. Kışlanın dışına çıkmış taburcu. Şevval'cim. Taburcu olmuş.
2: Taburcu
0: olmuş. Taburun dışına çıkana taburcu diyor.
2: Evet.
0: Çıkmış dışarıya neyse bulunamıyor.
2: Tamam.
0: Sonra çok mesela uyanıksa şöyle şeyler yapabiliyor. Gizlice girip yatağın içine... Hastaydım uyuyordum ya. Allah'ım komutanım falan gibi şeyler ama yakalanıyor tabii yani.
1: Tabii.
0: Kamera her yerde kamera var şey var filan gibi. Uyanık olduğunu zannediyor. Neyse bu içtima
2: tamam.
0: 19 gibi işte bitiyor. Bot ayağımızda değil mi? Sabahtan beri botlar ayağımızda.
2: Evet.
0: Tamam çok güzel. Nöbet var. Nöbeti yazmışlar sana 12-2.
2: He nöbette de yani.
0: Bekle. Hı,
2: tamam.
0: 19'da bitti.
1: Evet.
0: İçtimadan sonra yemek değil mi?
1: Tabii.
0: İçtimadan sonra yemek. 21 gibi yemekte bitti mi? Doğru
1: bitti,
0: muyum?
1: Bitti.
0: 9 oldu mu?
1: Zaten 22'de yat var.
0: Ulan zaten 22'de yat var. Abi...
2: Yata mı biniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz olay ya?
1: Nerede? Keşke.
0: Yata binip başka kışlaya gidiyoruz deniz üstünden.
2: Çok iyi
0: öyle değil kız. Yat var dediğimiz uyu anlamında yat.
2: İstemiyorum uyumak.
0: Öyle. Ya komutanım vallahi bugün hiç uykum yok be.
2: Olmuyor mu? Nereden anlayacak ki uyumasan?
1: Ya uyumayabilirsin ama koğuştan çıkamazsın yani.
0: Nereden mi anlayacak? Komutan ya senin baktığı zaman senin var ya her şeyini anlar komutan.
2: Gözümü kapattım şu an uyuyor muyum? Bakın bana.
0: Uyuyorsun.
2: Uyumuyordum.
0: Bak şimdi saat 22 yat var.
2: Tamam.
0: Yata doğru yürü. Diyorsun ki sen ulan zaten benim 12-2 nöbetim var.
1: Evet.
0: Bu bot dediğin şey de ne biliyor musun? Kışlık bot var ya.
2: Evet.
0: Hani bağlıyorsun. Onun
2: tabii.
0: Özel bir bağlama yöntemi var. Öyle bağlayacaksın. Öyle sıradan öyle bir şey yok. Komutan bakıyor o bot niye öyle bağlı diyor. Askeri usul bağlayacaksın.
2: Aa, tabii.
0: Yani onu çıkarması giymesi bir

0: 2-3 dakika alıyor mu?
1: 5-6 dakika da alıyor bazen. Ya, evet.
0: Askerlilik bir ayı öyle alır. Bak şimdi nereye geleceğim? Saat 9'da yemek memek bitti. 10'da yat var.
2: Tamam.
0: 10'a kadar da bahçede takılıyorsun, yürüyorsun. Botlar hala ayağında. Sabah kaçta kalkmıştık?
1: 6'da.
0: Sabah 6, akşam 10 oldu, bot hala ayağında. Sen diyorsun ki lan şimdi botu çıkardım, yattım. 12'de nöbet var, 11'de uyanmam lazım. Bir saat için ne gereği var botu çıkarayım? Botlar hafif yatağın dışında. Uyuma şeklini hayal et. Bot, çok... Şimdi bak, yattığını düşün yatağa.
2: Evet.
0: Ayakların hafif sola dışarıya doğru, yatak kirlenmesin diye.
2: 6'dayken yapmıştım, hatırlıyorum. Tamam.
0: O işte, hafif sola doğru uyuyorsun.
2: Güya yatak kirlenmedi.
0: Kirlenmedi. Çarşafa ama şey uyunuyor değil bu arada. Sabit kalıyorsun. Yatak, ayakkabılar sola doğru. Hele bir de üst katta değilsen, ranzada ikinci katta değilsen, alttaysan çok daha rahat.
1: Ben üstteydim işte, sıkıntı oluyordu biraz. Heh,
0: yatıyorsun.
2: Alttaki mi kızıyordu?
1: Kirletme yani.
0: Ay, kirletme diye söylüyor.
1: Nasıl çıkacaksın yukarı?
0: Yukarı çıkacaksın ya. Botları çıkarman lazım. Zor olacak yani. Anlamadı.
2: 1-2-3 zıpla.
0: Zıplıyorsun işte. Yani genelde öyle oluyor falan. Alttaki bağırıyor. Oğlum değdin ya bilmem ne falan filan. Neyse. Bir saat uyudun mu? Botlar hala ayağında. Uyandın. Nöbete gittin. 2 saatte öyle. Botlar hala ayağında mı?
2: Ayağında.
0: Gece 2'de geldin mi?
2: Geldim.
0: Muhabbet, sohbet oradakilerle falan. Kaç oldu?
1: 3 oldu.
0: 3 oldu. Ulan kaçta kalkıyorduk?
1: 6.
0: Ulan botları çıkaracağım 3 saat. Ulan 3 saat için botlar mı çıkar? Bak, gram mübalağasız anlatıyorum bunları. Yeni tabii, geldi tabii. Bu çocuk. 3 saat için bot mu çıkar abi diyorsun. Yine ayaklar hafif dışarıda. Uyuyorsun. Ne zaman çıkıyor botlar?
2: Bir şey sorabilir miyim? Sen 24 gündür bot mu giyiyorsun?
0: Hayır, işte onu söyleyecektim. Ne zaman botlar çıkıyor. Ne zaman çıkıyor onu söyleyeyim ben. Ulan botun içine taş mı girdi ya? Bu bir. Tamam. Bir bu yüzden çıkıyor. 2... Duş alacağın zaman botları çıkarıyorsun. Doğru mu?
2: Onu evet, soracaktım çok şükür.
0: Yok, duş alırken yani botta da alan var ama tasvip etmiyoruz. Botsuz uzmanlar da öyle öneriyor. Botla uyuyorsun, botla tuvalete giriyorsun, botla her şeyi yapıyorsun. Doğal olarak o botlar ayağından çıkmıyor. Çok az çıkıyor. Çok nadir çıkıyor. Şimdi bu duş bizde mesela... çadır vardı çünkü duşların olduğu alan, banyolar şeydeydi. Ne derler ona?
2: Çadırda.
1: Bölük dışında mı?
0: Hayır.
2: Taburcu.
0: Bir dakika, bir susarsa söyleyeceğim ya. Muayenehane diyeceğim ya. Ne muayenehanesi?
1: Revir mi?
2: Vezir.
0: Hayır. Tamir, tedavi yok. Ney?
2: Vezir.
1: Hayır. Revir.
2: Revir.
0: Hayır ya.
1: Bizim tedavi falan her şey revirde olduğu için kafa hemen oraya gitti.
0: Yok, duşlar...
2: Jacuzzi.
0: Revize. Ne?
1: Jacuzzi.
0: Jacuzzi.
1: Sıcak suyu zar buluyoruz, jacuzzi.
0: Ya işte tamirdeydi ya. Onun tamam. Adını bulamadım ya, tamirdeydi. Ne onun adı?
1: Onarım, bakım gibi bir şey.
2: Onarım.
0: İşte, adı neydi onun ya? Neyse. Abi çoraplar da mı çıkmıyor demiş. Sen çıkar. Çorap da çıkmıyor tabii.
2: Nasıl ya?
0: Botun içindesin abi. Bazen gün oluyor, 5 gün botun içinde ayakkabılar.
2: Ay hayır ya.
0: Tadilat ya.
1: Tadilat
0: evet, kelime tamam. Aklıma gelmedi. Tadilat diyemedim. Ne diyecektim biliyor musun?
2: Ne diyecektin?
0: Abi dedireceğim ya. Gidişat diye isim geliyor. Tantaşya'na gidişat. Ne alaka diyorum ya. Neyse. Bizim çadırdı.
2: Tamam.
0: Ortada çadır düşün.
2: Düşünüyorum.
0: Kasım ayı. Lan diyorum bu soğukta duş mu alınır şimdi diyorum. Ben zaten geçen ay aldım.
2: Ay yok.
1: Doğru. Babam da 45 gün almamış beni.
0: Abi bunu tabii canım. Yani durumun şartları. Oğlum askerli. Türk asker doğar. Askerliğe hazırlıyoruz kendimizi. Bir savaş durumunda duş mu var?
2: Şu an mesela sen askerliğe hazırlıyorsun kendin diye kaç gündür duş almıyorsun?
0: Ay şu an sabah aldım. Sabah aldım. Ama askerde uzun süre ne kadar alamıyorum diye kendimi bakmış böyle kontrol miydin? Etmişliğim
2: kaç
0: vardır
2: gün?
0: Tabii. Rekorum var, 40 gün falan almamışım.
2: 40 gün?
0: En az 40'ı vardır.
2: Yok, 40.000 kere
0: bakıyorum,
2: maşallah.
0: Artık bakıyorum yanımdakiler artık yanıma gelmiyorsa anlıyordum. Ha, duş zamanı gelmiş artık, duş alalım falan. Şimdi
1: ben 23 gün almadım işte, bir son gün. Bir son gün aldım.
0: Bir girişte alıyor evde, bir de çıkışta alıyor falan. Şimdi bak, bir laf vardır bizde. Beraber mi bot bağladık? Hiç duydun mu bu lafı?
2: Yok, hiç duymadım.
0: Bu şey için söylenir. Yani ben niye seninle beraber bu işi yapıyorum ki? Hani biz seninle yol arkadaşı mıyız? Yani biz seninle hangi zorlukları beraber göğüsledik anlamına gelir. beraber mi bot bağladık oradan.

0: geliyor. Çünkü bot bağlamak zor bir eylem. Hep bir kere bağladın o bitti artık.
1: Bitti.
0: Hatta bazıları hafif gevşek bağlar ki çıkarıp o düğümle uğraşmayayım diye yani. Evet çok. Çok,
1: inanmıyorum çok ya özel. Ben şu an bunlara inanayım mı, gerçek mi bunlar? Gevşettim işte.
2: Ben son 10 gün gevşettim artık.
0: Niye gevşettin?
2: Ayaklarım o kadar
0: ağrıdı artık. Evet,
1: evet. Gerçekten
0: mi? Gerçekten evet. Bir şey anlatayım ben size. Arkadaşlar ben Ankara'dan Malatya'ya gideceğim. Tulga Kışlası'na. Tulga bir kışlası var Malatya'da. Çok güzel bir kışla gerçekten. Yani doğuya giden bütün helikopterler oradan kalkıyor derlerdi o zaman. Böyle bir kışla. Ankara, İstanbul... İstanbul Malatya aktarmalı gideceğim.
1: Tamam.
0: İstanbul'daki uçuşta da arasında 5 saat var. Ben uçağı kaçırmak üzereydim. 5 saat havalimanında kaldım. Son dakika girdim uçağa böyle yani. 5 saat hem bekle hem de uçağı kaçır. Neyse gittim Malatya'ya gece 11 gibi uçağımız indi. Kışlaya diğer askerler gitti, ben gidemedim. Çünkü gece 3'e kadar valizimi bekledim. Valiz yok.
1: Ne olmuş?
0: Yok. Valiz yok.
2: Yer değiştirmiş.
0: Yer değiştirmiş. Havalimanında kaybolmuş valizim.
1: Git, kalkıp gitmiş.
0: Şimdi hikaye uzun ama şunu söyleyeceğim. Yaklaşık kışla da 10 gün 15 gün sivil takıldım. Kışla da kimler sivil takılıyor biliyor musun?
1: Kim?
0: Kışla da görevli memurlar. Beni gören memur zannediyor. Komutanlar falan merhaba diyor. Yanımdan geçiyor bana. Merhabalar diyorum ben de falan. Sonradan biri dedi ki sen niye sivil takılıyorsun lan dedi. Komutanım valizimi çaldılardı. Valizim yok diyorum. Bu arada her kışlada o şeyle kamuflaj yok. Yani acın birliklerinde genelde o kamuflajlar olur. Ben de tabii sivil olduğum için takılıyorum orada. Onunla yatıyorum. Onunla kalkıyorum. Onunla geziyorum falan. İçtimalara katılmıyorum. Yok ya kamuflajım.
2: Müthiş bir karizma.
0: Ulan dedim çok güzel. Böyle dedim 4,5 ay idare edersen. 10 numara olacak.
1: Ne zaman yakalandın?
0: İşte bir komutanımız yakaladı ve hemen bana kamuflajlar ayarlandı falan. Bir depoya götürdüler. Dediler ki seç, kamuflaj seç dediler. İşte üstüme göre, bedenime göre seçtim. Bu dedim. Çıkardım. Dedim ki komutanım bunda leke var. Yok dedi, onun deseni öyle. Çünkü o kadar çok asker onu giyip bırakmış ki. Sıfırı yok, ikinci el. Öyle ikinci el giymiştim.
2: Seçebilmek de çok büyük, güzel bir lüks ama.
0: Seçtim.
2: Rastgele veriyorlar çünkü.
0: Medium,
2: olmuyor.
0: Medium giydim. Medium'du, güzeldi.
1: Gerçek
0: çok güzel.
1: Mi bunlar şu an?
0: Gerçek tabii ki de gerçek.
1: Bunlar seni, bence ikiniz içeride konuştunuz,
0: hayır,
1: göz kırptınız.
0: Bunlar senin savaş ortamına hazırlamak için. Bu şaka değil, bu gerçek. Bunlar konfor ya. Baktığında konfor.
2: Kesinlikle.
0: Zamanında Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, işte diğer muharebelerde çok zor şartlarda askerlerimiz savaşmışlar. Şaka bir tarafa, bunlar seni aslında hazırlıyor hayata. Hani bir laf vardır ya, askere gitsin düzelir diye.
2: Evet.
0: İşte bu yüzden...
1: Düzenmek zorunda kalır.
0: Aynen öyle. Böyle düzeliyorsun, askere gidince düzeliyorsun. Peki gör ki askerde hani en çok özlediğini söyledin.
2: Evet. İşte,
0: halıya basmak, anne yemeği bilmem ne. En sevdiğin şey neydi asker? Ben kendiminkini söyleyeyim. Abi hiçbir şeyden sorumlu değilsin ya. O çok güzel ya.
2: Düşünmemek dünyanın
0: düşünmemek.
2: En güzel şeyi.
0: Senin yerine herkes her şeyi düşünüyor çünkü.
2: Evet.
0: Komutanların, işte asker arkadaşların, üst rütbeler.
2: Ben ilk başlarda bu beklemeyi çok dert ediyordum. Çünkü her şeyde bekliyoruz.
0: Hmm.
2: Beklemeyi dert ediyordum. Artık ikinci gün sonra alıştın ya beklemeye de. Beklemek de güzel ya, onu da düşünüyorum.
0: Evet abi, bekliyorsun, hiçbir dert etmiyorsun. Askerliğin bu tarafı gerçekten
2: güzel, güzel.
0: Çok lezzetliydi.
2: Kafayı yani. Resetledin yani o anlamda.
0: Evet, evet.
2: Şimdi İstanbul'a geliyorsun, karşıdan karşıya geçerken bile geçsem mi geçmesem mi?
0: Tamam lan, 6 ay askerlik yaptı sanki. Bir ay askerlik yaptı, yarım saat daha anlatıyor ya. Allah Allah, nerede askerlik yaptı demiş. Mersin değil mi? Mersin.
2: Hatay İskenderun.
0: Hatay'dı, Hatay İskenderun'da.
2: Künefe yedim çıkışta, of.
0: Aferin. Ay, çocuğum, canım. Aferin. Peki şey yaptın mı çıkarken komutanlarına sarılıp ağladın mı? Görkem'in buradan askere gidişinde bir dakika, bunu anlatmam lazım. Bir dakika abi, bunu mutlaka.
2: Fotoğraf bile çekildi böyle.
0: Geldi söyleyeyim. Buraya, ortaya geldi, herkes de sarıldı marıldı. Bana bir sarıldı, aklım ağlıyor. Oğlum niye ağlıyorsun? Abi askere gidiyorum ya dedi.
1: Ya.
0: Oğlum kaç gün gidiyorsun dedim. Kısa dönem şey yok. Ne dedi? Bedelli gidiyorum abi dedi. Abi işte 20 küsur gün yokum. Abi
2: hissettirir ama.
0: Ne biçim ağladı burada biliyor musun?
1: Gerçekten.
0: Ciddi millette fotoğraf çekildi.
1: Vallahi ben çok özledim ya.
2: Gerçekten çok özledim.

0: Gerçekten çok
1: ya
0: özledim.
1: Umut'la fotoğraf çekildi bu çocuk ya. Oğlum bedelli askerlik yapan fotoğraf diye çekildin hakikaten sen giderken.
2: Orada da mesela komutanlarla çekildim fotoğraf.
1: Niye?
2: Anı.
1: Anı mı?
2: Ne bileyim abi, duygusal bağlıyorsun.
1: Bunlar var, bu kesin komutanların Instagram'dan eklemişler. %1 milyon.
2: Ekledim. Ekledim, takım astımayı ekledim.
1: Niye ekliyorsun?
2: Takipleşelim dedi.
1: Takım astımayı dedi ki bu manyak nereden geldi?
0: Biz böyle astım. Nereden buldun orada?
2: Çıkınca ediyorsun canım. Orada değil.
1: Dikkatli konuşuyor ki bir daha alabilirler. Telefon mu kullanıyordum içeride diye.
2: Orada yok.
0: 24 gün Instagram yok mu?
2: Ne Instagram abi?
1: Asıl askerlik o. Asıl askerlik o işte.
2: Hiçbir şey yok. Tuşlu
0: gerçekten
2: telefon.
0: Gerçekten mi? Aa, inanamıyorum.
1: Tuşlu ben telefon serbest mi?
2: Tuşlu telefon serbest.
1: Serbestti. O bizde o da yoktu. Tuşlu telefon da yoktu.
0: Bizde ne vardı?
1: Güvercin. Güvercin. Anamlara güvercin atıyordum. Ankesörlü vardı, ne vardı?
0: Gerçekten
1: tabii
0: mi?
1: Telefon yoktu bizde yani bizim zamanımızda. Ya bizim zamanımız dediğimde 2011. Hani 1972 değil. Dinleyicilerde.
0: Sanki 1972 gibi oldu,
1: evet,
0: çünkü.
1: Bak hatta şöyle. Babamların zamanı da çok daha tabii zormuş. Yani baba, hepimizin babalarının yani zamanı. Ya 600'te herif 20 küsür gün askerlik yaptı. Az önce anlatıyorum, diyorum ki Görkem'e siz şimdi reklamları falan haberler derken. Görkem buraya geldi, konuşuyoruz. Görkem bana ne dedi biliyor musunuz? Oğlum ben 6 ay yaptım dedim. Bak böyle dedi. Abi işte sizin 6 ay bizim 1'e denk geliyor.
2: Aynen öyle bu arada.
1: Bu nasıl değil bir mantık lan? Böyle mantık olabilir mi? Sizin 6 ay bizim 1'e denk geliyor. O ne demek dedim. Abi ona bakarsan abim de 18 ay yapmış diyor. Yani işte benim bir ay onun 18 aya denk geliyor dedi. Bak çıkarıma bak. Oğlum o öyle bir şey değil.
2: Her devrin kendine ait.
1: Var.
2: Evet.
1: Şimdi sabah 6-6.30. Bilmiyorum sizde nasıldı ama Şevval'cim bildiği anlatıyorum.
0: Dinliyorum.
1: Sabah 6-6.30. Ergazenosu'nda Cem Yılmaz'ın hikayelerinde Ergazenosu'nu biliyorsunuzdur. Meşhur hikayeyi artık herkes bilir. Ergazenosu'nda Ankaralılar. Bekle. Bek şimdi bekle. Bekle. Bir tane kilolu bir Ankaralı bir abi var böyle kilolu şarkılar söylüyor. Evet. Ne? Hüseyin Kağıt. Bekle. Bak şimdi bekle. Evet. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Evet. Hayatı tesbih.
2: yapmışım sallıyorum şu.
1: Şimdi abi sabahın 6-6.30 Ergazinosu'ndan şöyle bir ses geliyor bak. Nerede? Heh. Şöyle bir ses geliyor.
3: Aşktan ölen tekrar.
1: Sabah 6.30. 6-6.30. Şimdi ben grubun en kurtlusu vardır ya. Yani,
0: evet, evet.
1: Hani kitlesel bir sessizlik vardır. Herkes içinden şunu der. İlla biri bir şey söyler. Ya da mahallede kavga olur. Biri hep şöyle der ya. Ya kesin biri polisi aramıştır. O polisi arayan benim. Lan kesin bir haber vermiştir. O benim o. Ya da bir yerde duman var. İtfaiye biri aramıştır. Benim. Abi bu sesi duyuyorum ya.
3: Sallıyormuşum.
1: Ses sonuna kadar açık. Gerçekten de hikayede anlatıldığı gibi. Şöyle bir ses. Beyler uyuyan var. Şimdi bu beyler uyuyan vardan sonra tabii önce şöyle oluyor ses. Bakın. Beyler uyuyan var. Say dörde kadar.
2: 1, 2, 3, 4.
1: O neyin kısılmasıymış biliyor musun? Ne? Komutan mı bağırdı? Anlayamadım kısılması o yani. Ulan biri bağırdı galiba ya. Hani sana saygısından kısmıyor yani.
0: Bu Ergazinosu dediğiniz yer yatağınızın yan tarafında bir yer mi?
1: Evet, evet Şevval'cim. Yatağımız hemen yanı. Her yatağın yanında bir gazino vardır. Her yatağın yanında olmayana da özel genelkurmaydan ayarlarlar. Zaten mesela yatağının yanında gazino yok, hemen tayinini isteyebiliyorsun. Kız eğlence yeri gibi düşün, kafe
0: sen
1: gibi düşün.
0: Sen nasıl yatıyordun o sırada?
1: Çok deli yatarım.
0: Yani uyuyan var dedin ya, uyuyor muydun o sırada?
1: Tabii uyuyorduk canım.
0: Nerede?
1: Anlatacağım reklamlardan sonra. Tamam mı? Hadi bakalım kısa bir ara. Görki burada. Görki gitme oğlum, işin var mı?
2: Şu an var. Gidip gelirim.
1: Yani senin yayının mı vardı?
2: Yayına bir bakmam lazım. 10 dakikaya gelebilirim.
1: Bu ama. Ne rahatlık oğlum. Askerden geldik, yayına bakarız abi diyor.
2: Cephe oturttum.
1: Ay, iyi hadi bakalım. Kısa bir ara sonra buradayız.
4: Bu bir reklamdır.
5: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
6: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
8: Tep o kadar iyi ki Tep.
9: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Nerede bu Görki? Nerede Görki? Nereye gitti?
1: Yayına gitti de. Çağırayım mı?
0: Terbiyesiz gel dedik buraya ya. Daha konuşacaklarımız vardı onunla. Gelsin gelsin. Boşta gelsin. Vay vay. Bu arada sevgili beyler, şöyle zor askerlik yaptım. Böyle zor askerlik yaptım. Vay, yazıyorsunuz, haklısınızdır. Doğrudur da zor askerlik yapmışsınızdır. Elbette öyledir ama bizim Görki'den daha zor yaptığınızı düşünmüyorum. Çünkü 24 gün yapmış. Öyle bahsettiğiniz gibi askerlik değil. Ne çileler, ne zorluklar. Hakikaten bazıları aranızda işte 18 ay yaptım, 19 ay yaptım, 1 ay ceza aldım, 20 ay yaptım falan. Geçiniz efendim. Geçiniz efendim. Sevgili Görkem'den daha zor bir askerlik olduğunu düşünmüyorum. 1993, 94, 95... 3 yılımı askerde geçirdim diye bir Mesut var mesela. Mesut Görkem'i dinlememiş. Mesut, sen bir Görkem'i dinleyeydin de, değil mi?
1: Tabii canım, 24 günde neler
0: 24
1: olmuş.
0: 24 gün efendim, dile kolay, 24 gün. 3 hafta olsa hani ağızdan bir kere de çıkar, 3 hafta. 3 hafta 21 gün yapıyor. Kazan dairesinde yattım diyenler var ya, valla. Neredeyse asker arkadaşı çıkacağız. 2011 Kasım'da ters oldum. Tulga kaşısı, kara havacılık alayı. Doğru efendim, ben de oradaydım. 317 miydi, 342, 300 küsürlü bir şeydi benimkisi de. Şeval, sana şeyi çok sormuşlar.
1: Neyi?
0: Bu kızcağız nasıl bilmez ergazonosunu diyen var. Ondan sonucuma şeyi soruyorlar bir de.
1: Hiç gitmedi ki ben
0: ergazonosu. Hiç sevgilisi... Hayır. diyorlar ki hiç sevgilisi mevgilisi olmadı mı diyor, askerlik anılarını anlatacak. Ya hiç. Bu kızın yaşı daha kaç? Bunun sevgilileri askere gitmemiştir ki.
1: Evet, bu arada.
0: Nereden bilsinler yani? Şöyle gel bakayım, gel gel. Ne yaptın, hallettin mi? Bir taraftan Lig Radyo aynı anda iki yayın yapıyor herif. Askerden geldi, nasıl motive gelmişse. Gel gel, oraya gel, oraya gel. Orada yok mu kulaklık? Var orada.

0: Burada mı o kulaklık, burada mıymış? Şevo gel sen bu kulaklığı al, gel gel. Gel al. Gör ki saçları uzatacağım mı?
1: Yok abi ya, ben bu tarzımı
0: dur,
1: sevdim.
0: Dur ben şu tipini bir çekeyim, dinleyicileri bir göstereyim.
1: A, tabii kimse alışkın değil şu an.
0: Bekle bekle bekle yavrucuğum,
1: daha
0: bekle.
1: Daha hiç return fotoğrafı
0: hatta,
1: da atmadım.
0: Hatta dur, Alem FM merkez grubuna çektiğim fotoğrafı paylaşayım. Bir saniye efendim. Sevgili dinleyenler, Instagram Fatih Yıldırım comtr hesabından hemen bir bakınız. Görkem'in son hali.
1: Yeni stil.
0: Görkin'in son hali diyeyim. Şöyle paylaşayım efendim. Görkin'in son hali. Instagram Fatih Yıldırım comtr. Şu tipe bir bakın. Hiç bu tip askerliği yapmış mı? Ne arıyorsun? Onu al. Al evet. Al, al.
1: Nasıl olmuş peki?
0: Valla Görkemciğim bunu dinleyiciler söyleyecek. Nasıl olmuş? Instagram Fatih Yıldırım comtr. Bizim Görkin'in son halini oradan görebilirsiniz.
1: Ya bir de herkes askerde tribe giriyor saçları kesildi diye. Bir görsen saçlarını benim şu anki halim kadar. Ya evet. Sen bunun neyine üzülüyorsun, 3 numara yaptın diye.
0: Görkem abi, Görkem abi niye bağırıyorsun demiş. Askerden geldi adam, orada bak. Künyeni söyle bakayım, nasıl söylüyorsun söyle bakayım bir künyeni. Geriye doğru azıcık şöyle. Evet.
1: Denizer Görkem Gürkan.
0: He, onu söyle bakayım. Ya künyeyi bilmiyor.
1: Bizde... Neydi onların? Başka bir adı vardı
0: abi
1: şu an.
0: Bir şey vardı. Doğrusunu
1: unuttum şu an.
0: Neyi?
1: Ne, tekbil.
0: Ha, tekbil. Ver bakayım tekbil, ver bakayım evet.
1: Denizer Görkem Yürkan.
0: Oğlum bu kadar mı?
1: Bu
0: bildiğin...
1: kadar. Yok, detay yok bizde. Kestirmeden. O da kısa dönem. Vallahi o da kısa dönem. Hani İstanbul
0: nasıl detay
1: falan
0: yok?
1: Yok. Sadece Denizer Görkem Yürkan. Bu kadar.
0: Abi olur mu detay? Hani birliğin, nereli olduğun
1: yok,
0: falan.
1: Yok işte, hiçbirini vermiyoruz.
0: Bizde detay yani, yok diyor ya.
1: Gerçekten öyle, çünkü abim de aynısını diyor.
0: Detay verince komutan şey mi diyor? Tamam yeter ya. Onu aklımda tutacağım.
1: Yani, bilmiyorum, gerek yok herhalde. Ben bazen İstanbul'u sıkıyordum araya.
0: Görkem yumurta gibi olmuşsun diyenler var. Abi böyle daha güzel olmuş. Vallahi yüzü gözü açılmış kardeşimi. Yakışıklı çocuk sonuç itibariyle. Ya bizim gibi tipi böyle değil. Bir daha saçını uzatmazsın inşallah.
1: Uzatmam. Uzatmam abi. Uzatma. Yataktan kalkınca falan inanılmaz rahatım böyle. İnanılmaz bir şey bu ya. Bu mükemmel bir konfor.
0: Askerde de bu yüzden kestiriyorlar biliyorsunuz değil mi? Yataktan kalktığında saç kalmasın orada diye.
1: Yine bazen kalıyor. Dökülmeler başlamış ufaktan da.
0: Evet. Instagram Fatih Yıldırım comtr'de ağır hakaretler var. Bu ne biçim tip lan, böyle tip mi olur diye. Vallahi çocuğun tipi bu. Görkem Bey ne olarak yaptı askerliğini? doçent olarak yaptı sevgili dinleyenler. Doktor olarak gitti. 24 günde doçentliğini aldı. Ne olarak? Er olarak yaptı değil mi? Erdin.
1: Tabii. Denizer diye geçiyor. Bahriyeli.
0: Ha, sen Bahriyeli miydin?
1: Evet.
0: Ay yavrum benim. Denizer deyince az önce ne dedin? Deniz ne dedin?
1: Deniz Er.
0: Ben senin Deniz Er var ya, ilk ismi zannettim. Denizer Görkem Gürkan zannettim.
2: Ben de öyle zannettim.
0: Ulan çocuğun iki ismi daha varmış diye düşünüyorum. Mersin herif Bahriyeli yapmış.
2: Bahariye'de mi?
1: Bahariye.
0: Bahariye burası ilçenin adı. Hayır.
2: Nere?
0: Bahriye, Bahriye.
1: Bahariye burası bir de aynı zamanda. Caddenin adı.
2: Ha, Kadıköy'dekini biliyorum.
0: Kadıköy'de de mi Bahariye var? Tabii. Orada severim. Yapmadı yok. Şeyde yaptı.
1: Hatay
0: İskenderun'da yaptı. Bahariyeli mi? Görkem Gürkan iki telli emret komutanı. Askerde küpe var mıydı diyor kulağında.
1: Yoktu tabii ki.
0: Yoktu ama komutanların söyledikleri kulağına küpe olmuştur.
1: Kesinlikle. İnşallah. Hele bir olmasın.
0: Evet. Er miydi sadece demiş Erkan Bey. Sadece erdi efendim.
1: Evet. Ya, komutan evet. Değildim.
0: Sadece er miydi diyor ya.
1: Orada herkes arkadaşlar, sadece er zaten.
0: Arkadaşlar orada öyle rütbe almak şöyle bir şey değil. Evet bugün arkadaşınız en erken o kalktı, ona albaylık veriyor. Öyle bir şey değil yani, askerlik öyle değil. Rütbeniz var, ben mesela onbaşıydım. Hakikaten.
1: Ya bırak abi.
2: İyi mi yani onbaşı?
0: Gerçi onbaşı çok ya, hakikaten güzeldi. Ya.
2: Binbaşı daha mı iyi?
0: Binbaşı o, daha iyi.
1: Onbaşı ile binbaşı arasında 200 tane rütbe var.
0: Annem gibi yaptı Şevval ya. Anneme diyorum ki mesela. Anneme diyorum ki anne Ethereum aldım diyorum senin adına. Böyle yapıyor. İyi bir şey mi yani? İyi bir şey mi diyor.
2: İyi bir şey mi? Şimdi İyi bin başı şey. Var benim bildiğim. 50 başı, 100 başı.
0: Onlar yok. 50 başı yok. 100 başı var. Bin başı. Bu rütbeler aslında askerlik biraz da bu yüzden önemli. Rütbeleri öğreniyorsun. İşte yani komutan nedir? Rütbe nedir? Kime nasıl saygı duyulur? Silah nasıl tutulur? Nereden emri alır?

0: ırsı falan. Bunları öğrendiğim bir yer. İşte en düşüğü er onun. En düşüğü er.
1: Tamam.
0: Sonra onbaşı. İşte çavuş nerede bilmiyorum. Çavuş hangi arada kalıyor onu bilmiyorum ama.
2: Erden bir üst.
0: Erin bir üstü çavuş mu oluyor? Çavuş işte onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, işte teğmen.

0: Evet, birazcık biliyor ya, birazcık biliyor.
1: Evet, evet. İyi bir şey işte bu da.
0: Az teğmen olarak başlayıp askerlik bitmeye yakın teğmenliğe yükselenlere benzemiş diyor. Senin için söylemiş efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir şey. İyi bir şey herhalde.
0: Oğlumuz bence yakışıklı. Abi yayından sonra sizi almasınlar. Oğlum, askerliği sevdiriyoruz insanlara. Niye alsınlar? Rütbeleri anlatıyoruz.
2: Ben bile
0: askerliğe ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu anlatıyoruz. Kesinlikle. Kaldı ki biz asker bir milletiz. Yani biz severiz. Hem anlatırız hem böyle kendi içimize zorluğundan bahsederiz ama bir yandan da içimize hakikaten şu anda şimdi Görkem diyor ya işte gittik abi çok zorlandı 20 küsur gündü bilmem ne. Gerçekten de dün gelen adamla benim babam gibi 50 sene önce yapmış insana yarın gel deseler koşa koşa gideriz. Biz öyleyiz yani, biz severiz. Her ne kadar içerideki zorluktan da bahsetsek koşa koşa sen de gidersin.
2: İşte onu şu an onu düşünüyordum. Ben de nereden başvurabilirim?
0: İşte keşke olsa diyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Bir sabah yayında bunu konuştuk. Türk kadını askere gitmek ister mi ya da gitse ne olur diye. O kadar güzel cevaplar gelmişti ki. Çünkü böyle yurt dışında bazı yerlerde kadınlar da askere çağrılıyor, evet. Ya. Bizde gerek yok kardeş. Biz... Bizim doğuştan. Kadınımız zaten doğuştan asker diye mesajlar gelmişti o zamanlar. Evet efendim. Görki, hoş geldin tekrar
1: hoş
0: yavrum.
1: Hoş buldum abi. Gerçekten senin, özlemişim sizi. Senin, yayını da özlemişim.
0: Senin yüzünden telefon bağlantısı alamadık.
1: Niye?
0: Niye mi? Oğlum ya, konuştuk ya.
2: Nasıl? Senle konuştuk ya.
0: Senle muhabbet ettik ya. He. O yüzden alamadık. Senin yüzünden de sen geldin ve hatlar kilitlendi anlamında değil. Yani.
3: Ya evet, ben de çözememiştim.
0: Niye? Gideyim mi abi?
3: Niye i̇şte diyor? Askerden gelince bazen bazı şeylerde odaklanamayabilirsin.
0: O kadar olur. O kadar olur. Ulan normal. Seni özleyeceğim var ya, bak şu radyoda kimi özleyeceğim deseler vallahi seni söylemeyi unuturum. Yani en son değil, söylemeyi unuturum. Bir özlemişim seni.
1: Çok teşekkür ederim. Ben
0: haftanın iki günü o zaman bize geliyorsun. Burada muhabbet çeviriyoruz.
2: Aa, süper olur. Askerlik anılarının hepsini dinleriz 20
0: bitti,
2: gün
0: boyunca. Bitti artık. 24 gün. Anlat hepsini.
3: Ben her gün anlatırım abi. Askerlik anısı
2: bitmez
3: biter mi?
2: Bitmez ki.
0: Bitmedi mi oğlum?
3: Askerlik anısı biter mi abi sence? Ben bunu bir 20 yıl falan anlatırım şimdi.
2: Arkadaş edindin daha değil mi?
3: Tabii
2: sürü?
3: Canım. Hiçbiriyle görüşmüyorum.
2: Onlar da Instagram'dan eklendi.
1: Eklendi. Tabii.
0: Komutanım, Lig Radyo dinliyor musunuz? Ben yayın yapıyorum orada.
3: Herkese full radyo anlatıyorum zaten.
0: Öyle mi?
1: Alem FM, Lig Radyo, İBD,
0: Kavu. Dedin mi böyle ben Lig Radyo'da çalışıyorum.
3: Neler. Orada zaten fena.
0: Şu an dinliyorlar mı?
1: Şu an bilmiyorum ki.
0: En sevdiğin komutanına buradan selam söyleyebilirsin.
1: Emin Çiftçi'ye buradan selamlar.
0: Komutanın mıydı?
1: Takım as subayımızdı.
0: Takım as subayındı.
1: Aslında
0: selam olsun.
1: Bütün Hatay'daki, İskenderun'daki, hatta genel olarak bütün komutanlarımıza, askerlerimize selamlar ve hayırlı tezkereler.
0: Bizden de efendim. Diyorum. Bizden de. Peki. Görke git artık, yeter, ne şov yaptın
3: abi
0: ya.
3: Ben orada da bir yayına gireyim. Herkesin yayından görüşmek üzere.
0: Aslanım Lig Radyo'ya gidiyor şimdi. Lig Radyo'da yayını var. Biz de bir ara gidiyoruz. Aradan sonra veda için buradayız.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
4: Reklam.
6: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
7: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın gönlümde.
9: Her marka araca

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Telefon deyince vatan.

0: %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Etmiyor, sonuna geldik, bitiriyoruz. Görkem'i uğurladık. Telefonu da alamadık bugün. Konuya da çok eğilemedik, kusura bakmayın. Bugün özel bir gün. Oğlumuz askerden gelmiş. Birazcık onunla sohbet ettik. Az önce reklam arasında yine bir şey yaşadım. Çok acayip bir şeydi. Ama bunu sabah yayında anlatacağım. Şimdi anlatmayacağım. Sabah bana hatırlatın, anlatayım. Şevval'cim.
4: Efendim.
3: Bitti mi, merak ettiğim bir şey var mı?
4: Hiçbir şey yok.
3: Yok. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Çok keyifliydi. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Bir aksilik olmazsa yarın sabah 7'de tekrar buradayız. Radyonun sosyal medyada ekiple videolar çekiyor. Yeni video bugün yarın yüklenir. Muhtemelen yarın yüklenir. Radyonuzu takibe alınız efendim. Instagram'da Alem FM'e takibe alınız. Ekip videolarımızı görünüz. Orada çok güzel videolar çekiyoruz. Bir de bu akşam en çok nereden dinlendik bize yazmanızı isteriz. Neden yazmanızı isteriz? Çünkü aranızdan 5 dinleyicimize sticker göndereceğiz. Değil mi Şevval'cığım?
4: Evet, tabii ki.
3: Bunu bugün mü yapıyoruz?
4: Yok.
3: Ama buraya koymuşsun ya, ondan bugün zannettim ben.
4: Heyecandan. Bunu,
3: heyecanlandın mı?
4: Heyecanlandım.
3: Ay canım benim. Evet, güzel kızımız. Uzun süre aramız yoktu. Katıldı tekrar. Senin yüzüne bugün az önce yaptığın şaka aklıma geliyor. Şaka değil de yani, dur onu şimdi söylemeyelim.
4: Keşke
3: yarın sabah.
4: Keşke şaka olsaydı diyebileceğim
3: şey. Evet, abi Instagram'dan bir şey oldu mu bakar mısın? Bir bakacağım. Bir reklam yayın bittiğinde bakacağım. Şevval'in ses tonu tam haber spikeri gibi değil mi demiş. Vermeyin şuna gazı, kurbanım Allah aşkına ya.
4: Bu arada bir şey söyleyebilir miyim?
3: Hayır.
4: O bugün.
3: Hayır dedim ya.
4: Ama o bugünmüş.
3: Neyi bugünmüş?
4: Elindeki. Doğru koymuş.
3: Seni var ya. Ciddi misin sen?
4: Vallahi bugün doğru koymuşum.
3: Tamam. Sevgili dinleyiciler. Alem FM'in yeni dijital platformunu hatırlatalım. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bir de şunu hatırlatalım. Alem Atmosfer, yani dijital radyolarımızın bir tanesi, yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor. O şarkıları siz üretiyorsunuz, bize gönderiyorsunuz. Biz çalıyoruz. iletişim@alemfm.com. Yani bu yapay zeka platformları var ya, Suno gibi.

0: İşte başka bir iki tane daha var onlar gibi. Onlardan ürettiklerinizi bize gönderin. Deyin ki bunun sözlerini ben yazdım. Bunu ben ürettim falan. Biz de onları yapay zeka radyomuzda Alem Atmosfer'de çalalım. Bir şey unutmadın değil mi kız?
1: Hiçbir şey daha
0: tamam.
1: Yok gerçekten.
0: Hadi bakalım gidiyoruz. Saat 22'de Serdar'ım var. Serdar'ımı unutmayınız efendim. Yanacıklarınızı öperim. Yarın görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Vatan.
1: Yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller

0: özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Eğlenmek istediğinde Alem FM hep seninle. Peki ya tükendiğinde?
1: Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Cümle alem burada.

0: Teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Saltek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Saltek dergiyi takip edin.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Reklam.

0: bu bir meslekmiş. O dıt dıt dıt sesinden numarayı çıkartmak. Adam telefon şakası yaptığım kişinin numarasını yazmış alta. Abi bu diyor. O gün bugündür sadece çalma sesini veririm telefon şakalarında. Ben ona müzik çalabiliyorum, biliyor musun? Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Neydi bu? Ya.
1: Ben de çalarım.
0: Ne bu?
1: Oynak hava.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökay. Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Edim, Balıkesir, Bondurma... Bondurma dedim yalnız. Bandırma'ya Bondurma dedim. Yeni bir yer buldum sevgili dinleyenler. Baştan alıyorum. Sevgili Bondurmalılar. Bir dakika, nerede? Şuradan, evet.
1: Değerli Bondurmalılar, belediyemizden dev hizmet. Gecenin bir yarısı bedava komiklik. Frekansını Alem FM'e ayarlayan herkese gecenin bir yarısı oynama oğlum. Bedava komiklik, bedava. Sevgili Bondurmalılar. Bondurma.
0: Bundan sonra Bondurmalıyım ben. Adana, Adapazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Şeşme, Denizli, Edirne, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Lolu, Osmaniye, Yerize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Ufa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Sinan, Kakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana, duymayana, bilene, bilmeyene, gülene, gülmeyene, dinleyene, dinlemeyene, her şey inat, kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar.
2: Serdar yayında.
0: Merhaba Bondurmalılar. Merhaba. Tarih 7 Ekim, yıl 2026, günlerden çarşamba. Ha buraya Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar yayında, radyonuzda. Koptu zincir. Merkez stüdyoda Şevval var. Yayını Şevval karşılıyor, o asiste ediyor. Ölüyor heyecandan. Şaka, Şevval yayın gitti. yok şaka. O şimdi bütün düğmelere basar önündeki. Şaka, elleme, kurcalama, şey yapma, dokanma.

0: kapatıyorum o zaman ya sıcağı. Yok yok, elleme, kurcalama. Sakın. Aman aman sakın. Sen neredesin? Şuradan bana bir yaz da sabitleyeyim seni. Yoksun. 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 ve yazılan ilk 22 mesajına bakıyoruz. Hemen sevgili dinleyenler. Hemen hemen hemen hemen.
1: Ama kopuktu kopuktu zincir.
0: Şeboy, kontrol et bakalım. Bugünkü yayın bütün kasiyerlere gelsin demişler. Kasiyerlere gelebiliyor mu? Şeboy, hemen bir kontrol etsene. Sana zahmet. Serdar, ben sarışın oldum. Çok heyecanlıyım. Nasıl oldun ya? Öyle dilek tutunca olunabiliyor mu? Kuaföre gidip oluyorsun galiba, değil mi? Sarışın.

Kadınlarda ne güzel öyle bir şey var. Kaşları da boyadınız abi. Bir fotoğraf atsanız da önceniz sonranız. Merak etmeyin, bir yerde paylaşmayacağım sahibi. Biz görelim burada. Biz ekipçe gülelim. Bir önceniz sonranız bana bir göndersene, sana zahmet. Kasiyerlere gelebiliyor mu diye sorduk Şebboy'a ve gelebiliyor dedi Şebboy. O zaman gecenin yayını kasiyerlere geliyor sevgili dinleyenler. Başlıyor kasiyerlerin yayını. Estonya Tallinn'den selamlar. Aleyküm selam, merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Thank you very much, herkes iyi yayınlar demiş. Sağ olun sevgili dinleyenlerim yahu. Siz olursunuz da... Yani siz olursunuz da kötü olur mu yahu? Ha? Yani... Siz olursunuz kötü olur mu? 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Hadi bir toparlanın, vereceğim konuyu, başlayacağız. Hadi bakayım, toparlanın. Toparlanın.

Hanımlar beyler, hazırsanız başlıyoruz. Bugün yayın batıl inançlar. Yani inandığınız mantıklı mantıksız, saçma saçma olmayan batıl inançlar sevgili dinleyenler. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536 901 8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. İnandınız bende var dediğiniz şey işte ayna kırılmasına inananlar. Mesela Şebbo yazmış, diyor ki ne yazmış?

0: Şebo yazmış. Ne yazmış? Bu saatte sık çalma şeytan gelir filan diye. Bir de şeytan doldurur var ya mesela. İşi gücü yok zaten. Onu doldurur, bunu doldurur filan. Senin isim soy isim bu şarkı hiç olmuyor ya demiş. Deli misin? Benim böyle şeyim vardı. Şebo. Benim böyle teaser'ım var ya. Çok eskiden. Radyo tanıtımı var yani. Gel tanışalım önce. Ben kısaca SG ama sen bana uzun uzun Serdar yayında de. Esprisi de orada. SG deyip Serdar yayında demek. Ama tabii siz bilmezsiniz. Hani o kadar eski yani, bilinmiyor. Evet. İlknur, inşallah mülakatın iyi geçer İlknur. İnşallah mülakat. Ha, geçmiştir İlknur, pardon. İnşallah mülakatının sonucu beklediğin gibi gelir. İnşallah beklediğin gibi gelir. İnşallah beklediğin gibi gelir. Sevgili İlknur'cum. Ve burada mısın? Bir dakikan var. İlknur, burada mısın? Ya arkadaşlar, bugün günlerden çarşambaymış. Ben var ya, yani bir aydır bu haftayı yaşıyorum ya. Hani pazartesiden bugüne bana sorsan cuma. Yani hadi bilemedim, perşembe olsun. Çarşamba da çok erken ya. Vallahi bitmiyor ya. Vallahi bitmiyor ya. Gerçekten. Bitmiyor. SG mi diye gülücük gönder. Kızım benim adım Serdar, soyadım Gökalp ya. Sen de mi şey biliyorsun ama yayında biliyorsun. Şükürler olsun, birkaç ödülümün üzerinde şey yazıyor. Sayın Serdar yayında yazıyor bende. Allah. Sayın Serdar yayında. Evet, sonra dur bakalım, gün battıktan sonra eve turşu girmez der kayınvalidem. Evin tadını kaçırmış. Ya bu ne ya? Ya bunu bu ne ya? Bu nedir ya? Şimdi bazı mesela batıl inanç diye bilinen şeyler batıl inanç olmuyor. Batıl inanç olmayan şeyler batıl inanç oluyor mesela. Aralarda yakalayan olursa bizi uyandırsın, olur mu? Gerçekten yetkili bir abi ya da yetkili bir ablaysa. Mesela gece tırnak kesilmez. Batıl inanç diyorlar buna. Bildiğimiz kadarıyla bu sünnet efendim mesela. Batıl inanç değil. Zaten mantıklı olan da bu. Tırnak çünkü. Her şeye elinle dokunuyorsun. Bu tırnağın arası var. Etin orası var. Orası var. Burası var. Yani kesiyorsun gece gece, sağa sola sıçrıyor. Zaten yani mantıklı olan da budur mesela. Onu yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar önce, belki boy yoktu bile o tarih yani, doğmamıştı bile. Belki o tarihteki programlardan hatırımda kalan mesela bunun gibi, işte gece tırnak kesilmesi batıl inanç değil mesela, sünnetmiş o sevgili dinleyenlerim. Bunun gibi bazı şeyleri bilen varsa, yetkili birisi varsa bize söylesin. Serdar o budur, şu şudur diye, tamam mı? Haberiniz olsun. Söylesin. Size zahmet. Evet, İlknur bakayım geldi mi? Buradasın, bir dakikan var dedik ve 3 ve 2 ve 1.
1: Buradayım Serdar abi, inşallah.
0: İnşallah. İnşallah. Birine elden ele bıçak verince kavga edeceğimize inandığım için asla eline vermem demiş bizim Şevval. Ne? Tükürüp koyan var. Şimdi kenara koyanı anlarım mesela. Bıçağı veriyorsun mesela, alıp böyle kenara koyuyor, tamam. Şimdi takıntılar, tikler, ben en büyük takıntılı olduğum için ben böyle şeylere çok saygı duyuyorum. Hani böyle takıntısı olan insanların üstüne gidiyorlar ya, ben çok kızarım onlara. Hani takıntısı olan insanın üstüne gitmeyeceksin abicim. Tamam yani, o bıçağı alır kenar mesela, der ki uzatırsın. Elime verme abi, şuraya koy, oradan alayım, da buna eyvallah. Ama böyle bıçak istiyorsun, tükürüp bir yere koyuyor. Ya oğlum, gözümün önünde tükürme var ya. Vallahi gözümün önünde tükürme ya. 536-901-8902. Akşam akşam sakız çiğnenmez, ölü eti çiğnemiş gibi. Ölü etinin tadını bilen peki bunu ilk kim demiş acaba? Hani bunu... Tövbe yarabbi ya. Tövbe yarabbi. Ne yapayım anam, şaka da mı yaptım? 12'den sonra gaz çıkarılmaz. Ya hadi oradan git Allah aşkına. O sizin evin kuralıdır. Sen çok yapıyorsundur onun için. Sana demişlerdir onu.

Üstümden biri atlarsa geri atlamasını söylerim demiş efendim. Sağlık çalışanıyım. Eğer nöbet sakin ve iyi geçiyorsa bu dile getirilmez. Eğer dile getirirsen bir anda yoğunlaşır ve nefes alacak zaman bile bulamazsın demiş efendim. Öyle mi oluyor? Var ya 10 tane sakız çiğnemeyle alakalı mesaj var. Tamam geçtik. Başka batıl inanç. Gece temizlik yapılmaz derler. Niye be? Vallahi mi diyorsun? Hiç bilmiyorum. Niye acaba?

İyi akşamlar. Tahtaya vur, uğursuzluk getirir denilen bir inançtır. Batıl inançtır demiş. Nazar değmesin diye bir yerini kaşımak. Ha. İyi yayınlar Serdar. Babaannem kafa işine oturulmaz derdi demiş efendim. Bunu böyle çok tartıştık. Hollanda yolundan sevgilerimle, ben İbrahim. Merhaba. Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa para gider. Bunlara inanmıyorum ben. Sağ elin kaşınıyor, para gelecek. Sol elin kaşınıyor, para gidecek. Ayağın kaşınıyor, yola gideceksin. Sırtın kaşınıyor, dayak yiyecek. Kimse de demiyor ki gir bir yıkan. Hani her yerin kaşınıyor, kurtajan oldun belki. Gir bir yıkan ya. Allah Allah. Ben gece aynaya bakmam. Aynalarla alakalı çok söylenti var. Şey derler mesela, dur sizi birazcık tribe sokayım. Dur nerede? Hemen korku filmi şeyine gireyim. Sesim nerede? Aa! Korku filmi gibi oldu. Heh, tamam. Bu da hamam gibi oldu ama olsun. Değerli dinleyenler. Gece ne diyecektim? Vallahi diyeceğimi unuttum, biliyor musun? Aynayla ilgili bir şey diyeceğim. Ben gece uyuyamam ya. Öyle korkudan değil, şeyden uyuyor. Gece. Heh, tamam dur, geldi aklıma. Dur bir dakika, kimse konuşmasın. Gidiyor yine. Bir dakika, bir saniye. 3-2-1. Değerli dinleyenler. Gece uyumuş olduğunuz odada ayna varsa üstünü örtün. Nedenini sormayın. Bütün korku filmlerinde bela hep aynadan gelir. Hep aynadan. Nedenini sormayın. Evet, dur bakayım. Aynalara bakamıyorum diyen var. Peki, gece tırnak söyledik efendim onu. Sonra dur bakalım şuradan. Nazar boncuğu batıl inançmış demiş efendim. Ha, sonra dur bakalım şuradan şöyle. Nerede ya, ne güzel şıkıdık şıkıdık müzik çalıyordu aşağıda, fon müziği. Şöyle ha, şöyle gitsin. Tamam. Gece 12'den sonra takla atılırsa banyo günahmış. Bir şey mi demeye çalışmış acaba? Ben hiç anlamadım var. Gece 12'den sonra niye takla atası? Takla atmanın başka bir şey mi var? Hayır, dur. Allah Allah, anlamadım ben. Banyo günahmış.

0: Gökkuşağın altından geçen kişinin cinsiyeti değişirmiş. İki kere geçerse? Ne oluyor peki? Tekrar aynı cinsiyete mi dönüyor acaba? Ha? Tekrar. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyi.
0: Tanımadın değil mi beni?
1: Yok.
0: Gecenin bir yarısı arıyorum seni. Aşağıda müzik çalıyor, kahkaha efektleri falan. Kim olabilirim ben?
1: Bilemedim, kim olabilir?
0: Pardon abi, acaba ben mi yanlış yaptım? Radyo mesaj çekmedin mi abi?
1: Hayır.
0: Allah Allah, pardon, çok özür dilerim abi. Ben şu an seni canlı yayından arıyorum. Özür dilerim.
1: Ben ciddi galiba misin abi?
0: Vallahi bak, ben galiba yanlış. Ya sensin sen. Sensin, sen yazmışsın ya işte.
1: Vallahi ben bir yere yazmamışım ya.
0: Bir dakika dur abi, bekle bir saniye, bulacağım seni. Bir dakika. Tamam abi. O arada tanışalım abi. Kimle görüşüyoruz? Alem FM'de canlı yayındasın ha şu bu arada. Onu da söyleyeyim abi.
1: Şaka yapıyorsun abi. Serdar ben. Serdar yayında mıyım ben?
0: Evet ya, sensin oğlum işte. Yazmışsın işte, numaram burada.
1: Abi mümkün değil ama senin inanılmaz bir hayranınım ama gerçek mi bilmiyorum abi.
0: Allah Allah. Bir dakika bekle, bir saniye dur. Bulacağım tamam abi. Ben sen diye kimi aradın? Yanlışlıkla yayına bağlanan dinleyici bak, görüyor musun? Bir dakika abi dur, bulacağım şimdi. Vaktiniz var
1: Allah'tan
0: değil mi?
1: Allah'tan başka var var abi. Allah'tan başka bir şey istesem olur mu seninle konuşmak?
0: Az önce beni mi diledin?
1: Hayır, dilemedim ama yani Allah'tan başka bir şey dilesem olurmuş abi. Senin anladım. Türkiye'de bilmeyen sevmeyen mi var abi?
0: Sağ ol abi, teşekkür ederim. Valla yanlışlıkla aradığım kişi bize hayran çıktı. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim, var olun. Şimdi bir dakika ama sen diye kimi aradım ben? Bir dakika bekle bir saniye. Dur.
1: Bekliyorum abi.
0: Yanlışlıkla yayına adam bağladık, o da tanıdık çıktı. Yani dinleyici çıktı. Evet, bakıyorum. Neredensiniz sayın abim siz bu arada?
1: Antalya'danım abi.
0: Antalya'dansınız.
1: Evet abi.
0: Peki isminiz ne abicim?
1: Serdar.
0: Serdar ha, adaşız yani.
1: Evet evet abi.
0: Anladım. Abi vallahi billahi bakıyorum, senin yerine kimi bağladı yani, kimin numarası diye seni çevirdim. Yüksek ihtimalle sonunuz bakayım senin şöyle, senin 65 onunki 75'miş abi ya.
1: Abi diyorum ya.
0: Pardon ya.
1: Keşke piyango falan abi, pardon deyip kapatmasın artık, aramışsın abi.
0: Yok da ama şimdi şöyle bir şey, yani hayatımın ilk 8 milyon konusu içerisinde olmayan bir adamı yanlışlıkla arıyorum, o da dinleyici çıkıyor işte radyo.
1: Abi işte bir de senin sevilmen abi, yani senin şakaların, vay senin radyocun yani.
0: Hanımlar beyler, gerçek reyting budur, bana daha kimse şeyden bir şeyden bahsetmesin yani, dur.
1: Tabii abi, ben şoka girdim diyorum ya, yani diyorum Allah'tan başka bir şey istedim. Seninle konuşmak abi mümkün mü diyordum.
0: Abi estağfurullah, inan ki bana benim kadar şoka giremezsin. Düşün, yanlışlıkla aradığım adam dinleyici çıkıyor valla. Yani
1: abi zaten sen 3 kişiden 2'sini arasan ya da 3'ten 3'ü senin dinleyicin çıkar ki abi.
0: Allah Allah. Abi bir daha bakıyorum, evet hakikaten yanlış aramışım sevgili dinleyenler, ben yani... Abinin numarasının sonu 65, aramam gereken 75'miş. Abi kusura bakma, rahatsız ettik seni ya. Dur
1: aşk bir olsun abi, sen beni istediğin zaman istediğin kadar rahatsız edebilirsin. Yeter ki sen rahat ed.
0: Sana milli takım tişörtü veriyorum Sarıyer Kola'dan, rahatsız ettiğimiz için seni abi, olur mu?
1: Aşk olsun abi, böyle rahatsızlık mı olur? Üstüne bir de hediye mi veriyorsun abi?
0: Veriyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Estağfurullah. Eyvallah. Abi çok, bana yani unutamayacağım şeylerden bir tanesini yaşattın Serdar. Çok teşekkürler, sağ ol kardeşim.
1: Abi ben teşekkür ederim aradığın için.
0: Estağfurullah, ne çok iş yapıyorsun?
1: Abi ben ilaç sektöründeyim, evet. Ama şu anda eşimin iş yerindeyim, huzur evindeyim. Evet. Birkaç iş vardı, onları hallediyordum, bilgisayarda oturmuştum.
0: Hiç yani şu an bizde zerre ilgin yoktu öyle mi?
1: Hiç yok abi, bilgisayarda işim vardı vallahi, onu hallediyordum. Hatta başta biri beni telefonda işletiyor falan sandım abi.
0: Ha, yok abi yok ya, ben işte 65'miş seninki, ben 75 çevirmem gerekiyormuş. Pardon abi, kusura bakmayın, özür diliyorum.
1: Aşk olsun abi, böyle özür mü olur vallahi, sen özür dileyince yerin dibine giriyorum abi. Yeter ki sen ara ya.
0: Bir batıl inancın var mı? Söyle bakayım, konu bugün batıl inanç programda.
1: Bir batıl inancım var mı?
0: Evet.
1: Abi batıl inancım var mı? Bir düşüneyim de var mı? Hı. Abi kara kedi ya abi. Bir yerden bir yere gidiyor olabilir ama o görünce yani böyle bir saçımı maçımı çekiyorum abi ya.
0: Saçını çekiyor musun? Harbiden çekiyor musun?
1: Vallahi çekiyorum abi. Fatiha okuyorum vallahi. Kedi sayesinde yani üç kul vallahi bir Fatiha okuyup geçiyorum abi.
0: Ne güzel canım. Hayırlı bir şeye geliyormuş yani en azından. Ortaokulda bir kız arkadaşım vardı. Benim kedi önünden geçtiği zaman biz o kediyi kovalıyorduk, bir daha önünden geçiriyordu.
1: Yok abi, o kadar değildi ama ben Fatiha Matiha hepsini okuyorum abi. Tamam, bilmediğim sureler bile onunla okuyorum abi.
0: Tamam, seninki daha o kadar, kızınki kadar olmamış. Neyse ama dua etmeni sağlıyor. Allah kabul etsin. Serdar'ım abi, öpüyorum seni. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz abi. Selamlar, saygılar. Teşekkür ederim aradığın için abi.
0: Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Sağ olun.
1: Görüşürüz abi. Saygılar.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Vay be. Vallahi billahi vay be yani. Gözleri hatıralar. Ben eve gideyim mi bugün? Bu da başka radyo programlarına kapak olsun. Adam yanlışlıkla birini arıyor, o bile dinleyicisi çıkıyor dersiniz. Olur mu? 0-536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Şevval, az önce aradığımız dinleyici burada listede olmadığı için ben buradan işaretliyorum şimdi onu. Yani numarasını yazıyorum. Sana göndereceğim. Tişört için ararsın onu. Olur mu?

0: Levent abi bana niye böyle şeyler gönderiyorsun? Hatıralar sarmış dört bir yanımı diye bir şey göndermiş. Levent abi bu ne yani, bana böyle şeyler gönderme Levent abi bana.
1: Altı üstü sporu. Şaştım, üç lisan biliyor. Okumuş çocuk, boru mu?
0: Serdar, bende şöyle bir şey vardı. Bir şeyi dört defa yapmasam öleceğim korkusu vardı. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe. Az önceki olay Umut hocama gönderme olsun. Gündüz programında okunmayan mesajlardan şikayet gelmişti. Mesajların okunmasını istiyorsanız Serdar'a yazın. Ona zaten az mesaj geliyor, mesaj geliyor, kesin oku. Onlar buna da inanmazlar. Bir, ikincisi hani ben size gönül yapıyordum diyordum. Ya söylemiyor musun? Benim 15 sene önce Cem Aslan'a yaptığım şakaları yapmayı bıraksınlar. Hani ben gündüz yayınında çok goy goy yaptık. Bu saatte onlar uyuyordur, daha rahat yapıştırabilirim. Hani oğlum birazcık F5'e basın. Ha, yenileyin kendinizi, yaratıcı olun biraz. 15 sene önce Cem Aslan'a yapıyordum. Ama siz ne yapasınız yani? O yayınları dinleyerek büyüdüğünüz için tabii ki o şakaları yapacaksınız. Yani tabii. Tabii onu yapacaksınız yani. Ne yapacaksınız yani? Ben de dinleyenlere diyorum ki söylemediniz mi falan diye. Millet yazdı. Söyledik de abi okumuyorlar ki onu. Okurlar mı?

0: Evet, dur bakalım şuradan şöyle birini arıyorum da şimdi ona bakıyorum şu an. Bekliyorum.
1: Efendim?
0: Alo. O nasıl efendim demek ki? Alo. Alo.
1: Serdar Bey.
0: Evet abi benim.
1: Şaşkınım, şu an aramadığınızı düşünmüştüm ben.
0: Yani ben beklemeyen anların insanıyım ben, erkeğim. Bir erkek her zaman hazır olmalı sayın abim.
1: Gerçekten çok şaşkınım ya. Ben de bak bir şey desen dilesem o olacakmış ya, inanın.
0: Anladım abi. Peki. Siz de mi beni dilediniz?
1: Ben dinliyorum sürekli sizi. Şu anda evdeyim zaten.
0: Vallahi bütün erkeklerin de hayallerini süslediğimi az önce öğrendim ben.
1: Gerçekten.
0: Vallahi.
1: Serdar Bey.
0: Vallahi az önce öğrendim yani. Telefondaki dinleyici seni korudu onlara karşı demişler. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Var olsun, sağ olsun. O işte tabii mesajları okumamışlar da telefondakini alamadıkları için onlar gitmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim sevgili dinleyenler. Onlar kardeşlerim benim. Şakalaşıyorlar bende. Sen de mesela sayın abim, adınız ne sizin?
1: İsmail.
0: İsmail abi, benle aynı radyoda çalışsan kimle şakalaşmak istersin sen? Sen de bence benle şakalaşmak istersin değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Tamam, ne yapsın yeni çocuklar, ne yapsın yani? Değil mi abiciğim?
1: Yani ve inanın bu ikinci mesajım okuyuşunuz, yıllardır atarım, siz okuyorsunuz hep.
0: Bugün öyle abi, bugün kabul günü bende.
1: Vallahi şaşırdım.
0: Bugün öyle. Yapacağım bir şeyi, herhangi bir şeyi 4 kere yapmazsan öleceğim korkusu varmış.
1: Evet, yıllarca.
0: Mesela şimdi 4 kere yapmaz öleceğim, 2 kere yaparsan bayılacağım korkusu buna. Niye bu böyle bir korku var sende? Biraz korkuyla dalga geçelim de bırak o işleri.
1: Bıraktım, çok oldu bıraktım. Ama.
0: Anladım.
1: İnan, şu an gülüyorum mesela, atıyorum. Size tesadüfen bir kere dokundum değil mi?
0: Evet.
1: 4'e tamamlamak için dokunmam gerekecek. Siz
0: mesela ben elletmek istemesem kendimi mesela. Hani şimdi 1 dokundun kaza, 2 dokundun tamam oldu, 3 dokundu canı çekti derim. 4'te artık ne oluyor oğlum deriz yani.
1: Estağfurullah, öyle değil ama şey, dokunmak için bahane, sizi çaktırmadan hani dokunur. O 4'e tamamlayacağım o dokunmayı.
0: Bana mesela 4 kere dokunmak için bahane bulur musun lütfen? Bana mesela. Bana bir kere dokundun tamam, 1. Şimdi bunu 3 kere daha dokunman lazım değil mi?
1: Mesela neredeyiz? Kahvede mi? Kafede mi?
0: Ben kahveye gitmem efendim. Mesela bak orada dokunamıyorsun. Kafede erkeklerle gitmiyorum.
1: Ama sizi o Alem FM stüdyosunda yakalamak çok zor. O yüzden onu ya tamamlayacağım.
0: Yakalarsam dokunurum diyorsun ama. Anlıyorum. Peki. İsmail abi.

0: Ve yani hiç böyle bu konudan dolayı açık konuşabilir miyim? Ben istediğimi sorabilir miyim size?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Ana, hiç dayak yediniz mi?
1: Ha yok, dayak yemedim ama arkadaşlarım çok tepki gösterdiği olmuştu ortaokul yıllarında.
0: Anlıyorum. Çok tepki gösterdi. Ne zaman bıraktınız İsmail abicim bu işleri acaba?
1: Korkularımla yüzleştiğim zaman, atıyorum bir keresinde 4 bardak işte su içmem gerekiyordu ve çok doluydum. Dedim içmeyeceğim, bakalım ne olacak.
0: Ha, öyle
1: Ölmedim.
0: su falan da 4 bardak. Mesela çorba içiyorsun, 4 kase mi içiyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Mesela yemekten bir kaşık aldım diyelim sofrada, onu 4'e tamamlıyorum hızlı hızlı. İnsanlar bakıyor, ben her şey yapıyorum, utanıyorum ama yapmazsam içimdeki ses sürekli beni rahatsız ediyor. Çok zor günlerde. Hani aklınıza gelen her şey 4. Mesela banyo yaparken de aynı şekilde 4, 5, 6, 7, 8 kere abdest aldığım
0: Nasıl?
1: oluyordu.
0: Anladım. Nasıl bıraktınız bu işi? Peki reenkarne mi oldu? Reenkarne yeniden mi doğdun? Ne oldu?
1: Yok, yüzleştim Serdar Bey.
0: Kimle?
1: Yaptığım şeyle, atıyorum bir defasında yine birine dokundum yanlışlıkla.
0: Evet.
1: Dörde tamamlamam imkansız.
0: Niye?
1: Orada çünkü tepki çekecektim. Yanlışlıkla dokundum. O bana dokundu daha doğrusu.
0: Tamam.
1: Dedim dokunmayayım bakalım, ölecek miyim? Dokunmadım, ölmediğimi fark edince yavaş yavaş diğerlerini de bıraktım.
0: Anladım abi, anladım. Peki, yani yavaş yavaş bıraktım. O sende şey oldu, bir başlangıç noktası oldu o sende, doğru mu?
1: Evet. Zaten beni rahatsız ediyor Serdar Bey.
0: Evet
1: Günlük
0: abi.
1: hayatımda çok
0: Güzel
1: sıkıntı
0: abim,
1: yaşıyorum.
0: İsmail'di değil mi adın?
1: Evet.
0: Ne olur bana bey deme, ne olur, benim evrak imzalayasım geliyor ya. Bana bey deme ya, Serdar. Bir işmiş falan konuşacaksak, öyle milyonluk bir reklam toplantısı falansa bey diyelim. Yine siz istiyorsanız ben size şimdi yine bey diyeyim de sen bana bey deme abi, ne olur ya. Vallahi be, sen bana bey deyince ben sana şaka yapamıyorum çünkü ya, ben bey deme bana.
1: Tamam.
0: Bana Serdar'ım de. Neredensin İsmail abi?
1: Serdarım, dört oldu.
0: Aha, 4 ya, yeniden başladı. Neredensin İsmail abicim sen?
1: Afyonkarahisar, Mersin.
0: Afyonkarahisar, tamam. Bizimkiler arayacaklar seni. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü gönderecekler sana. Okey.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Görüşürüz
1: Serdar
0: abi, sağ olun. Teşekkür ederim, var olun, sağ olun.
1: İyi
0: Teşekkürler,
1: geceler.
0: var olun, sağ olun. Evet, gece karanlıkta tuvalet yapılmaz. Öyle yazmış efendim. Tövbe estağfurullah. Gece karanlıkta yapın. Bu konulara çok. Bak, bir gün ne oldu biliyor musun? Yine böyle buna benzer konular konuşuyoruz. Böğde miyiz, neyiz yani? Böğü yapıyoruz galiba. Bir dinleyici yazmış, diyor ki duş alınan yere çok affedersiniz tuvalete çiş yapılmaz. Hani unutkanlık olurmuş. Öyleymiş. Hani duş yıkandığınız yere çişe. Bu benim bir garibime gitti. Zaten insan yıkandığı yere çok affedersin, neden tuvaletini yapsın dedim ben de. Ben bilmiyordum ki bu karşı grup çok kalabalıkmış. Sonra da pişman oldular ama. Hep şöyle geliyor mesajlar çünkü. Yani Serdar Bey, bir arkadaşımız çok kızdı size. Serdar Bey, bir arkadaşım adına yazıyorum filan. Yani bu bir arkadaş çok kalabalık ama fikrim yine aynı. Çok özür dilerim, çok affedersiniz. Kimsenin hani oyuna buyuna karışmak haddimize değil ama yani mantık olarak, yani hijyen olarak, temizlik olarak, inanış olarak duş aldığın yere de yapma ya. Yani duşu alıyorsun, yanında klozet var kardeşim. Yanında klozet var. Yani bacağın mı yetmiyor, ne oluyor yani oradan oraya? Böyle birkaç şaka yaptım falan. Bir arkadaş grubu çok kalabalıkmış sevgili arkadaşlar. İçimizde hiç yapan yoktu. Hep bir arkadaşı yapan var. Onu, o arkadaşı adına yazdılar bana hep. İşte bana soruyorlar mesela, nereye yapalım falan diye. Ya ben ne bileyim ha, bu yaşa geldin yani, onu öğretmedilerse nereye yapacağını, sen istediğin yere yap zaten. Ne yapayım ben? Yani. Ama başıma bir şey gelmeyecekse yine söylüyorum, bir insan yıkandığı yere, yani duş aldığı yere ne hani unutkanlık yapmasını falan filan boş ver. Neden çok affedersin çişini yapar yani? Çok pardon da, pardon da yani. Şeva şey yazmış. Abi keşke burada olsan ya demiş ya. Ben özledim değil mi? Ben özledim değil mi? Değil mi?

Abi yanımdaki arkadaşım da yapıyormuş. Unutkanlık mı yapıyor? Bundan sonra yapmayayım o zaman. He, yanındaki arkadaşın yapıyor. Değil mi? Serdar'cığım bir arkadaşım var yapıyormuş, o da çok kızdı size. Anladım.

Selam Serdar. İki arkadaş mısır tarlasında domuz bekliyoruz. Seni dinliyoruz Selam. Sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum. Domuz beklerken Serdar dinlemek. Şeboy, deminki dinleyici işaretledim tişört için. Haberin olsun. Abi ben Yuji. Oo Yuji, ne yapıyorsun benim oyun arkadaşım? Ne haber? Yuji, ben bundan sonra daha mobilim. Laptopu topladım kendime. Artık daha fazla hani işin olmadığı saatlerde dışarıda bile olsam artık birazcık oyun oynarım yani. Abi sen bayağıdır yoksun. Biz iyice operation team olduk şeyde, oyunda.

Serdar seni spor yaparken dinliyorum da bazen sesli gülüyorum. Deli diyorlar, dövecekler. Sağ olun efendim, gülün gülün. Gülmek iyidir. Gülmek iyidir. Gülün ya. Merhabalar. Genelde podcast'ten dinliyordum. Canlıya çok denk gelemiyorum. Selamlar demiş efendim. Podcast'ta, aa benim tekrarım da var. Hafta içi her sabah 7-9 Alem FM'de. Evet, ben iki program yaptığım için iki farklı ses tekrarımı sunuyor benim. Hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Serdar Trafik'te ve Serdar Yayında'nın aynı anda tekrarı. Aynı anda. Aynı anda. 15 sene önceki yayınların tekrarı. Ben inşallah uyuyordur bizim abiler ya. İnşallah. Onlar rahat. Onların saatinde benim ayakta olmadığımı bildikleri için ah yapıştır gitsin. Ama ben de şey, bazen böyle yapıştırıyorum, tak 2 dakika sonra Fatih yazıyor mesela bana falan. Onlar rahat abi. Yani sabah. Onlar da biliyorlar çünkü. Bana dünyaları verdiler, ben sabah kalkamadım yani. Anladın mı? Onun için çok rahatlar onlar. Sabah 7-9 sağ olsunlar. Umut abi özellikle bilir mesela. Sabah bazen işimiz oluyor. Valla benim olmadığım yerde hep Umut abi diyormuş mesela. Baba Serdar asla gelmez. Hani insanların canı ciğeri çalışma arkadaşları tarafından biliniyor olması vallahi çok şey yani, nasıl söyleyeyim, çok güzel bir duygu yani, çok nasıl söyleyeyim, yani güzel duygu, evet. Bir de şimdi arayıp mesela saat 9'da şey çağırıyor da olabilirlerdi değil mi? Sabah 9'da toplantı var falan diye. Çağrıldığımız günler de oldu ama onlara da gidemedik tabii. Yani bizi de çok üzdüler de hep akşam 6'da kalkıp Serdar Yayında'yı yaptık. Yani yoksa evet, bizi de çok üzdüler ama kalktık yaptık yani, ne yapalım. Evet evet, sabah sana salladılar demiş. Biz az önce şey, cenazeyi kaldırdık efendim şeyden, podcast'ten dinlersiniz. Şimdi, hani ölünün arkasından konuşturmayın beni, günahtır. Az önce kaldırdık cenazeyi biz, merak etmeyin. Ne oldu? Bölgesel radyo programcısı bir kardeşim vardı. Ben ne zaman Fatih'le Umut'la böyle yayında şakalaşsam, bir beni almadınız, bir bana yapmadınız şakaları, ben de oraya gelmek istiyorum falan yazıyordu çocuk. Bir ikidir dikkatimi çekiyor. Ben bizim Fatih'le Umut'a sallıyorum. Çocuk yazmıyor bana. Ne oldu? Başka radyo mu gitti acaba? Ne oldu ya?

Vay, yine Kurtuluş dinliyor bizi. Sanatçı komşum. Yine dinliyor Kurtuluş. Dur size Kurtuluş'un bir şarkısını çalayım ya. Neyi çalayım ki? Bende olan şarkıları dur bakacağım şimdi bir saniye. Ben Kurtuluş'un bir şarkısını çal. Şöyle yapalım, saat başından sonra çalalım. Ben hangi şarkısını çalacağımı da bir bakayım. Bakayım. Abi Twitter diyorsun, yazıyoruz, Twitter'dan okumuyorsun demiş efendim. Okuyayım abi hemen bir dakika, fırçayı yedik ya. Twitter kitlesinden korkuyorum abi yani o hiç. Hani durduk yere bir linç kampanyası başlatılabilir. Dur açıyorum bir saniye hemen şu ekrandan. Bir dakika açıyorum. Açtım önümde. Tamamdır. Evet açtım önümde. Selam. Film yap.

Varsan bana sözüm var, beni oynatacaktın. Bak evlendim, karıma bile söyledim ona. Tamam canım, birkaç dinleyici. Bende bir defter var, o deftere birkaç dinleyiciyi not aldım. Sözümüz var ama ben görüyorum kendim de bir şey yapmıyorum ben şu an. Abi saat 10 oldu, neredesin? Buradayım. Atilla Bey, buradayım buradayım. İkisinden de yazabilirsiniz. Twitter ya da WhatsApp, ikisinden de yazabilirsiniz değerli dinleyenlerim. İkisi de olabilir yani, sorun yok.

0: İyi akşamlar, ben de tır şoförüyüm. Yolda giderken arabayı boşa alıp salmazsam kaza yapacakmışım gibisi. Bunu bilerek mi yazdın? Linç yükleniyor şu an. Tırı boşa alıp aşağı salmak. Tırı. Boşa alıp aşağı şey yapmak, salmak. Ben bile kızarım ona göre. Geçiyorum, linç başlamasın. Sosyal medyada ailecek Mutlu Mesut fotoğraf paylaşınca akşama hanımla kavga ediyoruz. Batıl inanç diye düşünüyordum ama denedik yine aynı oldu. Nazarmış demiş efendim. Nazar enteresan bir şey. Benim arkadaşım var. Mesela grip oluyor, ne oldu?
1: Nazar abi, nazar, nazar. Vallahi nazar, grip oldu filan.
0: Başı ağrıyor, ne oldu?
1: Nazar abi, nazar.
0: Kolu kırıldı, ne oldu oğlum diyorum. Nazar abi, nazar. Yaptığı şey yazılımcı, evde oturuyor. Ne nazar etmiş olabilir? Uf, ne yazmış adam be. Beni de yazsın vallahi. Ne kadar güzel kod girmiş ya. C++'dan mı yazdı bunları? Ne yaptın? Pascal mı kullanıyor? Üf, ne güzel yazmış. Bana da yaz, bana da yaz. Bu ne nazarı ya? Bak sana batıl inanç. Eve at nalı asılmaz. Ya zaten eve at nalı yani. Derken benim şu anda ofisin önünde at nalı olması peki? Yok yok, şey, bir üniversiteye etkinliğe gitmiştik, bilmiyorum bana bir şey mi ima etmeye çalıştılar, bana at nalı verdiler. Vallahi at nalı, şaka yapmıyorum gerçekten. At nalı verdiler bana. Ben Litvanya'da yaşıyorum. Buranın insanları kapı önünde kesinlikle selamlaşmıyorlar. Kapı önünde selamlar. Ne yapıyor? Arka bahçeye mi çağırıyor? Merhaba abi.
1: Yava burada, bir arkaya gel, arkaya. Arkaya gel. Arkaya gel.
0: Hemen arkaya gel. Hemen orada vereyim. Gece mezarlıktan geçilmez derler Serdar. Bilemem. Üzerine kuş pislemesinin şans ve para getireceği. Bunu bizzat yaşadım. Doğruymuş Serdar. Para mı getirdi size? Bir kuş getirdi mi? Benim arabaya yapıyorlardı. Kapalı otoparkta. Kapalı otoparkta araba. Ya fakirle tartışılmıyor, anladın mı? Hani anlatman icap ediyor. O zaman da yanlış anlaşılıyorsun. Bir kapalı otoparkta arabaya kuşlar pisliyordu. Ben de böyle bir ortamda dedim ki ya kapalı otoparkta kuşlar dedim arabaya dedim yapıyorlar falan dedim. Oradan bir tane kız şey yaptı bana. Hani ben ne bileyim fakir olduğunu, ama ben şimdi masada oturduğumuz herkes benim gibi zengin zannettim ben. Oradan bir tane kız şey dedi. Yani kolonyalı mendille silersin geçer, tavana iz de yapmıyor. Araba kabriyor şekerim dedim ben de. Konu kapandı. Harbiden de öyleydi bu arada.

0: Cuma sabahı manyetik fırtına varmış. Canlı cenaze yazmış bunu. Şey, kadavrayı canlandıran bir çocuk vardı biliyorsunuz. Ona ceset rolü verdi bana. Ceset rolü. Arayalım, bize bir anlatsın bakalım. Manyetik fırtına. Film değil miydi ya o? Manyetik fırtına filan. Los Angeles'ta mı ne geçiyordu bir yerde? Manyetik fırtına. Film mi galiba o? Çalıyor mu? Dur bakayım.
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhaba abi.
0: Merhaba kardeşim. Nasılsın?
1: İyiyim abi, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Notlarıma bakıyorum. Sevgili dinleyenler, bu dakikadan sonra dinleyeceğiniz radyo programında ya neler oluyor demeyin. Bu çocuk tıp son sınıf okuyor şu an.
1: Yok abi, dördüncü sınıf.
0: Ha, dördüncü sınıf. Son değilmiş efendim. Evet. Ondan daha son. Tam olmamış yani. Tamam, daha. Son değilmiş. Yani.

0: Cuma sabah manyetik fırtına varmış. Hangi kanalda? Film mi bu? Ne bu?
1: Şey, dünyayı etkileyecek, güneşten gelecek abi.
0: Kim dedi sana bunu? Arkadaşlarım mı anlattı?
1: Yok, haberde gördüm.
0: Hangi haberde gördün? Kanal adı söyleme. Akşam haberi, sabah haberi.
1: Akşam haberi.
0: Akşam haberinde. Ne dediler haberde?
1: Manyetik fırtına dünyayı vuracakmış. İşte başarı saatsizlik gibi şeyler olabilir dediler.
0: Bir dakika dur, tehdit geldi. Okumayacaksanız uygulamayı... İyi akşamlar efendim ya. Bunu şunları yazmayın artık bana, ne olur ya. Bu da yeni bir tarz. Şarkıyı çalmayacaksan radyoyu kapatıyorum. Okumayacaksan siliyorum. Yani. Hani bunu git mahallenin bakkalına böyle tehditlerde bulun, ben de göreyim hadi. Yani vallahi ya. Vallahi bulun yani. Ekmeği vermiyorsan bir daha gelmiyor. De ona, de hadi ona de, sonra gel bana söyle. Ya sıradan gidiyorum abicim. Ne yapayım yani? Sıradan gidiyorum. Siz nasıl istiyorsanız. Evet kardeşim.
1: Nasılsınız abi, iyi misiniz?
0: İyiyim, sen iyi misin?
1: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim.
0: Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Hala şey mi? Aynı mı? Deli miyiz hala?
1: Güzel gidiyor abi. Öyle demem yani.
0: Anladım. Hala dördüncü sınıf değil mi?
1: Evet.
0: Anladım kardeşim benim. Ne yapıyorsun? Nasıl, hayatında bir şey değişti mi biz de böyle samimi olmaya başladıktan sonra?
1: Abi daha böyle yani günlerimi güzelleştiriyorsunuz abi. Her gün sizi dinliyoruz.
0: Sağ ol kardeşim benim.
1: Çok... Eğleniyoruz beraber.
0: Sağ ol canım benim. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ama bu kadar samimi görme beni, olur mu?
1: Hayranınızız yani.
0: Yok yok, öyle deme, öyle deme. Samimi görme. Ondan sonra hani... Yani her yerden yazıyorsunuz ondan sonra. Sen oyun oynuyor musun?
1: Oyun oynuyorum abi. Hı?
0: Ne evet. Oynuyorsun sen oyun?
1: PUBG, Battlefield.
0: Neydi şey, bilgisayarda mı oynuyorsun?
1: Ha. Hı? Evet.
0: Bilgisayarda oynuyorsun.
1: Evet.
0: Beni ekledin mi?
1: İsminiz neydi abi?
0: Vay hain.
1: Ha şey... Ben ismi tam olarak anlayamadım. Siz daha önceden söylemiştiniz.
0: Tamam oğlum işte. Oyun... Vay hain adım. Vay hain adım. Vay hain olarak ekle beni. Açık mı şu an bilgisayar önünde, açık mı?
1: Bilgisayar kapalı şu anda, açabilirim.
0: Nasıl açabilirsin? Şeyden bahçeye mi çıkartıyorsun oğlum bilgisayarı kapatınca, uzakta bir yer?
1: Yok yani. Önümde şu an.
0: Aç bilgisayarını.
1: Bir dakika şey, laptopu aç.
0: Aç bekliyorum.
1: Tamam açıldı.
0: Açıldı, nasıl açıyor oğlum, ne kullanıyorsun sen hemen? O nasıl bir bilgi, nasıl bir işletim sistemi o, basar basmak? Ben de benim bilgisayarım hızlı zannediyorum. Uyku modunda mıydı oğlum bilgisayar?
1: He, uyku modundaydı abi. Ya
0: öyle desene, aklım gitti, benimkinden hızlı nasıl açılabilir diye. Öyle desene. Tamam gir Epic, gir. Epic var mı, Epic'te yüklü mü Epic Games?
1: Abi Epic şu an tamam, ben
0: Steam,
1: oyunları...
0: Tamam Steam yüklü mü?
1: Steam o şey, oyunları silmişim ya.
0: Korsan
1: şey...
0: oynuyorsun değil mi?
1: Ha, yok yok hayır şey dün... Dedim ders çalışacağım artık dedim de.
0: Ne olunca ben bu sesi çıkartıyordum artık?
1: Eminem.
0: Efendim?
1: Ha şey yani.
0: Ben yayında ne olunca?
1: Abi gerçekten öyle.
0: Tamam, ne olunca ben bunu yapıyordum? Hani bu sesi benden ne olunca duyuyordunuz? Neydi?
1: Abi hatırlayamadım.
0: Değerli dinleyenlerim, bunu soruyorum, ilk gelen cevaba tişört vereceğim. Hem de bu çocuğun yanına bağlayacağım ibret alem için. 536-900-1-89-02. Bakalım öyle devamlı dinliyorumcular burada mı? Ben bundan sonra öyle bir karar verdim. Ne olunca ne olunca Eminem girecekti. Bana bunu ilk yazana şimdi hemen canlı yayında bu çocuğun yanına bağlıyorum, çocukla şahit. Hemen Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü veriyorum. Bu çocuğa vermiyorum. 0536-901-8902. 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Evet.
1: Ayağım çarptı.
0: Ne?
1: Ayağım çarptı mı? Pardon abi, kusura bakma.
0: Tamam. Karşı taraf kolfa yapınca, kuru sıkı yalıp yapınca demiş efendim. Evet. Kuru sıkı yapınca, evet. Tamam, kuru sıkı yapınca tamam. Dur şimdi ilkini bulmak lazım. Çok özür diliyorum efendim ben. Yani sabah programı olmadığımız için çok yağdı şu an. Biraz bekleyeceğim. Kusura bakmayın. Yalancılığı yakalayınca sağ olun efendim. Beni çok mutlu ettiniz. Yani hakikaten dinlediğiniz için. Hani radyo açık ama kuru kalabalık olarak açık değilmiş. Harbiden dinliyormuşsunuz yani. Ziya yerine ben bundan sonra na. Bunu kullanacağım.
1: Abi bugün gerçekten ders çalışacağım diye bugün sildim.
0: Na. Oğlum git ananı babanı kandır. Beni niye kandırıyorsun ya?
1: Abi kusura.

0: bakma ya.
1: Yani git onları kandır ya. Ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum baba. Bilgisayarın ekranı kapalı. Evet baba kapalı. Kasa çalışıyor. Evet baba bir şey indiriyorum. İndir indir. İndir ders çalış. İndir indireceğini ve ders çalış. Karşı tarafa inanmıyor. Yalan sallamasyon olunca demiş efendim. Evet ilk mesaj o. Yalan sallamasyon olunca. Evet ilk mesaj o. Yani sen demin ne yapmış oluyorsun böylelikle?
0: Abi sallamasyon değildi ama sallamasyon yapmış oluyorum.
1: Anladım. Hiç değil zaten değil mi? Bu bizim hüsnü kuruntumuz bu. Değil mi? Hiç.
0: Bugün değil silmiştim mi? Oyunları da kusura bakma abi.
1: Hep de zaten bugün olur yani mesela. Ah be abi vallahi bugün ya. Vallahi bugün ya. Dur arayamıyorum ki. Ne oldu? Oğlum nasıl bir şeyse büyücüysen nasıl bir... Arayamıyorum ya. Evet dur bakalım şuradan. Ha bu arada özür dilerim, onun altındaki ilkmiş. Yalan sallamasyonun altında karşıdaki sallıyorsa. Evet doğru. Karşımdaki sallıyorsa bundan sonra sadece yayında değil gündelik yaşantıda da. Karşı taraf kuru sıkı atıyorsa ben na na na na yani ziya yerine bunu. Artık bunu kullanıyoruz. Aldığımız bir karar bu bizim. Bunu kullanıyoruz. Seni çok ufak bekletiyorum. Tişörtü vermiş olduğum dinleyiciyi arayacağım, tamam mı?
0: Tamam.
1: Yalan yok sana. Hayır deseydin de yapacaktım bunu zaten.
0: Tamam.
1: Bekle biraz.
0: Olsun abi canın sağ olsun.
1: Bekle biraz. Ya bana yağdanlık ya, kolesterol çıktı bende. Yapma böyle şeyler. Dur. Bekle geliyorum. Oh operatör de değişmiş. Dişört için arıyorum açarsanız. Dişört.
2: Serdar.
1: Alo.
2: Aradın mı ya sonunda?
1: Na na na na na.
2: Na na na na na.
1: Bir dakika,
2: na, na, na, na.
1: Bir dakika bekler misiniz? Çocuğu bağlayalım, yüzüne karşı beraber söyleyelim, olur mu?
2: Olur.
1: Tamam 3, 2, 1 bir saniye. Dur bakalım. Evet çocuk burada mısın?
3: Alo.
1: Burada mısın?
3: Buradayım abi.
1: Tamam hanımefendi hazır mıyız?
2: Evet.
1: 3, 2, 1.
2: Na na na na na na na. Na na na na na.
1: Sizinki hanımefendi biraz na, na, na, başlangıç şey oldu ama ve Volkan şarkısı gibi oldu sizinki yani.
2: Evet. Ara ara ara ya.
1: Onun gibi oldu sizinki biraz. Neredensiniz ablacığım?
2: Serdar'cığım ben var ya ben kimim biliyor musun? Yani aslında sen bana bazen gıcık kapıyorsun falan ama ben Tofaş'tan.
1: Kim?
2: Gamze.
1: Ben size niye varlığınızdan zannediyorum şu an haberdarım.
2: Tofaş'tan, Bursa Tofaş'tan sürekli size yazıyorum, sürekli bana kızıyorsunuz çok çok yazıyorum diye.
1: Yani ben öyle kızdıklarımı arıyorum, sizi daha önce aradım mı ben?
2: Yani bir 2-3 sene önce falan çok konuştuk, daha sonra Gamze, daha sonra küstürdün sen beni, bir ara verdim.
1: Anladım. Şu an nasıl, ben ne halt ettim de barıştınız benimle kendi iş dünyanızda yine?
2: Yok ya sensiz olmuyor.
1: Ya gittin başkalarına baktın dedin ki yok bu çocuk.
2: Ya başkaları dediğim Serdar'cığım sabah Fatih'le şey yani başkaları.
1: Sıkıntı yok işte, benim tekrarımı dinliyormuşsun zaten, yine beni dinliyorsun.
2: Aynen aynen evet.
1: Yani yine beni dinliyormuşsun yani.
2: Ay sizi çok seviyorum ya.
1: Tamam abla yeter ne olur, valla kolesterolümü çıkarttı bu çocuk zaten. Ne olur tamam. Yani. Ne olur. Ne yapıyor, Tofaş'ta mısınız şu an?
2: Evet evet.
1: Anladım. Biz sizi öyle sevmiyoruz, gıcık oluyoruz gibi falan değil. Biz siz haberimiz bile yok. Bu kadar ciddiye almayın. Bu bir. İkincisi size tişört verdim. Arkadaşlarım arayacak sizi. Tamam mı?
2: Ah çok çok teşekkür ederim.
1: Rica
2: çok
1: ederim efendim. Rica ederim. Yani bu kadar ciddiye almayın derken kendinizi değil, beni bu kadar ciddiye almayın.
2: Yok ben sizi çok sevdiğim için ciddiye alıyorum.
1: Alma alma, ben istemiyorum. 12'de yayın bitiyor ya, herkes kendi hayatına baksın. Ne olur almayın beni
2: tamam.
1: Ciddiye. Ne olur bak.
2: Tamamdır, sizleri çok seviyorum.
1: Ben de sağ olun. Çocuğa demek istediğiniz bir şey var mı?
2: Hayır yok ya. Ders çalışıyordur ya. Çalışıyordur.
1: Ay, bir dakika dur bir saniye, hatta şöyle güzel.
2: Çok iyi.
1: Tamam çocuğa demek istediğiniz bir şey yok öyle mi?
2: Hayır yani ders çalışıyordur ya, ders çalışıyordur.
1: Tamam abla illa dersle alakalı bir şey değil mesela. Hayatın sırrını da paylaşmak isteyebilirsin belki çocukla.
2: Yani yok bir şey demek istemiyorum.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğa bir nasihat ver. Hadi bir nasihat ver bu çocuğa.
2: Yani benim de evladım var, hem de erkek. Tamam. Ders konusunda biraz sıkıntılarımız

0: var.
1: Tamam.
0: Sadece ders değil de ne olmak istiyorsa oraya yoğunlansın. Bunu diyebilirim.
1: Duydun mu çocuk?
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşürüz hanımefendiciğim. Arkadaşlarım arayacak sizi.
0: Serdar'cığım sesini duydum. Çok çok mutlu oldum. Sağ İyi olun, akşamlar ablacığım. Diliyorum.
1: Teşekkür
0: Hoşça
1: ederim
0: kalın.
1: Ablam. Görüşürüz, öpüyorum. Sağ olun. Çok Hoşça teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Şevval'cığım işaretledim Gamze'yi. Şey yaparsan ararsın. Burada mısın çocuk?
2: Buradayım abi.
1: Tamamdır peki. Oyunları sildin doğru mu?
2: Sildim abi. Cuma sabahı da dikkat edin.
1: Cuma sabahı dikkat mi edelim?
2: Evet.
1: Ne oldu oğlum yine? Niye ne oldu ki?
2: Manyetik fırtına var ya.
1: He. Oğlum biz ne? Sibernetik organizma mıyız? Bize ne ya? Yani. Ne yapıyor? Manyetik fırtına ne yapıyor? Bir dakika bekle. Sana diye bir önce bir yapay zeka sorayım. Ben gerçeğini öğreneyim önce. Ondan sonra sen bana söyle. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Tamam. Sen önce bir söyle bakayım ne yapıyor? Evet. Ben de bakayım o
2: arada. Baş ağrısı halsizlik yapıyor abi. Yorgunluk.
1: He. Bize bir şey yapıyor ya. Yani. Manyetik deyince ben alet edevat bozuluyor zannettim.
2: Alet edevatı da bozuyor abi.
1: Ne mesela hesap makinesi yanlış mı çarpıyor? 2-5 mi diyor?
2: Yani
1: ne diyor? Ne
2: yapıyor? Yavaşlatabilir bazı sistem fonksiyonlarını.
1: Neyi mesela yavaşlatabilir? Lan Rem'i de bugün taktırdım ha da.
2: Güneşte manyetik fırtına oluyor ya.
1: Evet.
2: Onlar işte.
1: Oğlum sen emin misin tıp okuduğuna?
2: Abi yardımcı olmak olsun mu?
1: Anlıyorum kardeşim. Peki. Dur bakayım. Sana şurada bir şey biri bir şey sormuş da bir şey. Heh. Kaçıncı senesi tıpla demiş. Sayıyor şu an onun için. İdrak ediyor şu an.
2: Ha şey dördüncü sınıf abi söylemiştim.
1: Sınıf değil kaçıncı sen? Kaç senedir dördüncü sınıfta diyor yani.
2: Ha şey 7 sene oldu da şu an öğrenci affıyla tekrar gireceğim.
1: Sen neredendin?
2: Ben Denizlibuldan'dım abi.
1: Neyse İstanbul'da olsaydın seni yarın aldırırdım biliyor. Öyle kötü anlamda değil yani seni. Var ya aldıracağım anlamında değil yani. Aldırır stüdyoya getirirdim seni. Evet. Dinleyenlere bir şey yapar mısın? Uyarı yapar mısın dinleyenlere?
2: Abi herkes...
1: Manyetik. Dur hatta şöyle yapalım. Bir saniye. Seni belediye yetkilisi olarak anons edeceğim ben tamam mı?
2: Tamam abi.
1: Bondurma. Sayın Bondurmalılar. Tamam Bondurma.
2: Bondurma.
1: Bondurma. Ben programın başında illeri sayarken yanlışlıkla Bandırma yerine Bondurma dedim. Öyle bir yer icat oldu. Değerli Bondurmalılar. Belediyemizden dev hizmet size yetkili birini getirdim. Şimdi size açıklamalarda bulunacak diyeceğim. Dinleyenler bizim belediyemizin belediyemize bağlı gibi sen o belediye vatandaşa açıklama yapacaksın tamam mı?
2: Tamam.
1: Tamam mı kardeşim?
2: Tamam.
1: Hem bak kendini alıştır belki köye muhtar falan olursun ileride. Evet. Hazır mısın?
2: Hazırım.
3: Değerli Bondurmalılar, belediyemizden dev hizmet. Şu anda çarşı meydanında yetkili bir abi tamamen bedava size gerekli açıklamalar yapacak. Çarşı meydana bağlanıyoruz.
2: Değerli Bondurmalılar, kendinize çok iyi bakın. Hayatı yaşamaya bakın. Hiçbir şeye üzülmeye değmez.
1: Ben şimdi hemen yanına gelip kulağına fısıldayan adamım. Ben sayın yetkili metal fırtına falan bir şeyler dediniz ya onun için. Onlardan hiç demediniz onunla. Hiç bahsetmediniz insanlar. Hani hal hatır sormak için 700 kilometre yol gelip meydana niye kapattırdınız bize? Sayın yetkili binlerce kişi bize bakıyor şu an finger finger sahnede.
2: Değerli Bondurmalılar manyetik fırtına biz ne fırtınalar gördük.
1: Bu fırtına bizi... İstemiyoruz! Bahsedin. İn aşağı! İşte yuuu! Domates atıyorum! Oğlum sen galiba çok ders çalışıyorsun. Biraz ara mı versen?
2: Ben abi biraz ara verdim zaten ya. Çok ara verdim. O yüzden tekrar derse gelmiştim de.
1: Anladım. Bilgisayardaki oyunları sildin. Doğru mu?
2: Evet hepsini sildim abi.
1: Hiç aklına gel bilgisayarı açınca o kendisi açıyor. Abi oyun açayım mı falan öyle açmıyor ki oğlum kendin tıklarsan açılıyor. Tıklamasaydın açılmasaydı. Abi, şimdi, bunu şimdi öğrendin değil mi?
2: Neyi abi?
1: Bunu şimdi öğrendim. Bilgisayarında kendiliğinden açılıyordu oyunlar değil mi senin?
2: Ha, ben

0: Yok abi, indiriyordum ya.
1: Oğlum niye sildin yani? Bir açmasaydın açmazdı bilgisayar oyunları. Niye
0: Abi derse
1: siliyorsun?
0: odaklanabilmek için abi, ailem şey yaptı da.
1: Öyle, baban oyunları mı kontrol etti?
0: Annem
1: Bilgisayarda.
0: falan kontrol ediyor arada.
1: Anlıyorum kardeşim. Telefonunda oyunlar var mı?
0: Vardı işte, onları da sildim bugün.
1: Tamam. Radyoya bir yasak yok değil mi?
0: Radyo yok.
1: Ona ne zaman gelir?
0: Ona inşallah gelmez abi, sizi her zaman
1: Gelmesin.
0: dinlerim.
1: Gelmesin kardeşim. Bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor bizim. Görmüyor musun yani?
0: Evet
1: Hadi.
0: abi.
1: Öpüyor. Biz sana şey verdik mi? Tişört verdik mi?
0: Yok abi.
1: Tamam, verdim, tişört verdim ama şöyle bir şey, vallahi kaybettim seni kapatınca bana bir ya. Aa, dur, etmedim galiba, dur, özür dilerim.
0: Tamam
1: Şöyle
0: abi, yazın.
1: bir bakayım, şöyle. Yok, etmişim, kapatınca bana bir yaz, seni işaretliyim de Şevval arayacak seni, tamam mı, yarın filan.
0: Tamam, teşekkür ederim. İyi
1: Görüşürüz.
0: yayınlar.
1: Öpenzi,
0: Çok
1: bay
0: teşekkür
1: bay,
0: ederim.
1: sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Saat 23.13. Bayağıdır Şevval'e bakmıyorum, acaba neler yazdı. Dur bakayım. O 20 dakika önce saat başı verecek miyiz yazmış. Ondan sonra baş ağrısı, migren, yorgunluk, uykusu, bir sürü yazmış ya. Peki tamam. Şebboy, bir saat başı arası sonra geleceğiz. Hanımlar beyler, bir saat başı arası sonra geleceğiz.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

Selam. Kocam sizi oyunda eklemiş, kabul etmemişsiniz. Her gün onu söylüyor demiş efendim. Oyunda beni eklemiş. Ya erkekler artık yengelere mi şikayet ediyorsunuz beni ya? Görmemişimdir abi, sen bakma, ben öyle oyun moyun falan filan anlatıyorum ama bazen yeri geliyor iş güç oluyor, hani 2 ay 3 ay bilgisayar devamlı açık. Hani ben bilgisayar adamıyım, ben televizyonu bile bilgisayardan seyreden bir kardeşinizim sizin, bilgisayar devamlı açık ama bazen iş güç oluyor falan, böyle 2 ay 3 ay falan oyunun osunu göremiyorum, açamıyorum. Bazen rahatlık oluyor. 2 ay 3 ay kesintisiz oynuyorum. Yani ben öyle gamer'ım. Bana çok takılmaz. Ne efendim? Kocanızın adı ne? Kocanızın adı ne? Bu sizi işaretleyeyim. Kocanızın adı...

0: Ne konuşurum?
1: İlk dur, mülakatın inşallah güzel geçer. İnşallah iyi geçer, inşallah güzel geçer İlknur. İlknur bir dakikan var. Burada mısın İlknur?

Merhaba, fotoğraf stüdyosu için bir yer baktık. Gösteren arkadaş yan taraf Serdar Gökalp'in stüdyosu dedi. Galiba hemen söyledi öyle mi? Niye benim özelimi paylaşıyor? Doğru ama yan taraf kiralık bizde. Olabilir. Siz mi baktınız oraya? Ha? Tedirgin oldum şu an. Komşu mu oluyoruz? Fotoğraf stüdyosu bu. Sıkıntı yok. Fotoğraf stüdyosu. Bana gelenden gidenden rahatsız olmayın da. Olmazsınız zaten. Yani ne olacaksınız burası? Hani söyleme sahip. Zaten farkındasınızdır baktığınız için. Hani burası zengin yeri olduğu için geleni gideni pek görmüyorsunuz. Rahat edersiniz. Burada rahat edersiniz. Haberiniz olsun. En rahatsızlık duyacağınız kişi benim. O da komşu açısından ben şanslıyım. Siz de şanslı olursunuz inşallah. Hani komşunuz ben olursam inşallah. Aa, komşu dedim. Bizim Kurtuluş ya komşu. Bir dakika dur. Sanatçı Kurtuluş. İlk saat dedik ya. Dur, Kurtuluş'un şarkısını çalacağım diye. Kurtuluş benim komşum. Hep söylüyorum, ben komşu açısından çok şanslıyım. Yani etrafta çok şey var öyle. Hani komşulukla alakalı. Bizde çok komşu var sevgili arkadaşlar. Bir de sağ olsunlar hep böyle tanışıyoruz, ediyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Geceleri oturmalarımız var falan filan bizim. Bizim bir Osman abimiz var ofise yakın. Mesela bak bu ofise yakın yerde hani fotoğraf stüdyosu kiralayacağım diyen, geceleri Osman abi muhabbetlerine kesinlikle katılmalısın. Osman abiye şimdi bir YouTube kanalı açtık. Lahmacun nasıl yapılır falan gibi videolar çekecek. Ama lahmacun işin şeyi yani. Videoda hani bir konu olması zorunda ya. Konu lahmacun değil aslında. Ona ben söyledim. Dedim ki abi sen lahmacun nasıl yapılır diye video aç. Nasıl olsa lahmacun anlatmayacaksın sen. Sen... sonra hani birkaç gündür söylüyorum. Balerin bir hanımefendi var, balerin. Bir gün parmak ucunda biri geldi yanıma böyle. Arabaya doğru giderken. Merhaba dedi. Merhaba dedim. Hep dinliyoruz sizi dedi. Ne kadar güzel dedim. Ben de balerinim dedi. Aa dedim, çok güzel, çok vallahi çok mutlu oldum yani böyle olduğu için. Sonra müzik öğretmeni bir hanımefendi var. Hayatı boyunca müzikten geçer ders alamamış bir adamım ama çok yakın komşumuz mesela müzik öğretmeni. Kurtuluş var, sanatçı, şarkıcı, adamın albümleri var falan. Hani müzik kalitesi bu kadar düşük bir adam olan ben, etrafımda hep müzisyenler, onlar bunlar filan. Ama Kurtuluş şöyle... emniyet teşkilatı bile Kurtuluş'u bana sordu. Kurtuluş'ta bir motosiklet var. Böyle arkada kuru kafalar falan. Terminator 2'de gibi zannedersin kendini yani. Gördüğün zaman. Hepsini el yapımı, hepsini kendisi yapmış falan. Bizim sağ olsun bekçiler, ben geceleri bekçilerle yürüyüşe çıkıyorum falan. Bana demişlerdi ki zamanında. Abi bu kardeşi tanıyor musun? O zaman tanımıyordum tabii, bilmiyordum ben Kurtuluş olduğunu. Yok tanımıyorum ama mahallenin çocuğu dedim. O arkadakini nereden almış acaba falan demişlerdi. Arkada ne var diye sonra bir dikkat ettim böyle. Kasktan böyle bir kuru kafa, o bu falan. Tanışınca böyle muhabbeti oldu. Dedi bu arkadaki nedir? Kendim yaptım baba dedi. Yani şimdi böyle anlatıyorum ya, bizim Kurtuluş'un motosikletini gör. Aa, bu yayında Serdar'ın anlattığı adam dersin yani. Bu motoru gördüğün zaman dersin yani, sana söyleyeyim. Dur bakayım. Nerede? Şuradan şöyle bir şarkısını çalayım ya. Nereden? Nerede benim özel arşivim? Benim özel arşivim nerede? Şurada galiba, değil mi? Evet, tamam.

0: Tamam abi, ben diyorum ya, bundan sonra öyle terk edilenlere, aldatılanlara falan ben şarkımı buldum. Bunu Şevval yaz özel arşive. Evet. Bu istediğimiz zaman çalarız. Telif meyif falan da sıkıntısı olmaz. Komşum zaten. Yani onda. Bunu internette bile çalarız yani. Hiç sorun yok. Çalarız bunu resmen. Evet, dur bakalım. Merhaba Serdar Bey. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gişelerinden selamlar. Merhabalar efendim. Selamlar. İyi yayınlar. Tişört bana ver, geçişlerim benden olsun demiş. Öyle oluyor mu ya? Harbi mi diyorsun? Bu bana gayet mantıklı bir teklif, bir takasmış gibi geldi. Yani tişört bana ver, geçişlerim benden olsun. Gerçi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü böyle ayda bir falan kullanıyorum ama yine de karlı olur muyum acaba? Öyle bir imkan varsa her gün geçerim canım. Yani öyle bir şey varsa geçer. Dur bakayım nereden? Bir arayalım bakalım, öyle bir şey olabiliyor mu? Bence olamıyor canım. Öyle akrabaya falan kıyak yapabiliyor musunuz harbiden? Düşün, köprü benim, geçebilirsiniz. Şey yok, sorun yok. Yakinimdir diye kart mı vereceğim bana, ne yapacağım? Bir de hangi gişede olduğunu nereden bilirim? Dur en güzeli arayalım ya, dur bakayım. Hani? İki kere daha çaldırır kapatırım derken zaten kendisine ulaşamadı. Gişe demek ki çok yoğun. Gişe demek çok yoğun. Biz demin İlknur neredesin dedik. Dur bakayım. Neredesin İlknur? Bakayım.
1: Buradayım abi.
0: Tamamdır. İnşallah mülakatın istediğin gibi sonuçlanır kardeşim. İnşallah. Gişedeyim, açamıyorum demiş. Tamam, beni ikna et. Öyle oluyor mu? Mesela hani eşe dosta akrabaya falan böyle kıyak yapabiliyor musun harbiden? Hani bilmediğim için soruyorum. Gerçekten yapabiliyor musun? YouTube kanalımıza seni davet etmek istiyoruz. Gelirsen mutlu edersin. Şöyle yapalım. Ben mail kullanmıyorum. Sağ olsun radyomuzun bana vermiş olduğu, telefon şakasıyla alakalı vermiş olduğu bir WhatsApp numarası var. Oradan yazın, YouTube kanalında yazın, bir kanala bakalım ne gibi içerikler var filan. Şimdi öyle kızmayın bana da, öyle her şeye de gitmeyeyim yani. Belki bize uymayan bir şey vardır. Sizi örnek vererek göstermiyorum ya, yani söylemiyorum da belki olabilir dışarıda bazı arkadaşlar. 0530 280 00 00, oraya yazın, YouTube kanalınızda yazın, biz bir bakalım kanala. Eğer yoksa severim öyle şeyler, hiç sıkıntı yok, hiç problem yok, hiç dert değil, sorun yok. Oyuncu birkaç çocuk davet etti beni de, hep benim yayında olduğum saatlerde çekiyorlar videoları. Vallahi denk gelemiyoruz ya. Yani harbiden denk gelemiyoruz. Hafta sonu olursa seve seve, İstanbul'da olursa daha da seve seve. Değerli YouTuber.

YouTube'a içerik yapan var mı içinizde düzenli olarak? Çünkü bir ara böyle herkes kafayı yemişti. Kime sorsam mesela, ne abi, abi YouTube'a bir şey yapacağım. Bakkala gidiyorum, abi YouTube'a bir şey yapacağım. Markete gidiyorum, abi YouTube'a bir şey yapacağım. Arkadaşlar arıyor, abi YouTube'a bir şey yapacağım. YouTube'a bir şey yapacağım. YouTube'a bir şey yapacağım. Ne oldu acaba şey, nasıl söyleyeyim? Var mı YouTube'a bir şey düzenli olarak bir içerik yapan?

Var mı acaba düzenli? Sizi Atik ailesiyle kampta görmek istiyoruz demiş. Vallahi seve seve. Ben kendileriyle tanışmışlığım yok. Sağ olsun benim telefon şakalarını dinlerken insanlar bana görüntülerini gönderdiler. Ailenin. Hani kampta benim telefon şakalarını dinliyorlarmış. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi bir incelik. Karşılıklı takipleştik öyle. Birebir tanışmışlığımız yok ama öyle bir şey. Ama onlar öyle şey yapmıyor galiba değil mi? Onu bunu toplayalım hani pikniğe gider gibi kampa gitmiyorlar galiba onlar. Yoksa olur yani. Ben de 2007-2008 kayıtların olması lazım. Bakacağım. İşte sensin ya. Sen var ya. 2008'den önceki kayıtları sana nasıl ulaştırabilirim? Abi sen bana kayıt var da ben evden aldırırım. Ben evden aldırırım evden. Hiç sorun yok. Şuna bir bakıver. Hadi be abim be. Hadi be abi. Ne olur be abim be. Hadi be abim. Ben oyun videosu çekmeyi düşünüyorum demiş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Oyun videosu çekecekseniz benim izlediğim kadarıyla ben bakıyorum. Ben bu arada günümün 2 saatini 3 saatini vaktim olduğunca YouTube'da geçiren bir kardeşinizim sizin. Ben her telden bakıyorum ama. Belgesele de bakıyorum. Oyun videosuna da bakıyorum. Saçma sapan şeyler de seyrediyorum ben. Seyrediyorum ben. Bakıyorum ben yani. Yalan yok şimdi. Ama YouTube'a eğer ki oyun videosu çek... Abi malzemenin ana kendisinin ne olduğunun önemi yok. Ettiğin muhabbetin önemi var. Yani oyun videosu çekerken ne konuştuğunla önemli. Kimse oynadığın oyunu seyretmiyor galiba kimse. Ne konu? Ben bizim Osman abiye de Osman abiye şimdi lahmacun nasıl yapılır videosu çekecek. Lahmacun bahane. Bırak sen kendin konuş dedim yani. YouTube'a düzenli bir şekilde futbol içeriği üretiyorum demiş bizim kiralık kaleci Ercan. Yıllardır dinler. Evet dur bakalım sürekli dinliyorum sizi. Sen geç ben Fatih'e yazarım geçişini sıkıntı yok demiş gişedeki. Ya kıyamam Fatih'e kıyamam. Fatih'e kıyamam o şimdi köprü girişini nasıl ödesin o? O yani o nasıl ödesin yani? Aa adam şey yapmış ya. Yeni geçiş diye ekliyor beni. Sınıf 1 plaka Serdar yayında. Aa, demek buraya böyle giriliyor ondan sonra biz geçiyor. Biz seninle yakın arkadaş olalım. Peki bizim bu şeklimiz sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde mi? He? Balık tuttuğum videolar çekiyorum amatörce demiş efendim. Güzel, ne güzel. Sonra dur bakalım. Şuradan. Şuradan şöyle. Benim YouTube şarkı dolu. Peki. Yok gittiler kampa bazı YouTuberlarla. Vallahi olur bana uyar öyle bir şey olursa ama söylediğim gibi aileyle hiç tanışmıyorum. Takipçi değilim seyrettim videolarını hani takipleşmeden önce de biliyordum haberdardım kendilerinden. Ama ne bir yerde karşılaştık ne bir şey hiçbir temasımız yok. Karşılıklı böyle centilmen o çok sağ olsun çok ince bir hareket yapmışlar. Hani çok yüksek seyredilen videoları var onların. Bir videolarında beni seyrederken görüntülenmişler. Hani kesmemişler de orayı. Sağ olsun herkes bana gönderdi. Öyle karşılıklı takipleştik. Onun haricinde bir tanışmışlığımız yok. Selam ederim ama.

tişört hak ettim demiş. Tamam şu gişeciye verelim, gişeciye verelim. Şevvalcim, gişeciyi işaretledim. Sana zahmet. Sonra Gamze'yi işaretledim. Bunlar sende tişört için. Aranıp adres alınacak biliyorsun. İyi yayınlar. Liseden beri yayınlarınızı dinliyorum. 2008 ve öncesi yayın kayıtlarım var mı acaba sizde efendim? Bende yok da. Sizde var mı acaba? Motosiklet vesaire seyahat üzerine vlog çekiyorum abi demiş efendim. Abi ben eve gelen arkadaşlarla ufak parodiler çekiyorum ama hiçbirini yayınlayamadım. Siz galiba ona montaj diyorsunuz. Montaj yapmayı bilmiyorum demiş efendim. En zoru o zaten abiciğim yani. O en zoru o. Beni telefon şakalarında zorluk sıralamasında vallahi bire de oturtabilirim. Şimdi benim telefon şakaları 15 dakika biliyorsun. 20 dakika bazen 10 dakika. Yani akışına bırakıyorum ben tamamen. Ne zaman biterse o zaman bitiyor ama ortalama 15 dakika diyebilirim. Beni en çok zorlayan, yani teknikte en çok zorlayan, yapımda zorlayan başka

şeyler de var işte, izin alamamak, ne bileyim karşı tarafa ulaşmak falan, bunları bir kenara geç. Şakayı yaptıktan, iznini aldıktan sonra en çok zorlayan şey YouTube versiyonu normal şaka. Hani doğallığı bölünmesin diye özel bilgiler haricinde aradaki nefes boşluklarını bile

Yıllar önce böyle bir görev edindim. Sonra da bir daha abi sen bırak ben yapayım diyen olmadı. Yıllardır yani. 15 dakikayı 1,5 dakikaya indirmek. Çünkü benim ondaki mantığım şu. 15 dakikayı şakayı dinleyen anlıyor zaten. 1,5 dakika dinleyen de anlasın istiyorum. Ama aslında anlamasa mı acaba? Instagram'da bakıyorum aşağıda 10 tane yorum varsa 8 tanesi. Şakayı yarım kesmişsin. Oğlum yazıyor ya üst tarafta YouTube'da videonun. Hani yazıyor ya üst tarafta yazıyor ya. Yazıyor ya. Şimdi okuma yazma mı yok diyeceğim. Şimdi okuma yoksa yazmayı nasıl yapıyor? Yazıyor ya abicim YouTube'da. O beni zorluyor. Kurgusu montajı çok zor iş. Sadece bu işten para kazananlar var. Dışarıya da yaptırabilirsiniz. Hani dışarıdan bu işte montaj, kurgu işi alan, edit falan yapan bir sürü yetenekli çocuk var. Kardeş var yani. Üniversite öğrencileri çok yapıyorlar bunu. Bir dönem çalıştık. Şakalarda değil ama başka içeriklerde. Şakaları hep ben yaptım. Galiba bu gidişe de hep ben yapacağım. Montajını, editini falan. Ama para çok da büyük para istemiyorlar haberiniz olsun. Hani video başı anlaşıyor bu çocuklar. Yapıyorsanız şayet öyle bir şey internetten bulabilirsiniz.

Kayıtları kendi ellerimle getireceğim. Senin çok eski dinleyicinim. 15 gün sonra İstanbul'a geleceğim. Aa, var mı harbiden, var mı? 2008 öncesi kayıtların var mı sizde? Harbiden mi? Buldunuz mu yani, var mı? Getireceğim dediğinize göre. Dur bakayım bir saniye. Bu benim için önemli bir konu. Evet, benim için önemli bir konu bu. Tak. Evet. Arayalım bakalım. Tamamdır. İnşallah vardır yani. Lazım ya, açmaz açmaz lazım ya. Son bir kere daha çaldırıp kapatıyorum. Tamamdır. Son bir kere daydı ve ufaktan ufaktan artık zaten veda da gelmiş.

Hanımlar beyler bitiriyoruz ufaktan. Var mı bir şey? Var mı bir şey var mı? Şevval'cim tişört için işaretlediklerim var diyemedim. Sen anladın ama. Hani ben aranmadım diyenler de var. Sana zahmet be. Şey yaptım böyle işaretledim. Sana zahmet. Bir bakarsın onlara. Var mı bir şey? Ufaktan veda ediyoruz.

Evet, yokmuş bir şey. Unuttuğumuz bir şey yok. Güle güle git, yarın gel. Teşekkür ederim, aynı sizin gibi. Güle güle gidin, yarın tekrar gelin. Hanımlar beyler, mevzu biter, ben gider. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te de, sonra gece 22'de Serdar Yayın'da da görüşünceye dek. Olur da bana ulaşmak isterseniz. Hani olur, bir şey olur mesela, ulaşmak isterse. Olur bir şey olur yani, anladın mı? Şaka yaptırmak o bu falan haricinde. Çünkü şakayı sadece WhatsApp'tan alıyorum.

0: Hani ne bileyim işte mesela Serdar, arabanın yağı nasıl değişiyor? Kaloriferi nasıl temizleyeceğiz? Bilgisayara kaç RAM takayım falan gibi şey. Hani bir şey olur mesela. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklına neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler, aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp. Aynı şekilde radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenlerim. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

ersen zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.